0: Saat 3.
1: Haberler.
0: İyi sabahlar değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. Bugün gözler terörsüz Türkiye sürecindeki yeni aşama için Beştepe'de olacak. Takip kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında ilk kez toplanacak. Terör örgütünün fesih ve silah bırakma sürecinin takibi için yürütülecek çalışmalar toplantının ana gündemi olacak. Teknofest Mavi Vatan'ın son gününde de yoğun ilgi vardı. Görkemli bir kapanış programı düzenlendi. Kapanış töreninde yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri takdim edildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Teknofest Mavi Vatan'ın son gününde savunma sanayine dair önemli açıklamalarda bulundu. Yılmaz, Türkiye'nin son 25 yılda savunma sanayinde devrim yaşadığını belirtti. Törende konuşan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Türk donanmasının gücüne vurgu yaptı. T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ise Teknofest Mavi Vatan'da hayal denilenlerin gerçeğe dönüştürüldüğünü söyledi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da yüz binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşen Teknofest Mavi Vatan organizasyonuna ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda gençliğin azmine ve milli teknoloji hamlesinin kararlılığına vurgu yaptı. Kamu harcamaları etkili tasarruf tedbirleriyle azalıyor. Bu kapsamda Türkiye 2 yılda 6 bakanlığın bu yılki bütçesinden daha fazla tasarruf yaptı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, harcama kontrollerini güçlü ve kararlı şekilde sürdüreceğiz dedi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bitkisel üretimde bu yıl 140 milyon tonla Cumhuriyet tarihi rekoru beklendiğini söyledi. İbrahim Yumaklı, Kanal 7'de gündeme ilişkin konuştu, Yumaklı gıda denetimlerinde taviz verilmeyeceğini de vurguladı. Orman yangınlarında da geçen yıla göre yaklaşık %25 azalma olduğunu belirten Yumaklı, müdahale süresini 11 dakikadan 10 dakikaya indirmeyi hedeflediklerini açıkladı. İslam alemi bugün Mevlid Kandili'ni idrak edecek. Hazreti Muhammed'in doğumunun 1501. yıl dönümü bu yıl Peygamberimiz ve güzel ahlak temasıyla idrak edilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı yurt içinde ve yurt dışında çok sayıda etkinlik düzenleyecek. Camilerde mevlidler okunacak, Kur'an-ı Kerim tilavetleri yapılacak. YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. 730.854 aday bir yükseköğretim programına yerleşti. Şimdi gözler üniversite kayıtları ve ek yerleştirme sürecinde. Elektronik ve yüz yüze kayıtlar bugün başlıyor. Elektronik kayıtlar 26 Ağustos'ta, yüz yüze kayıtlar 28 Ağustos'ta sona erecek. Amerikan yönetimi İran'a ekonomik baskıyı artırmaya hazırlanıyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'a karşı ekonomik savaş açtı. İran'a uygulanacak yeni yaptırım paketinin detaylarının bugün açıklanması bekleniyor. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Trump'ın ekonomik savaş açıklamasını tekrarlayan bir film olarak nitelendirdi. Tahran, Washington'un ekonomik savaş ilanının başarısız olacağını savundu. İsrail gazetesi Haaretz, katil Netanyahu'ya sert bir uyarıda bulundu. Haaretz gazetesinde yayımlanan editoryal yazıda, İsrail'de seçimler öncesinde artan Türkiye karşıtı siyasi söyleme işaret edildi. Netanyahu'nun Suriye'nin kuzeyine yönelik son saldırılarıyla ülkesini Türkiye ile anlamsız bir çatışmaya sürüklediği belirtildi. Deniz bölgesinin iç kesimleri Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkiiyle Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor. Haberleri dinlediniz.
2: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Yeşilçam Müzikleri programını dinliyorsunuz.

0: Yeşilçam müziklerini dinlediniz.
1: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.
2: Merhaba değerli dinleyenler. Türk tiyatro tarihinde çıktığımız yolculukta bugün Oğuz Atay imzalı Oyunlarla Yaşayanlar adlı eserden söz edeceğiz. Türk edebiyatı ve tiyatrosunun modernist çizgideki en sarsıcı metinlerinden biri kabul edilen oyun, emekli bir tarih öğretmeni olan Coşkun Ermiş'in gerçeklikle hayal dünyası arasındaki gidiş gelişlerini, toplumun değer yargılarıyla kuramadığı bağı ve entelektüel yabancılaşmayı konu edinir. Atay, bu oyununda bireyin kendi iç dünyasında yarattığı oyunlar aracılığıyla dış dünyadaki anlamsızlığa ve klişelere karşı direnişini estetik bir dille sahneler. Metin, geleneksel tiyatro yapısını sarsan parçalı anlatımı ve absürt ögeleriyle de dikkat çeker. Oyunun dramatik merkezinde Coşkun'un yazmaya çalıştığı ancak bir türlü bitiremediği bir tiyatro oyunu yer alır. Bu süreçte tarih öğretmeni Coşkun Ermiş, eşi, oğlu ve çevresindeki diğer karakterlerle olan ilişkilerini de birer oyun kurgusu içine yerleştirir. Atay, karakterleri üzerinden toplumun eğitim sistemini, sahte nezaket kurallarını ve tarihe olan çarpık bakış açısını sert bir ironiyle eleştirir. Coşkun Ermiş, hayatın kendine sunduğu trajediden kaçmak için ironiye sığınır. Ancak bu sığınış onu gerçek hayattan daha da kopararak trajikomik bir sona sürükler. Eser, seyirciye yaşamın kendisi mi bir oyun, yoksa oyunlar mı yaşamın kendisi sorusunu sürekli olarak hatırlatır. Oğuz Atay'ın romancılığındaki çok katmanlı yapı bu oyunun diyaloglarına ve mizansenlerine de mutlaka yansır. İlk kez devlet tiyatroları tarafından sahnelenen eser o günden bugüne pek çok farklı yorumla tekrar tekrar seyirci karşısına çıkar. Metindeki dil kullanımı, kelime oyunları ve entelektüel göndermeler, eserin sadece bir dram değil, aynı zamanda derin bir zihin egzersizi olmasını da sağlamıştır. Yeni bölümümüzde görüşmek üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.

Cihancı, ben her zaman böyleyim. Öteğine sen sor, ne ben söyleyeyim. Kaldır, kaldır artık boş kadehi neyleyim. Şu bizim hesabı gör,

İşte hancı ben her zaman böyleyim. Öteyine sen sor ne ben söyleyeyim. Kaldır artık boş kadehi neyleyim. Şu bizim hesabı gör.

öteki yüzünde. Ağlayacak gözyaşlarımız hep vardı, hayallerimiz ürkerdi sizlerden. Mahcuptuk

de sorgulanan günahlarımız hep vardı. Sevdiklerimiz kaçardı bizlerden. Kaybedecek

Gecenin öteki yüzünde saklanacak sırlarımız hep vardı. Sessizliğimiz geçmezdi bizlerden. Nedenlerimiz hiç sorulmazdı. Gecenin öteki yüzünde

Gecenin öteki yüzünde saklanacak sırlarımız hep vardı. Sessizliğimiz geçmezdi bizlerden. Nedenlerimiz hiç sorulmazdı. Gecenin öteki yüzünde söylenecek sözlerimiz hep vardı. Susardık, korkardık sizlerden. Giderdik hiçbir şey sormazdık.

0: Gümüş Perde'de 5 dakika.
1: Gümüş Perde'de 5 dakikada bugün Coen kardeşlerin kült yapımı Fargo adlı filmden söz edeceğiz. Film, borçları yüzünden kendi karısını kaçırmaları için iki beceriksiz suçluyla anlaşan bir araba satıcısının her şeyi eline yüzüne bulaştırmasını anlatır. Bu basit plan, bir dizi saçma sapan tesadüf ve kanlı cinayetle tam bir kaosa dönüşürken, Minnesota'nın dondurucu soğuğunda gerilim ve kara mizah adeta iç içe geçer. Frances McDormand, hamile polis şefi Mark Gunderson rolüyle sinema tarihinin en sıra dışı kahramanlarından birini canlandırır. Mark, olay yerindeki vahşeti büyük bir sakinlikle ve ciddiyetle incelerken, aslında kötülüğün ne kadar sıradan ve anlamsız olabileceğini de gözler önüne serer. William Mack'in canlandırdığı korkak Jerry ve Steve Buscemi'nin hayat verdiği dengesiz suçlu karakterlerse insanın hırsı uğruna ne kadar zavallı durumlara düşebileceğini muazzam bir oyunculukla anlatır. Coen kardeşler bembeyaz ve ıssız kış manzarasını filmde adeta bir ana karakter gibi kullanarak izleyicide adeta kapalı alan korkusunu çağrıştıran açık hava gerilimini de yaratır. Fargo, açgözlülüğün en masum görünen kasabalarda bile nasıl bir canavara dönüşebileceğinin de hikayesidir. Filmin sonunda Marg'ın, "Bütün bunlar bir parça para içindi, öyle mi?" dediği o an, hayatın değerini ve hırsların anlamsızlığını adeta yüzümüze çarpar. Filmde karlar eridiğinde geriye kalan ise sadece kaybedilmiş hayatlar ve vicdan azabıdır. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Gümüş Perde'de 5 dakika.

Burası Kısa Dalga, 41 metre, 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2 Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Kısa Dalga, 41 metre, 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya yaptığımız yayın burada sona erdi. Orta Asya'daki dinleyicilerimizle yarın 3'te tekrar birlikte olacağız.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Türkiye'nin sesi radyosu Vatan Kokusu. Sevda türküsü. Gurbetin hüznü, kavuşma umudu demek. Türkiye'nin sesi radyosu halaya durmak. Hep birazdan türkü söylemek. Martılara atılan simit, komşuya verilen selam, ana kucağı, baba ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için, memleket için yükselsin.

0: Saat 5.
1: Haberler.
0: İyi sabahlar değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. Bugün gözler terörsüz Türkiye sürecindeki yeni aşama için Beştepe'de olacak. Takip kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında ilk kez toplanacak. Terör örgütünün fesih ve silah bırakma sürecinin takibi için yürütülecek çalışmalar toplantının ana gündemi olacak. Teknofest Mavi Vatan'ın son gününde de yoğun ilgi vardı. Görkemli bir kapanış programı düzenlendi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz savunma sanayinde Türkiye'nin geldiği noktaya dikkati çekti. Bugün dünyanın 11. büyük ihracatçısı konumundayız dedi. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ise Türk donanmasının gücüne vurgu yaptı. T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ise Teknofest Mavi Vatan'da hayal denilenlerin gerçeğe dönüştürüldüğünü söyledi. Kapanış töreninde yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri takdim edildi. Öte yandan T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar en sosyal hesabından etkinliğe ilişkin paylaşımda bulundu. Bayraktar, Mavi Vatan Gölce'ye çok yakıştı. 4 gün boyunca 343 bin ziyaretçiyi tek

Fes Mavi Vatan'da ağırladık. Yüreği memleket aşkıyla atan herkese teşekkür ediyorum. Yolumuz açık, provamız neta, ufkumuz kızıl elma ifadesini kullandı. İslam alemi bugün Mevlid Kandili'ni idrak edecek. Hazreti Muhammed'in doğumunun 1501. yıl dönümü bu yıl Peygamberimiz ve güzel ahlak temasıyla idrak edilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı yurt içinde ve yurt dışında çok sayıda etkinlik düzenleyecek. Camilerde mevlidler okunacak, Kur'an-ı Kerim tilavetleri yapılacak. YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. 730.854 aday bir yüksek öğretim programına yerleşti. Şimdi gözler üniversite kayıtları ve ek yerleştirme sürecinde. Elektronik ve yüz yüze kayıtlar bugün başlıyor. Elektronik kayıtlar 26 Ağustos'ta, yüz yüze kayıtlar 28 Ağustos'ta sona erecek. Amerikan yönetimi İran'a ekonomik baskıyı artırmaya hazırlanıyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump İran'a karşı ekonomik savaş açtı. İran'a uygulanacak yeni yaptırım paketinin detaylarının bugün açıklanması bekleniyor. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Trump'ın ekonomik savaş açıklamasını tekrarlayan bir film olarak nitelendirdi. Tahran, Washington'un ekonomik savaş ilanının başarısız olacağını savundu. İsrail gazetesi Haaretz, katil Netanyahu'ya sert bir uyarıda bulundu. Netanyahu'nun Suriye'nin kuzeyine yönelik son saldırılarıyla ülkesini Türkiye ile anlamsız bir çatışmaya sürüklediği belirtildi. Soykırımcı İsrail, ateşkese rağmen Gazze şeridine saldırıyor. Son saldırıda bir Filistinli daha katledildi. Katil İsrail, saldırılardan yaralı kurtulabilenlerin tedavi görmelerini de engelliyor. İşgalci İsrail'in provokasyonlarının sonu gelmiyor. İsrailli Başbakan, Gazze'nin tamamen yok edilmesi gerektiğini savundu. İşgal altındaki Batı Şeria'da da bir caminin minaresine İsrail bayrağı asıldı. Kazakistan'da tek meclisli kurultayın ilk üyelerinin belirlenmesi için düzenlenen seçimde oy verme işlemi sona erdi. Seçime katılım %74,19 olarak gerçekleşti. Oyların sayımı sürüyor. Spor. Trendyol Süper Lig'de dün 4 maç oynandı. Sonuçlar şöyle. Trabzonspor 2, Başakşehir Futbol Kulübü 1, Eyüpspor 0, Gaziantep Futbol Kulübü 1, Korendon Alanya Spor 1, Beşiktaş 0 ve Göztepe 0, Gençler Birliği 1. İtalya'da düzenlenen 20. Akdeniz oyunlarının 3. gününde Türkiye 13 madalya kazandı. Ülkemiz madalya sayısını 20'ye çıkardı. A milli kadın voleybol takımı da Avrupa Şampiyonası'nda ikinci maçında Slovenya'yı 3-1 yendi. Hava durumu. Akdeniz bölgesinin iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkiiyle Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor. Haberleri dinledin.

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Gönül Yıldızları programını dinlediniz.
1: Bizi biz yapan köklerimiz, değerlerimiz ve maneviyatımız. Anadolu, Anadolu'nun ağaçları ve ağaçlar gibi bu topraklara kök salan bizlerin hikayesi. Kadim Kökler her pazartesi Türkiye saatiyle 19.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan hepinize selam ve sevgiler göndererek başlıyoruz programımıza sevgili dinleyenlerimiz. Nasıl geçti o güzelim yıllarım? Adnan Şenses'ten dinliyoruz.

Geçti sevdalarda ömrüm ihtiyar oldum bugün. Bestesi Nuri Halil Poyraz'a ait bu güzel eseri Muazzez Abacı'dan dinliyoruz.

Delisin deli gönlüm. Safiye aileden dinliyoruz.

TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'na yayınlanan programımız Yıldırım Bekçi'den dinleyeceğimiz bir şarkı ile devam ediyor. Yıllar kanatlanmış, aylar uçuyor.

0: Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, biraz sonra yayınımızı kısa dalga üzerinden de dinleyebilirsiniz.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Burası kısa dalga 31 metre 9770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sağlık, mutluluk dileklerimizle yayınımıza başlıyoruz.

0: Saat 7.
1: Haberler.
0: Günaydın, ben Büşra Tayırdam. Haberleri veriyoruz. Bugün gözler terörsüz Türkiye sürecindeki yeni aşama için Beştepe'de olacak. Takip kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında ilk kez toplanacak. Terör örgütünün fesih ve silah bırakma sürecinin takibi için yürütülecek çalışmalar toplantının ana gündemi olacak. Teknofest Mavi Vatan'ın son gününde de yoğun ilgi vardı. Görkemli bir kapanış programı düzenlendi. Kapanış töreninde yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri takdim edildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Teknofest Mavi Vatan'ın son gününde savunma sanayine dair önemli açıklamalarda bulundu. Yılmaz, Türkiye'nin son 25 yılda savunma sanayinde devrim yaşadığını belirtti. Törende konuşan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercümen Tatlıoğlu, Türk donanmasının gücüne vurgu yaptı. T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ise Teknofest Mavi Vatan'da hayal denilenleri gerçeğe dönüştürdüklerini söyledi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da yüz binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşen Teknofest Mavi Vatan organizasyonuna ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Duran, gençliğin azmine ve Milli Teknoloji Hamlesi'nin kararlılığına vurgu yaptı. Kamu harcamaları etkili tasarruf tedbirleriyle azalıyor. Bu kapsamda Türkiye 2 yılda 6 bakanlığın bu yılki bütçesinden daha fazla tasarruf yaptı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, harcama kontrollerini güçlü ve kararlı şekilde sürdüreceğiz dedi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bitkisel üretimde bu yıl 140 milyon tonla Cumhuriyet tarihi rekoru beklendiğini söyledi. İbrahim Yumaklı, Kanal 7'de gündeme ilişkin konuştu. Yumaklı, gıda denetimlerinde taviz verilmeyeceğini de vurguladı. Orman yangınlarında da geçen yıla göre yaklaşık %25 azalma olduğunu belirten Yumaklı, müdahale süresini 11 dakikadan 10 dakikaya indirmeyi hedeflediklerini açıkladı. İslam alemi bugün Mevlid Kandili'ni idrak edecek. Hazreti Muhammed'in doğumunun 1501. yıl dönümü bu yıl Peygamberimiz ve güzel ahlak temasıyla idrak edilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı yurt içinde ve yurt dışında çok sayıda etkinlik düzenleyecek. Camilerde mevlitler okunacak, Kur'an-ı Kerim tilavetleri yapılacak. YKS'ye yerleştirme sonuçları açıklandı. 730.854 aday bir yüksek öğretim programına yerleşti. Şimdi gözler üniversite kayıtları ve ek yerleştirme sürecinde. Elektronik ve yüz yüze kayıtlar bugün başlıyor. Elektronik kayıtlar 26 Ağustos'ta, yüz yüze kayıtlar 28 Ağustos'ta.

sona erecek. Alihan Kuris suç örgütü soruşturması kapsamında hazırlanan MASAK raporu örgütün mali yapısını tüm çıplaklığıyla ortaya koydu. Raporda yalnızca 4 aile ferdine ait toplam 1818 tapu işlemi, 3. kişi tarafından finanse edilen lüks otomobil, aynı gün edinilen 5 tarla ve milyonlarca liraya ulaşan hesap hareketleri yer aldı. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki doğal gaz boru hattı projesine hedef aldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, Rum tarafına sert tepki gösterdi. Asıl rahatsızlıkları, KKTC ile Türkiye arasındaki güçlenen bağlar, hangi alanlarda işbirliği yapacağımıza Rum yönetimi karar veremez dedi. Amerikan yönetimi İran'a ekonomik baskıyı artırmaya hazırlanıyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran'a karşı ekonomik savaş açtı. İran'a uygulanacak yeni yaptırım paketinin detaylarının bugün açıklanması bekleniyor. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Trump'ın ekonomik savaş açıklamasını tekrarlayan bir film olarak nitelendirdi. Tahran, Washington'un ekonomik savaş ilanının başarısız olacağını savundu. Haberleri sunduk.

Radyo, sesin mikrofondan kulaklara ulaştığı, zihinlere yerleştiği ve en sonunda gönüllerde çiçek açtığı serüvenin baş kahramanıdır. Radyo sizin kadim dostunuz, sırdaşınız, yol arkadaşınız.

0: Haber Bülteni.
1: Günaydın, ben Büşra Atayır'dan Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Önce özetler. Bugün gözler terörsüz Türkiye sürecindeki yeni aşama için Beştepe'de olacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Teknofest Mavi Vatan'ın son gününde savunma sanayine dair önemli açıklamalarda bulundu. Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, bitkisel üretimde bu yıl 140 milyon tonla Cumhuriyet tarihi rekoru beklendiğini söyledi. YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Elektronik ve yüz yüze kayıtlar bugün başlıyor. Amerikan yönetimi İran'a ekonomik baskı artırmaya hazırlanıyor. Dinleyeceğiniz haberlerden bazı başlıklar sunduk. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Terörsüz Türkiye sürecinde takip kurulu yeni aşama için Beştepe'de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında ilk kez toplanacak. Terör örgütünün fesih ve silah bırakma sürecinin takibi için yürütülecek çalışmalar

0: toplantının ana gündemi olacak. İçişleri Bakanlığı Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda düzenlenen Teknofest Mavi Vatan'da gençlerle buluştu. Etkinlikte Emniyet Özel Harekat, Jandarma Komando Özel Asayiş Etkinliği'nde komutanlığı, Jandarma Arama Kurtarma, Sualtı Arama Kurtarma, Sahil Güvenlikle AFAD birimleri yer aldı. 200 metrekarelik stand alanında sualtı görüntüleme robotları, atış simülasyon sistemleri, arama kurtarma gemisiyle ileri teknoloji hava ve deniz araçları tanıtıldı. Bakan Mustafa Çiftçi, etkinlik alanında bir gemi, 3 bot, 1 helikopter ve 100 personelin görev yaptığını belirtti. Ülkenin güvenliği ve milletin huzuru için kullanılan ileri teknoloji sistem ve araçları gençlere tanıtmanın gururunu yaşadıklarını belirtti. Çiftçi, Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve emeği geçenlere teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Teknofest Mavi Vatan'ın son gününde savunma sanayine dair önemli açıklamalarda bulundu. Yılmaz, Türkiye'nin son 25 yılda savunma sanayinde devrim yaşadığını belirtti.
1: Türkiye son 25 yılda savunma sanayinde bir değişim değil, bir devrim yaşadı. Ve bu devrimin mimarı Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Bu değişim güçlü bir siyasi irade olmadan başarılamazdı. Niçin önemli savunma sanayi? Her şeyden önemlisi güvenlik. Ülkemizin güvenliği, milli güvenliği açısından çok önemli. Caydırıcı bir güç olmamız açısından çok önemli. Dünyanın geldiği hali, bölgemizin halini görüyoruz. Hiç kimsenin merhametine güvenebileceğimiz bir dönemde değiliz. Böyle bir lüksümüz yok. Güçlü olmak zorundayız. Ama hem güçlü hem haklı olarak inşallah yolumuza devam edeceğiz. Her şeyden önemlisi bu. İkincisi, bağımsız bir dış politika için milli savunma sanayi vazgeçilmez. Savunma sanayiniz yoksa, başkalarına muhtaçsanız güvenlik alanında, bağımsız dış politikada izleyemezsiniz. Üçüncüsü ve yine çok önemli bir boyut, refah. Savunma sanayi aynı zamanda teknolojik atılım demek. Burada elde edilen yetkinlikler zamanla tüm sivil alanlara da sirayet ediyor.
0: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Teknofest Mavi Vatan'ın son gününde etkinlik alanını ziyaret etti. Standları tek tek inceledi. Teknofest Mavi Vatan, Türkiye'nin deniz kuvvetlerindeki yerli ve milli üretim platformlarını milletimizle buluşturuyor dedi. Bakan Kacır, projelerde çıtanın her yıl daha ileriye taşındığını belirtti.
2: Bu dünyada eşi benzeri olmayan bir etkinlik. Burası bir askeri yerleşke ve burada yüz binlerce insan askerimizle el ele, gönül gönüle bu coşkuyu paylaşıyor. Ve çok küçük yaşlardaki çocuklarımız dahi burada işte gelecekte inşa edecekleri gemilerin en ileri teknolojilerini gözlemliyor. Burada özellikle insansız deniz araçları, insansız sualtı sistemleri, sualtı roket yarışması gibi mavi vatana yönelik yarışmalar gerçekleşiyor. Ve orada da genç mühendis adaylarımız, öğrencilerimiz, üniversite, lise talebelerimiz projeleriyle yarışıyorlar ve her yıl çıtayı daha ileriye taşıyorlar. Hepsiyle gurur duyuyoruz. Biz şimdi artık kıtalar arası operasyonlar, harekatlar yapabilecek denizcilik platformlarına sahibiz. Kendi fırkateynlerimizle, korvetimizle, siyah gemimizle bütün bu kabiliyetlerimizi en ileri düzeyde uygulayabilecek imkanları yerli ve milli olarak geliştirdik. Bütün bunlar küresel düzeyde iddia sahibi olmanın göstergesi.
0: Teknofest Mavi Vatan'ın son gününde de yoğun ilgi vardı. Görkemli bir kapanış programı düzenlendi. Kapanış töreninde yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri takdim edildi. Törende konuşan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercümen Tatlıoğlu, Türk donanmasının gücüne vurgu yaptı. Milli çıkarma gemilerimizi, milli korvetlerimizi yaptık. Şu anda milli uçak gemimizi, milli hava savunma sanayimiz ve milli denizaltımızı yapıyoruz. İnsansız hava araçlarında çok iyi durumdayız dedi. T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ise Teknofest Mavi Vatan'da hayal denilenlerin gerçeğe dönüştürdüklerini söyledi. En sosyal hesabından etkinliğe ilişkin paylaşımda bulunan Bayraktar, Mavi Vatan Gölcük'e çok yakıştı, 4 gün boyunca 343 bin ziyaretçiyi Teknofest Mavi Vatan'da ağırladık. Yüreği memleket aşkıyla atan herkese

Herkese teşekkür ediyorum. Yolumuz açık, provamız neta, ufkumuz kızıl elma ifadesini kullandı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, yüz binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşen Teknofest Mavi Vatan Organizasyonu ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Duran, gençliğin azmine ve milli teknoloji hamlesinin kararlılığına vurgu yaptı. Açıklamasında gençlerin ülkenin en büyük teminatı olduğunu vurgulayan İletişim Başkanı Duran, hayal eden, araştıran, geliştiren ve üreten gençlerimiz, tam bağımsız ve güçlü Türkiye idealimizin en büyük güvencesidir ifadelerini kullandı. Türkiye yüzyılı inşasını kararlılıkla süreceğini belirten Duran, organizasyona katkı sağlayan tüm kurumlara ve projeleriyle geleceğe yön veren gençlere teşekkür etti. Kamu harcamaları etkili tasarruf tedbirleriyle azalıyor. Bu kapsamda Türkiye 2 yılda 6 bakanlığın bu yılki bütçesinden daha fazla tasarruf yaptı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, harcama kontrollerini güçlü ve kararlı şekilde sürdüreceğiz dedi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bitkisel üretimde bu yıl 140 milyon tonla Cumhuriyet tarihi rekoru beklendiğini söyledi. İbrahim Yumaklı, Kanal 7'de gündeme ilişkin konuştu. Yumaklı, gıda denetimlerinde taviz verilmeyeceğini de vurguladı. Orman yangınlarında da geçen yıla göre yaklaşık %25 azalma olduğunu belirten Yumaklı, müdahale süresini 11 dakikadan 10 dakikaya indirmeyi hedeflediklerini açıkladı. Sağlık Bakanlığı evde sağlık hizmetleriyle hastaların yanında olmaya devam ediyor. Türkiye genelinde 2026'nın ilk 6 ayında 2 milyonu aşkın ev ziyareti gerçekleştirildi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Hep yanı başınızdayız" dedi. Bugün itibarıyla 1.352.775 hastaya evde sağlık hizmeti sunulduğunu açıkladı. 2026'nın ilk 6 ayında ise ekipler tarafından 2 milyonu aşkın evin ziyareti gerçekleştirildiği belirtildi. Hastaların sağlık hizmetine erişimini kolaylaştırılan uygulamayla sağlık ekipleri ihtiyaç duyan vatandaşların tedavi ve bakım süreçlerini evlerinde sürdürüyor. Memişoğlu paylaşımında güler yüzü ve emeğiyle şifa dağıtan tüm sağlık çalışanlarımızı yürekten kutluyor, teşekkür ediyorum ifadesini kullandı. Ankara Konya yüksek hızlı tren hattı 15 yaşında. Hattın hizmete girdiği günden bu yana 22 milyon 800 bin yolcu taşındı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, hatta günlük ortalama 3500 kişinin seyahat ettiğini açıkladı. 23 Ağustos 2011'de açılan hat, Ankara Eskişehir'in ardından Türkiye'nin ikinci yüksek hızlı tren hattı oldu. Ankara ile Konya arasında daha önce doğrudan demiryolu bağlantısı bulunmuyordu. Eskişehir ve Afyonkarahisar üzerinden yapılan yolculuk 10 saati aşıyordu. İslam alemi bugün Mevlid Kandili'ni idrak edecek. Hz. Muhammed'in doğumunun 1501. yıl dönümü bu yıl Peygamberimiz ve güzel ahlak temasıyla idrak edilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı yurt içinde ve yurt dışında çok sayıda etkinlik düzenleyecek. Camilerde mevlidler okunacak, Kur'an-ı Kerim tilavetleri yapılacak. Kuytulcular suç örgütüne yönelik Adana merkezli 6 ildeki operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerden Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul tutuklandı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nda yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Kuytulcular suç örgütü üyesi 56 şüpheli dün adliyeye sevk edilmişti. Şüphelilerden 3'ü savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı. Suç ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden Alparslan Kuytul'la eşi Semra Kuytul'un da aralarında bulunduğu 35 şüpheli tutuklandı. 18 şüpheli ise adli kontrol tedbirleriyle serbest bırakıldı. Alihan Kuriş, suç örgütü soruşturması kapsamında hazırlanan MASAK raporu örgütünün mali yapısını tüm çıplaklığıyla ortaya koydu. Raporda yalnızca 4 aile ferdine ait toplam 1818 tapu işlemi, 3. kişi tarafından finanse edilen lüks otomobil, aynı gün edinilen 5 tarla ve milyonlarca liraya ulaşan hesap hareketleri yer aldı. Bitlis'in Ahlat ilçesinde Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü kutlama etkinlikleri başladı. Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi

Bölgesinde kurulan Han Otağı ve 50 tematik çadırda çeşitli programlar düzenlendi. Etkinlik alanında geleneksel atı sporları da sergilendi. Çarho mevkiindeki etkinliklere katılım yoğun oldu. YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. 730.854 aday bir yükseköğretim programına yerleşti. Şimdi gözler üniversite kayıtları ve ek yerleştirme sürecinde. Elektronik ve yüz yüze kayıtlar bugün başlıyor. Elektronik kayıtlar 26 Ağustos'ta, yüz yüze kayıtlar 28 Ağustos'ta sona erecek. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki doğal gaz boru hattı projesini hedef aldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, Rum tarafına sert tepki gösterdi. Asıl rahatsızlıkları, KKTC ile Türkiye arasındaki güçlenen bağlar, hangi alanlarda işbirliği yapacağımıza Rum yönetimi karar veremez dedi. Suriye, İsrail ile güvenlik anlaşması için diplomasi kapısını yeniden aralıyor. Dışişleri Bakanı Hasan Esad Şeybani, müzakerelerin yakın zamanda yeniden başlayabileceğini söyledi. Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Suriye ordusunun yeniden yapılandırılması için büyük katkı sağlayan Türkiye'ye teşekkür etti. Biz Türkiye'nin desteğinden vazgeçmeyeceğiz dedi. Suriye ve İsrail heyetleri gerilimi azaltmak için ABD arabuluculuğunda Ürdün'de görüştü. Amerikan yönetimi İran'a ekonomik baskıyı artırmaya hazırlanıyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'a karşı ekonomik savaş açtı. İran'a uygulanacak yeni yaptırım paketinin detaylarının bugün açıklanması bekleniyor. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Trump'ın ekonomik savaş açıklamasını tekrarlayan bir film olarak nitelendirdi. Tahran, Washington'un ekonomik savaş ilanının başarısız olacağını savundu. İsrail gazetesi Haaretz, katil Netanyahu'ya sert bir uyarıda bulundu. Haaretz gazetesinde yayınlanan editoryal yazıda İsrail'de seçimler öncesinde artan Türkiye karşıtı siyasi söyleme işaret edildi. Netanyahu'nun Suriye'nin kuzeyine yönelik son saldırıyla ülkesini Türkiye ile anlamsız bir çatışmaya sürüklediği belirtildi. Soykırımcı İsrail ateşkese rağmen Gazze şeridine saldırıyor. Son saldırıda bir Filistinli daha katledildi. Katil İsrail, saldırılardan yaralı kurtulabilenlerin tedavi görmelerini de engelliyor. İşgalci İsrail'in provokasyonlarının sonu gelmiyor. İsrailli başhaham, Gazze'nin tamamen yok edilmesi gerektiğini savundu. İşgal altındaki Batı Şeria'da da bir caminin minaresine İsrail bayrağı asıldı. Rusya, Ukrayna'nın Odessa bölgesindeki limana saldırı düzenledi. Erson kentindeki saldırılarda da 2 depo ve 3 kamyon alev aldı. Savaşın gölgesinde kutlanan Ukrayna Devlet Bayrağı gününde Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski bağımsızlık mesajı verdi. Avrupa ülkelerinden üst düzey yetkililer Ulusal Bayrak Günü kutlamalarına katılmak için Kiev'e gitti. Dinlediğiniz haberlerden bazı başlıklar. Bugün gözler terörsüz Türkiye sürecindeki yeni aşama için Beştepe'de olacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Teknofest Mavi Vatan'ın son gününde savunma sanayine dair önemli açıklamalarda bulundu. Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, bitkisel üretimde bu yıl 140 milyon tonla Cumhuriyet tarihi rekoru beklendiğini söyledi. YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Elektronik ve yüz yüze kayıtlar bugün başlıyor. Amerikan yönetimi İran'a ekonomik baskıyı artırmaya hazırlanıyor. Spor. Trendyol Süper Lig'de dün 4 maç oynandı. Sonuçlar şöyle. Trabzonspor 2, Başakşehir Futbol Kulübü 1, Eyüpspor 0, Gaziantep Futbol Kulübü 1, Korendon Alanyaspor 1, Beşiktaş 0, Göztepe 0, Gençler Birliği 1. Kocaelispor Trendyol Süper Lig'in 2. haftasının kapanış maçında Ahmet Sportif faaliyetleri konuk edecek. Saat 21.30'da başlayacak mücadele TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Trendyol 1. Lig'de dün 4 maç oynandı. Sonuçlar şöyle. Bandırma Spor 1, Keçtaş Ankara Keçiören Gücü 1.
Bolu Spor 0, Mardin

0: 1969 Spor 3, Van Spor Futbol Kulübü 3, İstanbul Spor 2, SMS Grup Sarıyer 1, Batman Petrol Spor 2. Trendyol 1. Lig'de 3. hafta Ekenler Beton Sivas Spor Manisa Futbol Kulübü maçıyla sona erecek. Saat 21.30'da başlayacak mücadele TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. A Milli Kadın Voleybol Takımı Avrupa Şampiyonası A Grubu 2. maçında Slovenya'yı 3-1 mağlup etti. Milliler bugün saat 19.00'da Macaristan'la karşılaşacak. Mücadele TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. İtalya'da düzenlenen 20. Akdeniz Oyunları'nın 3. gününde Türkiye 13 madalya kazandı. Ülkemiz madalya sayısını 20'ye çıkardı.
1: Hava durumu.
0: Akdeniz bölgesinin iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda parçalı yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop Osmaniye çevreleri ile Tokat'ın kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: Ankara Mersin 33, İstanbul Düzce 32, İzmir Gaziantep 39, Bursa Hakkari 35, Edirne Ağrı 37, Zonguldak 28, Denizli 40, Kütahya, Van, Samsun 31, Antalya Adana 36, Eskişehir 34, Sivas Ardahan 30, Trabzon 29, Artvin 27, Adıyaman 40, Diyarbakır 41 derece.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
1: Yol durumu.
0: TEM otoyolunun İzmit Doğu Kavşağı Dilovası Kavşağı kesimi 0 ile 10. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikametinde otoyol trafiğe kapatılarak ulaşım D100 yoluna aktarılıyor. Anadolu otoyolunun 4 Divan Kavşağı Yeni Çağ Kavşağı kesimi 2 ile 5. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışması nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü olarak sağlanıyor.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
0: TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
3: Türkiye'nin Sesi Radyosu, Vatan Kokusu, Sevda Türküsü, Gurbetin Hüznü, Kavuşma Umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Halaya Durmak, Hep Bir Ağızdan Türkü Söylemek, Martılara Atılan Simit, Komşuya Verilen Selam, Ana Kucağı, Baba Ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için, memleket için.

Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Ses Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz. Zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. İlk mektubumuz Panama'dan. Victor Gutierrez yazmış. TRT İspanyolca yayın servisi çalışanları sevgili arkadaşlarım. Sizleri Orta Amerika'nın güzel ülkesi Panama'dan selamlıyorum. Haber bültenlerinizde Türkiye ve dünyadaki

gelişmelere yer vermeniz, dinleyicilerinizi gündemdeki konularla ilgili bilgilendirmeniz çok güzel. Sizlerden mesafe olarak çok uzak olsak da bu sayede bölgenizdeki konularla ilgili bilgi sahibi olabiliyoruz. Aynı zamanda programlarınıza yer verdiğiniz kültürel ve sanatsal içerikler de akıcı anlatımınızla bizlere ulaşıyor. Böylece hem bilgi sahibi olup hem de keyifli zaman geçirebiliyoruz. Yayınlarınız için çok teşekkür ederim. Arjantin'den Oriel Osvaldo Torres'in mektubu. Merhaba, sizlere Arjantin'den yazıyorum. 52 yaşındayım ve gazeteciyim. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu dinlemek benim için büyük bir keyifti. 80'lerde sadece İngilizce yayınlarınızı dinliyordum. Şimdi İspanyolca yayınlarınızı da dinleyebiliyorum. Türk müziği gerçekten çok hoşuma gidiyor. Bunun dışında kısa dalga yayınlarına devam etmeniz çok güzel bir uygulama. Dünyada hala kısa dalga yayınlarını dinlemeyi çok seven ve tercih eden insanlar var. Fransa'dan Jacques Augustin'den gelen mektupla size veda ediyoruz. Merhaba, özenle doldurulmuş bu 4 küresel kartı almak benim için ne kadar güzel ve memnuniyet verici bir sürpriz oldu. Çok şanslıyım ve size çok teşekkür ederim. Hangisinin daha güzel olduğuna karar vermek oldukça zor. Belki Amasra'yı, Bartın'ı tanıtan kart hepsinden daha farklı sayılabilir çünkü masmavi bir deniz var. Her küresel kartını doldurmanın nasıl bir zahmet olduğunun bilincindeyim. Fransa'da TSR'ye sadık kalmaya devam ediyorum. Bunun kanıtı olarak size dinleme raporumu gönderiyorum. Umarım bu rapor

0: Kene Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu. Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
1: Türk Dil Kurumu sunar.
2: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir topluluk karşısında konuşacaksanız, söylediğiniz bütün sözcükler anlaşılmalıdır. Siz pamuk diyorsanız, karşınızdaki bunu tavuk diye anlamamalıdır. Anlaşılmak için bağırmak gerekmez. Seslerin net bir biçimde çıkarılması gerekir. Biz buna boğumlandırma diyoruz. Bazı insanlar konuşurken ya dudağını, ya dilini, ya da çenesini gerektiği gibi hareket ettirmez, papa diyecekken baba deyiverirler. Doğru boğumlama yapamayanların sözlerini dinleyenlerin birçoğu da anlamaz. Anlamadıkları için de arada bir ne ya da efendim diye sorarlar. Bu duruma düşmemek için seslerin nasıl doğru boğumlandırılacağı öğrenilmelidir. Sesi yetersiz olan birçok kişi kelimeleri iyi boğumlandırabildiği için sözlerini rahatlıkla iletebiliyor. Boğumlandırmayı her zaman doğru yapabilmek için söylenmesi güç olan bazı anlamsız cümleler üzerinde çalışılır. Önce ağır ağır, sonra hızlanarak tekerleme okunur. Ancak bu çalışma yalnızca okumak için değil, çene kaslarını güçlendirmek için de yapılmalıdır. Bunun için bir kurşun kalemi dişlerimizin arasına iyice sıkıştırırız ve kalemi çıkarmadan söylemeye çalışırız. Örneğin, bir berber, bir berbere, bire berber, gel beraber bir berber dükkanı açalım demiş dedikten sonra hızlanırız. Bir berber, bir berbere, bir berber, gel beraber bir berber dükkanı açalım demiş diye bitiririz. Bu, B sesini çıkarmak için söylenen tekerlemedir. B sesi, dudaklarımızın birbirine değip ayrılmasıyla çıkarılan yumuşak ve tonlu bir sestir. Bu sesle şu tekerlemeyi de okuyabiliriz ama kalemi ağzımızdan çıkarmadan. Baba eskili cübbeli Bahri, tıbbiyeli bezeyle bıyıksız bıçkıcı bıngıldak Abbas'ın Bigadiş'teki kubbeli bombaşesine varmış, debbalara muhabbetle tetebbu ederek büyülü büyük buhurdanlığı buğulu buğulu boşaltmaya teşebbüs eylemiş, sonra Bodrum'da birden kaybolmuş. Cihangir cihetindeki cimri ciğerci Celil, cici civcivleri cibinlikçinin cilalı cumbasına boca etti tekerlemesinde, dilimizin üst dişlerin arkasına sürtünüp ayrılmasıyla çıkan C sesinin boğumlanması gerçekleştirilir. C sesinin sürtünücü bir ses olduğunu da tekerlemeyi söylerken fark ederiz. C sesi gibi sürtünücü bir ses olan Ç, C'den daha sert bir ses verir. Şu tekerlemeyi söyleyebiliriz. Çatalca'da ağaççı topal çoban çatal yapıp çatal satar. Nesi için ağaççı topal çoban çatal yapıp çatal satar? Kârı için Çatalca'da topal çoban ağaç çatal yapıp ağaç çatal satar. D sesi, dilimizin üst dişin arkasına dokunup ayrılmasıyla çıkar. Tonlu bir sestir. Şu tekerlemede bu sesi fark edin.

0: diyeceğiz. Gaddar iddiacı maddiyat için tereddütsüz müddetsiz pür hiddet durdu. Üst dişlerin alt dudağı güçlü bir şekilde deyip ayrılmasıyla çıkan F sesi sert ünsüzlerdendir. Farfaracı İffet'le favorili vefalı Fahri, fırfırlı Fatma'yı fark edince telaffuzcu Vefik Saffet'le Fakfı Fon Ferhundi'nin şeffaflığını teneffüste atfettiler. İki F sesinin yan yana gelmesiyle bir tek F sesinin söylenmesi arasındaki farkı da gördüğümüz bu tekerlemede F'nin sert ve sürekli bir ses olduğu açıktır. Kilisli kikirik kilimci Kilizman'daki kilitli dükkanda kimliğini mürekkeple kirletmeden, kişnişli kirazını küçümen sikkeci filikikçiyle Kürşat'ın külüstürünü kişiliksiz kirli kirpiye kemirtti tekerlemesinde K seslerimizin ince olduğunu fark etmişsinizdir. Al bu takatukaları takatukacıya takatukalatmaya götür, takatukacı takatukaları takatukalamam derse, takatukacıdan takatukaları takatukalatmadan al da gel tekerlemesi ise kalın K sesimizi ortaya koymaktadır. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.
1: Türk Dil Kurumu sunar. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Şarkıların Rengi programını dinliyorsunuz.

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Şarkıların Rengi programını dinlediniz.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

0: Kas hafızası.
1: Kas hafızasında bugün boks tarihinin en vahşi, en teknik ve en sokak kokan efsanesinden Panama'nın ulusal kahramanı Roberto Duran'dan söz edeceğiz. Roberto Duran, ringte sergilediği müthiş performansın yanı sıra rakibinin adeta ruhunu teslim alan bir boksördü. Sporcu bu yüzden Mano de Piedra, yani taştan eller lakabıyla anılır. Roberto Duran'ın hikayesi Panama'nın yoksul mahallelerinde başladı. Onun boksu estetikten ziyade bir yıkım operasyonuydu ama bu yıkımın içinde dahice bir savunma ve yakın dövüş tekniği gizliydi. 1970'li yılları hafif sıklette bir kasırga gibi domine ettikten sonra 1980 yılında efsanevi Sugar, Şeker Ray Loanard'ı mağlup ederek dünya şampiyonu oldu. Bu maçla birlikte o artık Latin Amerika'nın yenilmezlik simgesiydi. Onun tarzı rakibini nefessiz bırakana kadar üzerine giden ve geri adım atmayı hakaret sayan saf bir öfkeyle doluydu. Ancak her devin bir düşüş anı vardı. Duran için bu meşhur No Mas, daha fazla yok maçıydı. Leonard'la yaptığı rövanşta rakibinin oyunlarına dayanamayarak dövüşü yarıda bırakması tüm dünyayı şoke etti. Bir gecede kahramanlıktan tartışılan bir isme dönüşmüştü. Fakat Duran, bitti denilen yerden yeniden doğmayı yine de başaracaktı. 30'lu yaşlarının sonunda kazandığı destansı zaferlerle taştan ellerin sadece bir lakap değil, sarsılmaz bir irade olduğunu kanıtladı.

0: Yaptınız. Ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Kas Hafızası.
2: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.

Burası kısa dalga 31 metre 9770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Kısa dalga 31 metre 9770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e yaptığımız yayın burada sona erdi. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle 22 metre 13.635 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

Bir dost sohbetinin sıcaklığında sanatın büyüsünü yaşamak isteyen herkes hayal hayat sanatta buluşuyor. İlham veren hikayeler, kültür sanat dünyasından güncel haberler ve renkli sohbetlerle dolu bu programda tiyatrodan sinemaya, resimden edebiyata, müziğin ruhumuza işlediği konserlere kadar sanatın her rengini birlikte keşfediyoruz. Hayal, Hayat, Sanat her pazartesi Türkiye saatiyle 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten tret.net.tr ve radyo.tret.net.tr adresinden ve kısa dalga 22 metre 13.635 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Türkiye'nin Sesi Radyosu, Vatan Kokusu, Sevda Türküsü, Gurbetin Hüznü, Kavuşma Umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Halaya Durmak, Hep Bir Ağızdan Türkü Söylemek, Martılara Atılan Simit, Komşuya Verilen Selam, Ana Kucağı, Baba Ucağı.

0: Saat 9.
1: Haberler.
0: İyi günler, ben Büşra Tayırdam, haberleri veriyoruz. Ekonomi Koordinasyon Kurulu bugün Ankara'da toplanıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlık edeceği toplantının ana gündemi Eylül ayı başında güncellenecek yeni orta vadeli program olacak. Bu gece Mevlid Kandili. Alemlere rahmet olarak gönderilen Hazreti Muhammed'in doğumunun 1501. yıl dönümü kutlanıyor. Türkiye'de bu yıl Mevlid Kandili, Peygamberimiz ve güzel ahlak teması ile idrak edilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı, yurt içinde ve yurt dışında çok sayıda etkinlik düzenleyecek. Camilerde mevlidler okunacak, Kur'an-ı Kerim tilavetleri yapılacak. YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. 730.854 aday bir yükseköğretim programına yerleşti. Şimdi gözler üniversite kayıtları ve ek yerleştirme sürecinde. Elektronik ve yüz yüze kayıtlar bugün başlıyor. Elektronik kayıtlar 26 Ağustos'ta, yüz yüze kayıtlar 28 Ağustos'ta sona erecek. Teknofest Mavi Vatan'ın son gününde de yoğun ilgi vardı. Görkemli bir kapanış programı düzenlendi. Kapanış töreninde yarışmalarda dereceye girenlerin ödülleri takdim edildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Teknofest Mavi Vatan'ın son gününde savunma sanayine dair önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin son 25 yılda savunma sanayinde devrim yaşadığını belirtti. Törende konuşan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Türk donanmasının gücüne vurgu yaptı. T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ise, Teknofest Mavi Vatan'da hayal denilenlerin gerçeğe dönüştürdüklerini ifade etti. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da yüz binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşen Teknofest Mavi Vatan organizasyona ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Duran, gençliğin azmine ve milli teknoloji hamlesinin kararlılığına vurgu yaptı. Yozgatlı lise öğrencisi Efendi Açıkgöz, afet anında enkaz altındaki canlara ulaşmak için Derman adını verdiği insansız kara aracını geliştirdi. Teknofest Mavi Vatan'da tanıtılan yerli proje, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31'de ise dünya vitrinine çıkacak. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bitkisel üretimde bu yıl 140 milyon tonla Cumhuriyet tarihi rekoru beklendiğini söyledi. İbrahim Yumaklı, gıda denetimlerinde taviz verilmeyeceğini de vurguladı. Orman yangınlarında da geçen yıla göre yaklaşık %25 azalma olduğunu belirten Yumaklı, müdahale süresini 11 dakikadan 10 dakikaya indirmeyi hedeflediklerini açıkladı. Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında kararın bugün açıklanması bekleniyor. Aralarında 7 belediye başkanının da bulunduğu 200 sanığın 400 yıla kadar hapiste cezalandırılmaları talep ediliyor. Aşırı hız, dikkatsizlik ve kural ihlalleri kazaları davetiye çıkarttı. Yurtta meydana gelen trafik kazalarında bir kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki doğal gaz boru hattı projesini hedef aldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Öztel, Rum tarafına sert tepki gösterdi. Asıl rahatsızlıkları, KKTC ile Türkiye arasında güçlenen bağlar, hangi alanlarda işbirliği yapacağımıza Rum yönetimi karar veremez dedi. Amerikan yönetimi İran'a ekonomik baskıyı artırmaya hazırlanıyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran'a karşı ekonomik savaş açtı. İran'a uygulanacak yeni yaptırım paketinin detaylarının bugün açıklanması bekleniyor. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Trump'ın ekonomik savaş açıklamasını tekrarlayan bir film olarak nitelendirdi.
1: Hava durumu.
0: Akdeniz bölgesinin iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkiiyle Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor. Haberleri sunduk.
2: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

0: Evvel Zaman Gezgini.
1: Geçmiş yüzyıllar içinde Avrupa'nın farklı ülkelerinden farklı toplumsal konumlara sahip gezginlerle birlikte Türkiye'yi dolaştık. 19. yüzyıl Türkiye'sindeyiz artık. Osmanlı Devleti Avrupa için bir bilinmez olmaktan çıkmış. Ama bu topraklar ve burada yaşayan insanlar hala merak ediliyor. Fransız doktor Breuer'in 1815 yılında İstanbul'a gelişinin temelinde ise doğudaki hastalıkları inceleme merakı var. Mesleki amaçlarla çıktığı bu yolculukta önce İstanbul'daki hastalıkları ve özellikle vebayı incelemeye başlıyor. Ancak ilgisi zamanla şehrin tamamına ve toplumun günlük yaşamına yöneliyor. Böylece İstanbul'da kaldığı 9 yıl boyunca İstanbul'un konumu ve semtleri, Türk toplumunun karakter özellikleri, halkın yaşayışı, sağlık uygulamaları gibi birçok konuda geniş araştırmalar yapıyor. Şimdi gelin bir de onun bakış açısıyla dolaşalım 19. yüzyıl İstanbul'unda. Bu arada Breuer'in ilk adına ilişkin güvenilir kaynaklarda kesin bir bilgiye rastlanmadığını da hatırlatmadan çıkmayalım yola. Doktor Breuer 1815 yılının Kasım ayında gelir İstanbul'a. Daha önce Türkiye'ye gelmiş seyyahların burada yeterince uzun süre kalmadıkları için Türk insanını iyi tanıyamadıklarını düşünmektedir. Onun amacı İstanbul'u bir turist gibi gezmek değil, kenti her yönüyle tanımak, Türk halkıyla iç içe yaşamaktır. İstanbul'da geçirdiği yıllarda yalnızca şehrin tarihi yapıları ve görkemli manzaraları ile ilgilenmez. İnsanların günlük yaşamlarını, aile ilişkilerini, evlerini, kadınların hayatını, temizlik alışkanlıklarını, hamamları, hastalıkları,

0: genel değerlendirmeleri çoğu zaman olumludur.
1: Ne zaman ki devletinin onuru ve dininin varlığı tehdit altında değildir, yani fanatizmi harekete geçmemiştir, Türk halkını işte o zaman yürekli, dürüst, yardımsever, misafirperver, gösterişten ve ikiyüzlülükten uzak olarak tanımlarım. İnancına derin bir bağlılığı olmasına rağmen farklı dinlere karşı hoşgörülüdür. Yalnız kendi milletine değil, yabancılara karşı da dürüst davranır. Hem kişisel temizliğe hem de çevresine özen gösterir. Bu düzeyde bir titizlik Avrupa'nın hiçbir yerinde görülmez.
0: Breyer, bir doktor olduğu için halkın temizlik alışkanlıklarına, beden temizliğine ve özellikle hamam kültürüne büyük ilgi gösterir. Hamamı yalnızca yıkanılan bir yer olarak değil, bedenin dinlendiği, temizlendiği ve insanın kendisini yenilenmiş, adeta yeniden doğmuş gibi hissettiği önemli bir kurum olarak değerlendirir. Hamamlar kadınlar açısından da önemli bir sosyal alandır. Kadınlar burada yalnızca temizlik ihtiyaçlarını karşılamaz. Aynı zamanda birbirleriyle görüşür ve sosyal ilişkilerini sürdürürler. Kadınlar konusunda Breyer'in detaylı gözlemleri olur. Toplumda kadınların mahremiyetine büyük önem verilmesi, ev düzeninin temel özelliklerinden biridir. Kadınların yabancı erkeklerle doğrudan ilişkisinin sınırlandırılması ve evin kadınlara ayrılan bölümlerinin korunması, onun gözünde Osmanlı aile düzeninin önemli özelliklerindendir. Ancak Breyer'in anlattığı İstanbul kadını, yalnızca evin içinde yaşayan pasif bir kişi değildir. Aile hayatının merkezinde bulunan, çocuk yetiştiren, hamama giden, diğer kadınlarla görüşen ve kendi sosyal çevresi bulunan bir kadındır. Breyer, Türk kadınlarının dış görünüşüne ilişkin gözlemler de yapar. Özellikle gözlerden etkilenir ve Türk kadınlarının koyu, iri ve dikkat çekici gözlerini Ceylan'ın siyah gözü benzetmesiyle anlatır. Breyer'in Türk ailesiyle ilgili gözlemleri de dikkat çekici. Özellikle çocuklara duyulan sevgi ve aile bireyleri arasındaki bağlılıktan çok etkilenir. Anne ve babaların çocuklarına karşı güçlü bir sevgi beslediğini, çocukların da büyüdüklerinde anne ve babalarından kopmak yerine onlara bağlı kalmaya devam ettiklerini anlatır. Ona göre aile, yalnızca aynı evde yaşayan kişilerden oluşan bir topluluk değildir. Türk toplumunda kuşaklar arasında güçlü bir dayanışma ve sorumluluk duygusu vardır. Ayrıca kadınların Türk aile yapısı içinde önemli bir yere sahip olduğunu, özellikle çocukların yetiştirilmesinde ve ev hayatının düzenlenmesinde merkezi bir rol oynadıklarını anlatır.
1: Osmanlı ailelerinde anne babalar kadar büyük anne ve büyük babalar da çocuklarla çok yakından ilgileniyorlar. Herkes çocuklara sevecen sözlerle hitap ediyor ve büyük bir şefkat gösteriyor. Daha da ilginci, bu çocuklar büyüdüklerinde ebeveynleriyle birlikte yaşamaktan ve onlara bakmaktan gurur duyuyor.
0: Breyer'in İstanbul evleri hakkındaki gözlemleri ise gezi notları arasında önemli bir yer tutar. Evleri yalnızca mimari açıdan değil, insanların günlük alışkanlıkları açısından da ele alır. Özellikle Türk evlerinin sadeliğine dikkat çeker. Bu evler, batılı evlerden farklı olarak fazla mobilyayla doldurulmamıştır. Bir batılı için ev denildiğinde masa, sandalye, yatak, dolap gibi sabit mobilyalar beklenirken, Türk evinde yaşam daha esnek ve sadedir. Breyer'in gözünde evin sadeliği, fakirlik veya eşya azlığı demek değil, yaşam biçiminin bir sonucudur. Geleneksel Türk evinde odaların tek bir amaç için kullanılmadığını anlatır. Aynı oda gün içinde oturma, sohbet etme, yemek yeme ve dinlenme gibi farklı işlevler üstlenir. Geceleri ise yatak takımları serilerek aynı mekan uyuma alanına dönüştürülür. Sabah olduğunda yataklar kaldırılır ve oda yeniden günlük yaşam alanı haline gelir. Böylece evin kullanımını sabit mobilyalar değil, insanların ihtiyaçları belirlemektedir.

0: Sedirler ve minderler bu düzenin önemli unsurlarıdır. Duvar kenarlarındaki sedirler oturmak için kullanılırken, odanın ortasının mümkün olduğunca boş bırakılması, mekanın farklı amaçlara göre kolayca düzenlenmesini sağlar. Evin az eşyalı olması yaşamı sınırlamaz. Tam tersine bu sayede mekan daha özgürce kullanılabilmektedir. Braille'nin İstanbul'a bakışını daha da ilginç kılan şey, halkın yalnızca fiziksel özelliklerini değil, zihinsel ve duygusal özelliklerini de incelemeye çalışmasıdır. Halkın kavrama yeteneği, hafıza, hayal gücü, şefkat, yardımseverlik, duygusallık gibi pek çok özelliğini ele alır. Çağdaşı birçok Avrupalı yazarın aksine Braille, Türkler hakkında oldukça olumlu ve dengeli değerlendirmeler yapmıştır. Bu özellikle önemlidir. Çünkü Braille'nin İstanbul'da bulunduğu dönem, Yunan isyanının yaşandığı ve Avrupa'da Türklere yönelik olumsuz propagandanın yoğun olduğu yıllardır. Buna rağmen Braille, Türkleri genel olarak iyi, samimi, yardımsever ve misafirperver insanlar olarak tanımlar. Ayrıca başka inançlara karşı hoşgörülü olduklarını ve yabancılara karşı adil davranabildiklerini düşünür.
1: Bir gün İstanbul'un hareketli sokaklarından birinde yürürken paramı kaybettiğimi fark ettim. Önce telaşlandım. Kalabalığın içinde paranın düşmüş olması mümkündü. Belki de farkında olmadan bir yerde bırakmıştım. Açıkçası paramı yeniden bulabileceğimi pek ummuyordum. Fakat İstanbul beni şaşırtmaya devam ediyordu. Paramı bulan kişiler onu kendilerine almak yerine sahibini aramaya koyulmuşlar. Bir süre sonra paramı bana ulaştırmak için insanların peşime düştüğünü öğrendim. Hatta beni bulmak için Beyoğlu'ndaki ikametgahıma kadar gelenler olmuş. Böylesine büyük ve kalabalık bir şehirde kimsenin tanımadığı bir yabancının kaybettiği parayı geri vermek için gösterilen bu gayret beni derinden etkiledi. Bir toplumun karakterini yalnızca büyük olaylarda değil, kimsenin görmediği düşünülen küçük davranışlarda da aramak gerekiyor. Benim için bu olay İstanbul insanının dürüstlüğünü ve başkasının hakkına gösterdiği saygıyı anlatan unutulmaz bir hatıra olarak kalacak.
0: Bir doktor olarak Braille'nin en fazla önem verdiği konular, İstanbul halkının yemek, uyku, temizlik gibi günlük alışkanlıkları ve fizyolojik özellikleri olsa da, toplumun ahlak anlayışına ilişkin birçok gözlemini paylaşır. Bunu yaparken de Müslümanların inançlarını kaynak olarak alır. Bir Müslümanın toplumsal konumu ne olursa olsun, başka birine öfkeyle baktığını, ona bağırdığını veya vurduğunu hiç görmemiştir. Böyle bir ihtimal doğduğunda beyaz sakallı bir yaşlı hemen araya girmekte, birkaç halk deyimi ve Kur'an ayetiyle ortamı yatıştırmaktadır.
1: Kesemediğin eli öp. Bu atasözü nadiren dile getirilse de toplumun üst sınıflarında sıkça hayata geçirilir. Alt sınıflar genellikle kadere razıdır. Bu tür davranışlara pek başvurmazlar. Ancak iktidarın esasen servet ve zevk aracı olduğu Osmanlı Devleti'nde üst makamlarda liyakat değil, torpil ve entrika hüküm sürüyor. Yine de bu eğilim halkın geneline yayılmış değil.
0: Braille, İstanbul'da yaşadığı 9 yıl boyunca doktorluk mesleği sayesinde bu kadar ayrıntılı gözlem yapma imkanı bulabilmiştir. İstanbul'daki camilerin çevresine yapılmış eğitim kurumları ve imaretlerden söz eder seyahatnamesinde. En fazla dikkatini çeken, yoksul hastalar için yapılmış hastaneler ve akıl hastaları için yapılmış barınaklardır. Bunlar arasında Süleymaniye Camii'ne bağlı olan ve Tımarhane adı verilen akıl hastanesinin konumunu ve düzenini çok beğenir. Burayı ziyaret ettiğinde en çok rastlanan hastalığın dini taşkınlık ve kendinden geçme olduğunu gözlemler.
1: Delilik Müslümanlar arasında ilahi bir lütuf olarak görülüyor. Delilere kutsallık atfediliyor. Bu hastalarla ilgilenen kişiler görevlerini büyük bir şefkat ve özenle yapıyorlar. Zincire vurmak, dövmek söz konusu bile değil.
0: Mesleğini icra ederken ilginç deneyimler de yaşar. Bir gün aceleyle bir beyin evine çağrılır. beyin kayınvalidesi inme geçirmiştir. Uyguladığı tedavi ile hasta 20 gün içinde iyileşir. Kadın tamamen iyileşmek için 42 gün geçmesi gerektiğini söyler. Buraya böyle bir şeye gerek olmadığı halde onu kırmamak için her gün ziyaretine gider ve kadınla sohbet eder.
1: Son ziyaretimde ayrılmak için izin isteyecekken büyük hanım bana yine sorular yöneltti. Hekimbaşı, sana sormayı unuttuğum bir şey var. Senin memleketinde gerçekten de gündüz vakti insanların eşyalarının çalındığı, geceleri yoldan geçenlerin soyulduğu, erkeklerle kadınların birlikte oturup kumar oynadığı, hatta bir anda tüm aile servetini kaybettikleri doğru mu? Dahası öyle büyük evler varmış ki akşamları bu yerlerde kalabalık bir grup toplanır, neredeyse çıplak halde erkekler, kadınlar, çocuklar şarkı söyleyip dans edermiş. Uzun süre doğulularla yaşadığım ve buradaki insanların ahlak anlayışlarını yakından tanıdığım için kadına bir açıklama yapmakta ne kadar zorlandığımı tahmin edemezsiniz. Ona göre bizim ülkemizdeki rezil yaşamın sebebi yoksulluk. Yabancıların bu yüzden köklerin mutlu İstanbul'una geldiğini ve burada yaşadığını düşünüyor.
0: Gittiği bir başka hastaysa, İstanbul'da bu kadar övülen Frank doktorların kendisini bir yıldır iyileştiremediğinden şikayet eder. Bunu kanıtlamak için sarığının katlarından çıkardığı 20 kadar reçeteyi gösterir. Bray bu reçeteleri incelediğinde bazılarının tanıdığı başarılı doktorlara ait olduğunu görür. Tedavisine gerçekten faydası olabilecek birkaç reçeteyi ayırır. Ama hasta adam bunların da kendisine iyi gelmediğini söyler. Bu reçeteleri yeterince kullanıp kullanmadığı sorusuna aldığı cevap karşısında Bray'e söyleyecek söz bulamaz. Hasta reçetelerin hepsini kullandığını söyler. Önce birer birer, sonra da hepsini birden gece gündüz sarığının içinde taşımıştır. (gülüyor) 1815'ten 1827 yılına kadar İstanbul'da yaşayan Bray, şehrin insanlarını, mahallelerini, evlerini, günlük hayatını ve sağlık alışkanlıklarını yakından gözlemlemiştir. Bu gözlemlerini 1836'da yayımlanan İstanbul'da 9 Yıl adlı iki ciltlik eserinde toplar. Bray'ın anlattığı İstanbul'da gelenekle günlük hayat, mahremiyetle sosyal yaşam, sadelikle işlevsellik ve Doğu ile Batı arasındaki kültürel farklılıklar bütün canlılığıyla okuyucuya sunulmuştur. Bu eser, 19. yüzyılın ilk çeyreğindeki İstanbul'u anlamak için oldukça değerli bir sosyal tarih belgesidir.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyayı kucaklayan sesi.
1: Güçlenen Türkiye'nin güçlü sesi. Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Spikeriniz ben Gülnur Akalın. Haberleri veriyoruz. Ekonomi Koordinasyon Kurulu bugün Ankara'da toplanıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlık edeceği toplantının ana gündemi Eylül ayı başında güncellenecek yeni orta vadeli program olacak. Bu gece Mevlid Kandili. Alemlere rahmet olarak gönderilen Hazreti Muhammed'in doğumunun 1501. yıl dönümü kutlanıyor. Türkiye'de bu yıl Mevlid Kandili, Peygamberimiz ve Güzel Ahlak temasıyla idrak edilecek. YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. 730.854 aday bir yükseköğretim programına yerleşti. Şimdi gözler üniversite kayıtları ve ek yerleştirme sürecinde. Elektronik ve yüz yüze kayıtlar bugün başlıyor. Elektronik kayıtlar 26 Ağustos'ta, yüz yüze kayıtlarsa 28 Ağustos'ta sona erecek. Teknofest, Mavi Vatan'ın son gününde de yoğun ilgi vardı. Görkemli bir kapanış programı düzenlendi. Kapanış töreninde yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri takdim edildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin son 25 yılda savunma sanayinde devrim yaşadığını belirtti. Törende konuşan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Türk donanmasının gücüne vurgu yaptı. Yozgatlı lise öğrencisi Efendi Açıkgöz, afet anında enkaz altındaki canlara ulaşmak için Derman adını verdiği insansız kara aracını geliştirdi. Teknofest Mavi Vatan'da tanıtılan yerli proje, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nda ise dünya vitrinine çıkacak. Amerikan yönetimi İran'a ekonomik baskıyı artırmaya hazırlanıyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın İran'a uygulanacak yeni yaptırım paketinin detaylarının bugün açıklanması bekleniyor. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Trump'ın ekonomik savaş açıklamasını tekrarlayan bir film olarak nitelendirdi. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki doğalgaz boru hattı projesine hedef aldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, Rum tarafına sert tepki gösterdi. Asıl rahatsızlıkları Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye arasındaki güçlenen bağlar. Hangi alanlarda işbirliği yapacağımıza Rum Yönetimi karar veremez, dedi. Ve spor, filenin sultanlarının bir İstanbul'da bükülmüyor. A Milli Kadın Voleybol Takımı Trendyol 2026 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda ilk maçında Letonya'yı 3-0, ikinci karşılaşmada ise Slovenya'yı 3-1 yenerek 2-2 yaptı. Son şampiyon A Milli Kadın Voleybol Takımımız 3. maçında bugün Macaristan'la karşılaşacak. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma Türkiye saatiyle 19'da başlayacak.

0: Beşiktaş'ın serisi Alanya'da bitti. Beşiktaş Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında deplasmanda Corendon Alanya Spor'a 1-0 mağlup oldu. Siyah beyazlıların Avrupa ve ligdeki 6 maçlık galibiyet serisi sona erdi. Trabzonspor'sa Süper Lig'in ikinci haftasında Başakşehir'i Salah'ın attığı gollerle 2-1 mağlup etti. Trabzonspor'un dünyaca ünlü yıldızı Muhammed Salah, bordo mavili formayla ilk gollerini kaydetti. Enes Ünal attı, Etafe kazandı. İspanya La Liga'nın ikinci haftasında Etafe, Enes Ünal'ın attığı golle Racing Santander'i 1-0 mağlup ederek bu sezonki ilk galibiyetini aldı. Milli oyuncumuz Konferans Ligi'nde de Partizan'a gol atmıştı. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 32, İstanbul 32, Lefkoşa 31, Kerkük 44 derece. Parçalı bulutlu olmak üzere Berlin 21, Amsterdam 21, Viyana 26, Bern 17, Kopenhag 22, Saraybosna 28, Tiran 35, Sofya 30, Bakü 36 derece. Yağmurlu olmak üzere Brüksel 22, Üsküp 35 derece. Sağanak yağışlı olmak üzere Paris 25 derece. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.
1: Dinlemekte olduğunuz program bir bant kaydıdır.

Merhaba gurbet, merhaba memleket. Türküler, şarkılar, sohbet, sıcacık selamlar ve memleketten haberler için memleket treni yola çıkıyor. Siz nerede olursanız olun, memleket treni radyonuzda.

de bu aşk kitabı.

Türkiye'nin Sesi Radyosu, Vatan Kokusu, Sevda Türküsü, Gurbetin Hüznü, Kavuşma Umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Halaya Durmak, Hep Bir Ağızdan Türkü Söylemek, Martılara Atılan Simit, Komşuya Verilen Selam, Ana Kucağı, Baba Ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için, memleket için yükselsin.

0: Türkiye'de saat 11.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Spikeriniz ben Gülnur Akalın. Haberleri veriyoruz. Ekonomi Koordinasyon Kurulu bugün Ankara'da toplanıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlık edeceği toplantının ana gündemi, Eylül ayı başında güncellenecek yeni orta vadeli program olacak. Bu gece Mevlid Kandili, alemlere rahmet olarak gönderilen Hazreti Muhammed'in doğumunun 1501. yıl dönümü kutlanıyor. Türkiye'de bu yıl Mevlid Kandili, Peygamberimiz ve Güzel Ahlak temasıyla idrak edilecek.

Yükseköğretim kurumları sınavı yerleştirme sonuçları açıklandı. 730.854 aday bir yükseköğretim programına yerleşti. Şimdi gözler üniversite kayıtları ve ek yerleştirme sürecinde. Elektronik ve yüz yüze kayıtlar bugün başlıyor. Elektronik kayıtlar 26 Ağustos'ta, yüz yüze kayıtlar 28 Ağustos'ta sona erecek. Teknofest Mavi Vatan'ın son gününde de yoğun ilgi vardı. Görkemli bir kapanış programı düzenlendi. Kapanış töreninde yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri takdim edildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin son 25 yılda savunma sanayinde devrim yaşadığını belirtti. Törende konuşan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Türk donanmasının gücüne vurgu yaptı. Yozgatlı lise öğrencisi Efendi Açıkgöz, afet anında enkaz altındaki canlara ulaşmak için Derman adını verdiği insansız kara aracını geliştirdi. Teknofest Mavi Vatan'da tanıtılan yerli proje, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği 31. Taraflar Konferansı'nda dünya vitrinine çıkacak. Amerikan yönetimi İran'a ekonomik baskıyı artırmaya hazırlanıyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın İran'a uygulanacak yeni yaptırım paketinin detaylarının bugün açıklanması bekleniyor. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Trump'ın ekonomik savaş açıklamasını tekrarlayan bir film olarak nitelendirdi. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki doğalgaz boru hattı projesine hedef aldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, Rum tarafına sert tepki gösterdi. Asıl rahatsızlıkları Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye arasındaki güçlenen bağlar. Hangi alanlarda işbirliği yapacağımıza Rum yönetimi karar veremez, dedi. Ve spor, filenin sultanlarının bileği İstanbul'da bükülmüyor. A Milli Kadın Voleybol Takımı Trendyol 2026 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda ilk maçında Letonya'yı 3-0, ikinci karşılaşmada ise Slovenya'yı 3-1 yenerek 2-2 yaptı. Son şampiyon A Milli Kadın Voleybol Takımı 3. maçında bugün Macaristan'la karşılaşacak. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma Türkiye saatiyle 19'da başlayacak. Beşiktaş'ın serisi Alanya'da bitti. Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında deplasmanda Corendon Alanya Spor'a 1-0 mağlup oldu. Siyah beyazlıların Avrupa ve ligdeki 6 maçlık galibiyet serisi sona erdi. Trabzonspor Süper Lig'in ikinci haftasında Başakşehir'i Salah'ın attığı gollerle 2-1 mağlup etti. Trabzonspor'un dünyaca ünlü yıldızı Muhammed Salah, bordo mavili formayla ilk gollerini kaydetti. Enes Ünal attı, Etafe kazandı. İspanya La Liga'nın ikinci haftasında Etafe, Enes Ünal'ın attığı golle Racing Santander'i 1-0 mağlup ederek bu sezonki ilk galibiyetini aldı. Milli oyuncumuz Konferans Ligi'nde de Partizan'a gol atmıştı. Hava durumuna gelince, Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 32, İstanbul 32, Lefkoşa 31, Kerkük 44 derece. Parçalı bulutlu olmak üzere Berlin 21, Amsterdam 21, Viyana 26, Bern 17, Kopenhag 22, Saraybosna 28, Tiran 35, Sofya 30, Bakü 36.

0: derece. Yağmurlu olmak üzere Brüksel 22, Üsküp 35 derece. Sağanak yağışlı olmak üzere Paris 25 derece. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Sabah Ajansı.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Başkentimiz Ankara'dan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarından sesleniyoruz sizlere. Bugün 24 Ağustos 2026 Pazartesi. Sağlık, mutluluk ve başarı dolu güzel bir hafta diliyoruz. Bugün aynı zamanda Mevlid Kandili, tüm dinleyenlerimizin kandilini de tebrik ediyoruz efendim. Türkiye'de saatler 11.08'i gösterirken Sabah Ajansı programında canlı yayında yeniden sizlerleyiz. Programı Songül Salman ve Hatice Tuğba Sarıoğlu hazırladı. Teknik masada Burak Hararoğlu ile çalışıyoruz ve mikrofon başında ben Orhan Yaşar. Saat 11.50'ye kadar yurttan ve dünya basınından gelişmelerle karşınızda olacağız. Kısaca akışımızdan da bahsetmek istiyorum. Programımıza ilk olarak Türk gazetelerini okuyarak başlayacağız değerli dinleyicilerimiz. Ardından dış basında öne çıkan haberleri aktaracağız. Sonrasında telefon bağlantımız olacak. Amerika Birleşik Devletleri'ne bağlanacağız. Birleşik Devletler'deki gündemi ve gelişmeleri TRT Washington muhabiri Tuna Şanlı bizlere aktaracak. Bugünkü stüdyo konuğumuzsa ANKASAM Başkanı Profesör Doktor Mehmet Seyfettin Erol bizlerle birlikte olacak. Kendisiyle gündemi ve gelişmeleri değerlendireceğiz. Sabah Ajansı başlıyor.

0: Türk basını.
1: Efendim basın turuna Hürriyet Gazetesi ile başlıyoruz. Takip kurulu ilk kez toplanıyor. Terörsüz Türkiye sürecinde kritik bir adım daha atılıyor. Sürecin uygulama ve koordinasyon aşaması olan Takip ve Değerlendirme Kurulu bugün ilk kez toplanacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz Başkanlığındaki kurulda Adalet, Dışişleri, İçişleri, Milli Savunma Bakanları ile Milli İstihbarat Teşkilat Başkanı ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri yer alacak. İlk toplantının en önemli gündem maddesi alt kurulların oluşturulması. Bu toplantıyla birlikte silah tesliminden hukuki sürece, rehabilitasyondan toplumsal uyuma kadar uygulama mekanizmaları şekillenecek. Hürriyet Gazetesi'nin bir diğer haberi, Antalya'da Dünya Değişir başlıklı Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Birol'a göre yeniden çizilen dünya enerji haritası için Antalya'daki COP31 zirvesi hayati önem taşıyor. Yeni dönemde enerjide elektriğin payı artacak. Antalya'daki zirve için şimdiden kabul gören somut hedef şu: dünyada enerji tüketimi içinde %23 olan elektriğin payını 2035'te %35'e çıkarmak. Yani 35'te 35. Bu hedef sağlanırsa tıpkı 2015 Paris Anlaşması gibi yıllarca Antalya kararı olarak anılacak tarihi adımda atılmış olacak. Efendim Hürriyet Gazetesi'nden aktaracağımız bir diğer haberimiz, İsrail'e gel dedi şimdi korkuyor başlıklı. Güney Kıbrıs Rum yönetimi Türkiye karşıtlığında uzlaşarak bir süredir ortaklık yaptığı İsrail'in adadaki artan etkinliğinden endişe etmeye başladı. İsrail nüfusunun 25 bini aşması ve yeni projelerinde yolda olması kaygıyı artırıyor. İsrailli bir şirket köy bile satın aldı. Şimdi orada inşaat projesi yükselecek.

Sırada Sabah gazetesi var. Dünya Teknofest'i imrenerek izledi. Gururlandıran Teknofest Mavi Vatan 4 gün boyunca on binlerce ziyaretçiyi ağırladı. Festival Türkiye'nin denizlerdeki teknoloji ve savunma gücünü dünyaya gösterdi. Dünyanın hayranlık ve takdirle takip ettiği Teknofest Mavi Vatan'da yerli ve milli sistemler büyük ilgi gördü. Türkiye'nin gurur kaynağı festival, yenilikçi projeler ve teknoloji deneyimleriyle unutulmaz anlara sahne oldu. Festivalin kapanışında konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Mavi Vatan güvenliğimiz her zamankinden daha stratejik hale geldi," dedi. Sabah gazetesinin bir diğer haberi Ahlat'ta zafer coşkusu. Anadolu'nun tapusu Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü şanlı mirasa yakışır şekilde kutlanıyor. Bitlis Ahlat'taki gösteriler izleyenlere unutulmaz anlar yaşatıyor. Başkan Erdoğan yarın Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabine toplantısı öncesi ve sonrası açıklamalarda bulunacak. 26 Ağustos'ta ise Malazgirt'ten dünyaya seslenecek. Efendim Türkiye Süper Ligi ile devam ediyoruz. Kartal'a acı fren, sezona 6'da 6 galibiyetle başlayan Beşiktaş ilk yenilgisini ligde Alanyaspor'dan aldı. Bu deplasmanın takıma ters geldiği ve zorlu geçtiği hocaya iyi anlatılmalıydı. Aslında gol sürpriz değildi. Mağlubiyet yalnızca 3 puanın kaybı değil, bazı soruların da yeniden masaya gelmesi demek. Salah fırtına kopardı. Trabzonspor Başakşehir karşısında oyuna ağırlığını koydu. Salah önce klasına yakışır bitiricilikte takımını öne geçirdi. İkinci yarıda da yine düğümü çözen isim oldu. Mısırlı starın şov yaptığı gecede Trabzonspor kazanmasını bildi.

0: Sırada Akşam Gazetesi var. Milli uçak gemimiz bir yıla hazır. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Tatlıoğlu, yapımı devam eden Türkiye'nin ilk uçak gemisinin 27 Eylül 2027'de denize indirileceğini açıkladı. Geliştirilen platformların klasik bir uçak gemisi olmadığını söyleyen Oramiral Tatlıoğlu, İHA'lar, insansız deniz araçları ve insansız su altı araçları müşterek olarak operasyon yürütebilecek, bu anlamda dünyada tek olacak dedi. Tatlıoğlu, milli uçak gemimizin üzerinde 52 adet Kızıl Elma insansız savaş uçağı konuşlandırılabilecek, operasyonel kullanıma dönük teknik çalışmalar seyri sefer başlangıcıyla birlikte hızla tamamlanacak diye konuştu. Akşam gazetesinin bir diğer haberi, 6 bakanlık kadar tasarruf başlıklı. Bakan Şimşek, tedbirlerle 2024-2025'te 484 milyar lira tasarruf sağlandığını, bunun da 6 bakanlığın 2026 yılı toplam bütçesini aştığını açıkladı. Araç piyasasıyla ilgili son haber Akşam gazetesinde, ikinci elde fiyatlar düşecek. Sıfır piyasasındaki kampanya rüzgarı ikinci eli vurdu. Uzmanlar yıl sonuna kadar fiyatların %7 ila 12 arasında gerileyeceğini düşünüyor.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Sabah Ajansı programı devam ediyor.
0: Efendim, sırada Milliyet Gazetesi var. Milliyet Gazetesi'nin haberi, bu da Mini İsrail başlıklı. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında kurulması planlanan çift yönlü doğalgaz boru hattını Birleşmiş Milletler'e taşıyarak projenin yasa dışı ilan edilip durdurulmasını talep etti. Rum tarafı ayrıca boru hattının ve projeyle bağlantılı kara ve deniz altyapısının kendi izni olmadan inşa edilemeyeceğini iddia etmiş. Bir diğer haberimiz, uçurtmaya bile tahammülleri yok başlıklı. Gazze Şeridi sınırında havalanarak İsrail sınır hattındaki Nahal Oz Kibbutz'una düşen 4 uçurtma yerleşim yerlerinde paniğe yol açtı. Herhangi bir patlayıcı ya da yanıcı madde taşımadığı tespit edilen uçurtmalar İsrail ordusunu teyakkuza geçirdi. Sultanlar 2'de 2 yaptı. 2026 Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Letonya'yı 3-0'la geçen A Milli Kadın Voleybol takımımız dün Slovenya'ya da şans tanımadı. 3-1. Filenin Sultanları A grubundaki 3. maçında bugün saat 19'da Macaristan'la karşılaşacak. Biz de bu yolun sonu Avrupa şampiyonluğu olsun diyoruz efendim. Efendim, sırada Yeni Şafak gazetesi var. Soykırımdan sonraki aşama manşet haber. Gazze'de 3 yıldır soykırım yapan İsrail, Filistinlilerin varlığını da inkar etmeye başladı. İsrail'in Seferat baş hahamı David Yosef, Filistinliler için Filistin halkı diye kendilerine bir isim veriyorlar ama onlar bir halk değil, hiçbir zaman halk olmadılar ve hakları da yok ifadelerini kullanmış. Yine Yeni Şafak gazetesinin bir diğer haberi, minareye İsrail bayrağı başlıklı. İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nur Şems mülteci kampında bir caminin minaresine İsrail bayrağı astı. İsrail ordusu bir süredir Batı Şeria'da yol kenarları ve şehir girişleri başta olmak üzere girdiği her yere İsrail bayrağı asıyor. Yeni Şafak gazetesinden aktaracağımız son haber, 47 yıl sonra o listeden çıkarıldı. Suriye, yaklaşık 47 yılın ardından Amerika Birleşik Devletleri'nin terörizmi destekleyen devletler listesinden çıkarılıyor. Washington yönetiminin kararına ilişkin Kongre'nin zorunlu 45 günlük inceleme süresi 22 Ağustos'ta herhangi bir engelleme girişimi olmadan tamamlanırken, kararın resmileşmesi için Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun iptali federal sicilde yayınlanması bekleniyor. ABD, Suriye'yi 29 Aralık 1979'da dönemin devlet başkanı Hafız Esad yönetiminde uluslararası terörizme destek verdiği gerekçesiyle listeye almıştı.

0: dış basın.
1: İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ülkesinin askeri ve ekonomik alanlarda topyekün savaş içinde olduğunu söyledi. İran İslam Cumhuriyeti'nin kurucusu Ayetullah Hümeyni'nin başkent Tahran'daki türbesinde konuşan Pezeşkiyan, ABD Başkanı Trump'ın İran'a en korkunç yaptırımları uygulayacakları yönündeki açıklamalarına işaret ederek "Biz ayakta durduk ve bu eşitsiz savaş karşısında halka hizmet etmek için çaba gösteriyoruz. Düşman İran'ın çökeceğini ve Venezuela'ya dönüşeceğini değerlendirmişti. Ancak İran çökmedi. Aksine güçlendi ve dünya bu direniş, dayanışma ve birlik karşısında şaşkınlığa uğradı," dedi. Pezeşkiyan, ülkesinin karşı karşıya olduğu ekonomik savaşın İran-Irak Savaşı döneminde olduğu gibi toplumun tüm kesimlerinin birlikte hareket etmesini gerektirdiğini belirterek, "Elimizden gelen her şeyi yapıyoruz ve sürekli daha fazla işbirliği ve sinerji sağlayacak yollar düşünüp bulmaya çalışıyoruz. Ancak düşmanın bize karşı başlattığı topyekün ekonomik savaş karşısında kutsal savunma döneminde olduğu gibi herkesin sahada olması ve birbirine yardım etmesi gerektiğini kabul etmeliyiz," ifadesini kullandı. İran Devlet Televizyonu'na göre İran'da düzenin maslahatını koruma komitesi Genel Sekreteri Tümgeneral Rızai, ülkesinin Mekke Paktı'na ancak prensipleri belirleyen bir kurucu ortak olarak katılabileceğini söyledi. Rızai, İran ve Mısır'ın bu tür düzenlemelerin dışında bırakılmaması gerektiğini kaydetti. Rızai, iki ülkenin anlaşmanın temel prensiplerinin şekillendirilmesinde rol oynamaları gerektiğini belirtti. İran ve Mısır bu tür anlaşmalarda yer almamazlık edemez, ancak kurucu olarak orada imzalanan belgelerin fikirsel çerçevesini oluşturan taraflar olarak yer alır," dedi.

İsrail'in Maariv gazetesinde İsrail yönetiminin Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi, Suriye ve Irak özel temsilcisi Baraka, İsrail karşıtı tutumu nedeniyle istihbarat aktarımının durdurulmasına karar verildiğini iddia edildi. İsrail'li üst düzey bir siyasi kaynak, Tel Aviv yönetiminin İsrail'in Suriye'nin İdlib ilinde yer alan atıl durumdaki Ebu Zuhur askeri hava üssüne 18 Ağustos'ta düzenlediği saldırıyı kınayan ve Türkiye'nin Gazze meselesine dahil edilmesini talep eden Barak'a tepkili olduğunu dile getirdi. Kaynak, Barak'ın İsrail'in tarafında olmaması nedeniyle istihbarat aktarımının durdurulmasına karar verildiğini söyledi. Haberde, Tel Aviv yönetiminin Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'in güvenliğine yönelik uzun süredir devam eden taahhüdünün aşmasından giderek daha fazla endişe duyduğu, bu endişenin sadece ABD Başkanı Trump'ın İsrail Başbakanı Netanyahu'ya karşı sabrını yitirmesinden kaynaklanmadığı, İsrail-Suriye görüşmelerinde önemli rol oynayan Barak'ın çizgisinin de

0: endişeye yol açtığı kaydedildi.
1: Sabah Ajansı devam ediyor.

Rusya'nın Sputnik Ajansı, Irak'ta Haçlı Şabi Başkanı El Feyyad'ın İran lideri Hamaney tarafından gönderilen heyeti kabul ettiğini yazıyor. Heyet, Irak hükümeti ve halkına Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırısında hayatını kaybeden eski İran lideri Ali Hamaney'in cenaze ve uğurlama törenlerine katılımları ve sergiledikleri tutum dolayısıyla teşekkürlerini iletti. İran heyeti, Irak'ın resmi ve halk düzeyindeki tutumundan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ülkenin gösterdiği dayanışma ve ilettiği taziye mesajlarını takdirle karşıladı.

0: Reuters haber ajansı, Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani'nin İsrail'in 18 Ağustos'ta Suriye hava üssüne saldırmasının ardından bu ülkeyle temasların kesildiğini açıkladığını yazıyor. Şeybani, Şam'ın önceliğinin İsrail saldırılarını durdurmak olduğunu vurguladı ve bu yönde güven artırıcı adımlara ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Hava üssü saldırısından sonra Suriye ile İsrail arasındaki temasın kesildiğini belirten Şeybani, özellikle Suriye'nin güvenliğini sürekli tehdit eden bir tarafla temas kurulması gerektiğine inanıyoruz. Ancak bu temas sonuç getirmiyorsa buna ihtiyacımız yok dedi. Suriyeli bakan, şu anda İsrail'e güvenmiyoruz dedi. Birleşik Krallık yayın organı Independent, Amerika Birleşik Devletleri'nin New York eyaletindeki bir bölge mahkemesinden Başkan Trump yönetiminin Afganistan, İran, Rusya ve Somali gibi ülkelerinde dahil olduğu 75 ülkenin vatandaşlarının vize işlemlerini askıya alan politikasına karşı iptal kararı geldiğini duyuruyor. ABD Bölge Yargıcı Vargas, Trump yönetiminin vatandaşlarının ABD'de kamu yardımına ihtiyaç duyma ihtimalini yüksek bulduğu Afganistan, İran, Rusya ve Somali dahil 75 ülkeden vize işlemlerini askıya alan politikasını yasaya aykırı olduğu gerekçesiyle iptal etti. Vargas, ABD Dışişleri Bakanı Rubio'nun uygun başvuru sahiplerine hukuki hiçbir dayanağı olmaksızın vize verilmesinin reddedilmesini zorunluluk kılan politikasının yetkiyi aştığını ve bunun göç ve vatandaşlık yasasına aykırı olduğunu belirtti.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Sabah Ajansı programı devam ediyor.
0: İtalya'nın Ansa Ajansı'nın haberine göre Almanya, İsviçre, Avusturya ve Finlandiya'nın ardından İsveç'te İtalya'ya ulaştıktan sonra kuzeye geçen göçmenleri geri göndermeyi planlıyor. İsveç, 12 Haziran'da yürürlüğe giren yeni AB Sığınma ve Göç Paktı'nda belirtilen kuralları uygulamak niyetinde olduğunu ve İtalya dahil tüm üye devletlerin yükümlülüklerini yerine getirmesini beklediğini doğruladı. Göçmenler için Avrupa'ya ilk giriş noktası konumundaki diğer iki kritik ülke olan İspanya ve Fransa ise aksi bir tutum sergileyerek göçmenleri ilk giriş yaptıkları ülkeye geri gönderme fikrinden uzak duruyor. The Guardian'ın haberine göre Çinli teknoloji şirketi Honor tarafından geliştirilen insansı robot Lightning, 100 metreyi 9,32 saniyede koşarak Usain Bolt'a ait efsanevi dünya rekorunu geride bıraktı. Usain Bolt, 2009 Berlin Dünya Atletizm Şampiyonası'nda kırdığı 9,58 saniyelik erkekler dünya rekorunu geride bırakmıştı. Sürat yeteneğinin yanı sıra uzun mesafe dayanıklılığıyla da dikkati çeken Lightning, Nisan ayında Pekin'de düzenlenen 21 kilometrelik yarım maratonu 50 dakika 26 saniyede tamamlamayı başarmıştı. Sayın dinleyiciler, şimdi Birleşik Devletler'deki gelişmeleri almak üzere TRT Washington muhabiri Tuna Şanlı'ya bağlanıyoruz.
2: Washington'dan iyi günler. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki savaşın ekonomi boyutuyla öne çıkacağı bir haftaya giriyoruz. Birleşik

0: Devletler Hazine Bakanı Scott Bessent'ın pazartesi Türkiye saatiyle akşam 9'da İran'a yönelik yeni ekonomik tedbirleri açıklaması bekleniyor. Trump yönetiminin İran ekonomisine yönelik bir süredir uyguladığı baskının daha da artacağı ve bu kez yaptırımlarla sınırlı kalmayacağı görüşü ağırlık kazanıyor. Birleşik Devletler Hazine Bakanı Scott Bessent, İran'a yönelik ablukanın devam edeceğini ve tarihteki en büyük yaptırım paketini açıklayarak İran rejimini çökertecekleri söyledi. Trump yönetiminin İran'a yönelik ikincil yaptırımlar adı altında bu ülkeyle iş yapan ülkeleri hedef alan yaptırım paketi açıklayabileceği de konuşuluyor. Hazine Bakanı Bessent'ın pazartesi Türkiye saatiyle akşam 9'da yapacağı açıklamada İran ekonomisini daha da köşeye sıkıştıracak kararları duyuracağı açıklama, Amerika Birleşik Devletleri'nin İran ekonomisine yönelik büyük taarruzu olarak tanımlanıyor. Öte yandan sahada kritik gelişmeler yaşanıyor. Birleşik Devletler Donanması 24 Ağustos 2026 itibariyle Hürmüz Boğazı'nda kontrolü büyük oranda sağlamış durumda. Bunun sonucu olarak Boğaz'dan petrol tankeri geçişi bir miktar artsa da İran'ın bölgedeki deniz trafiğine yönelik füze ve drone tehdidi tam olarak ortadan kalkmadığı için gemi ve petrol tankeri geçişi başlasa da yoğunluk arzulanan seviyeye ulaşmış değil. Bu hafta bilhassa piyasalar ve küresel petrol fiyatının seyri sahada neler yaşandığı konusunda çok daha net bir fikir verecek. Tuna Şanlı, TRT Washington.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Sabah Ajansı programı devam ediyor.
2: Washington muhabirimiz Tuna Şanlı'ya teşekkür ediyoruz. Efendim programımızın başında da belirttiğimiz gibi ANKASAN Başkanı Profesör Doktor Mehmet Seyfettin Erol bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk Orhan Bey. Teşekkür ediyorum. Şimdiden iyi yayınlar diliyorum.
2: Teşekkür ederiz hocam.
3: Dinleyicilerimizin de kandilini kutluyorum.
2: Sağ olunuz hocam. Teşekkür ederiz. Biz de bir kez daha dinleyicilerimizin Mevlid Kandili'ni tebrik ediyoruz efendim. Efendim hızlıca İsrail'in Türkiye sınırlarına yakın askeri üssü vurmasıyla başlayan kriz gündemdeki yerini koruyor. İsrail medya üzerinden İdlib sonrası İstanbul'a vuracağına yönelik mesajlar da veriyor hocam. İsrail'in bu provokasyonlarının altında ne yatmakta? Türkiye bu sürecin tam olarak neresinde neler söylersiniz?
3: Merkezinde. Çok net. Yani bakıldığında bugün Türkiye özellikle İsrail'in son dönemde bu Gazze, Filistin, Lübnan ve Suriye ve daha ötesi işte Katar'dan İran'a kadar uzanan o geniş bir jeopolitik hatta ki saldırgan, işgalci tutumu karşısında bölgedeki en önemli bariyer ve aslında güvence bir yönüyle de sigorta. Bunu neye göre söylüyorum? Bunu bu programlarda da defalarca gündeme getirdik. Osmanlı İmparatorluğu tasfiye edilmeden İsrail kurulamadı biliyorsunuz.
2: Evet.
3: Şu an büyük İsrail projesinin önünde en büyük ve tek engel Türkiye.
2: Evet.
3: Ve bugün bakıldığında bu İsrail'deki Jerusalem Post'a bakıldığında orada verdiği mesaj İdlib'den İstanbul'a diyor. Bakınız burada İdlib'in dışında İstanbul oldukça simgesel bir anlama sahip ve İstanbul'la birlikte sadece İsrail'in vurabileceği bir hat değil, mesafe değil. Bunun ötesinde İstanbul ile birlikte Türkiye'nin de içinde var olduğu bir algıya, imaja ve bir güce aslında bir operasyon. Ve bugün Jerusalem Post'un bağlantılarına bakıldığında her ne kadar bir gazete gibi gözükse de aslında İsrail'den önce var olan ve İsrail istihbaratı, dışişleri dahil olmak üzere oralarda bunların bir şekilde sesi niteliğinde bulunan bir yayın organı. Ve bugün Netanyahu hükümetiyle de ya da Netanyahu'nun kendisiyle birlikte çok özdeş bir noktada Netanyahu öncesi itibariyle de 30'lardan itibaren aslında bu büyük İsrail'i savunan bir anlayışa ve fikre sahip. Ondan ötürü şu an İdlib'le başlayan süreçte aslında İsrail şu mesajı vermeye çalışıyor ki burada sadece mevzu Suriye değil ya da Türkiye'nin Suriye'deki varlığı değil ki yine bunu da açmak lazım. Burada iki temel tezin çatışması söz konusu. Bir tanesi işbirliği üzerinden bölgede barış, istikrar ve güvenliği vaat eden bir yaklaşım ve bu anlamda Suriye dahil bölgedeki başarısız devletlerin tekrar kendi ulusal egemenliklerini ve bu anlamda refahını ve istikrarını sağlayabilecek bir oluşumu ve işbirliğini burada vaat ederken, örneğin son dönem Türkiye-Lübnan, Suriye dışında Türkiye-Lübnan'a bakıldığında, Türkiye-Irak kalkınma yolu koridoruna evet. bakıldığında başlı başına bu mesajları veriyor. Tabii bu işbirliği ve bölgedeki istikrar İsrail'in elindeki başarısız devletler ve kendisine yönelik güvenlik tehditleri enstrümanını ya da gerekçesini elinden aldığı için İsrail bundan ötürü Türkiye ve Türkiye'nin izlediği politikalardan ya da Türkiye ile birlikte hareket etme eğiliminde olan ülkelerden yana büyük bir rahatsızlık içerisinde. Suriye sadece Türkiye bağlamında değil, Suudi Arabistan itibariyle de bakıldığında, Amerika Birleşik Devletleri'ne kadar ve Avrupa boyutuyla da bakıldığında bugün ciddi anlamda karşılığını bulan ve yeniden toparlanma halinde olan bir devlet. Özetle şunu söyleyebilirim. İsrail aslında şu an bölgedeki yayılmacı, işgalci ve Büyük İsrail projesi bağlamındaki hedeflerin önünde bölgede oluşan yeni jeopolitiği ve bunun mimarlarını, en büyük mimar olarak da Türkiye'yi hedef almış vaziyette ve bu da tabii duvara tosladı. Neden duvara tosladı? İsrail şunu bekliyordu. Burada Türkiye çok ciddi anlamda irrasyonel bir takım tutumlar sergilemek suretiyle burada İsrail'e cevap verecek ve dolayısıyla da İsrail aslında bir Türkiye-İsrail değil, bir Türkiye-ABD ya da Türkiye-Batı savaşını tetikleyecekti. Ama bu Türkiye'nin sağduyulu hareketleriyle ve mevcut bölgedeki varlığını ve caydırıcılığını da merkeze koyan hem askeri hem de diplomatik çıkışlarıyla birlikte Netanyahu hükümeti açısından tam tersi bir bumerang etkisi yaratmış vaziyette. Ondan ötürü önümüzdeki süreçte Netanyahu eğer seçimi kazanırsa önünde ya vitesi daha da arttırma sürecine girecek, seçimlere kadar da bu geçerli, ya da oturacak burada Barak'ın verdiği burada mesajlar da oldukça önemli. Buradaki tepkileri dikkate alarak daha sağduyulu bir şekilde hareket etmek zorunda kalacak. Benim kanaatim bir süreliğine de olsa İsrail ve Netanyahu bu son çıkıştan ders almak suretiyle biraz daha dikkatli adım atmak zorunda kalacak.
2: Peki hocam, Şahin bakanlar da var İsrail hükümetinde. Smotrich evet. gibi, Ben-Gvir gibi. Bunlar tabii Netanyahu'nun bu politikalarını destekliyor. Fakat Dışişleri Bakanı Gideon Sar'ın açıklamalarına baktığımızda Türkiye ile gerilimi tırmandırmak istemiyoruz şeklinde bir açıklaması oldu. Bu kafa karışıklığını nasıl değerlendiriyorsunuz?
3: Evet, yani ilk şekil şartlar itibariyle bakıldığında bir kafa karışıklığı var gibi, ama diğer taraftan da az önce bahsettiğim İsrail üzerinde oluşan ciddi bir baskı, evet. Amerika'dan beklemedikleri bir tepki söz konusuydu. Bunu dengeleme adına taktik boyutta
2: yapmak
3: bir çıkış.
2: Mı?
3: Evet, taktik, yani yapmak zorunda kaldılar. Ama en nihayetinde işte az önce bahsettiğim gerekçelerden evet. ötürü İsrail'in zamana ihtiyacı var. Ve bu da bu tansiyonu düşürme ve Amerikan baskısı dahil uluslararası baskıyı azaltmaya dönük oradaki imajlarını kurtarmayla ilgili bir adım. Yoksa diğer taraftan Netanyahu'nun açıklamalarına bakıyoruz biz. Netanyahu çok daha farklı mesajlar veriyor. Jerusalem Post'un bu çıkışına karşı Haaretz'in evet, verdiği mesajlar evet, var. Biri iyi polis, diğeri kötü polis. O açıdan bir dengeli bir kriz yönetimi uygulama içerisinde olan bir İsrail var, ama Türkiye bu konularda fazlasıyla deneyimli ve bunu da not etti. Yani bunu da İsrail'in ve İsrail'le birlikte hareket eden o stratejik akıl olsun içeride ve dışarıda, bunu bilmesinde fayda var. Türkiye bunları hiçbir zaman için unutmaz. Devam ederlerse Türkiye yeri geldiğinde yapması gereken hamlesini de yapar. Yani bunu da çok net bir şekilde evet. altını çizmek lazım. Çünkü Türkiye'nin stratejik derinliği ve Türkiye'nin bu anlamdaki sahadaki varlığını Jerusalem Post'ta işte İran'la kıyaslamalar olmuş. En büyük yanılgı bu. Yani bir İran ve Türkiye kıyaslaması sahada İsrail'i çok yanlış sonuçlara götürebilir. Açıkçası bunu eğer burada bir sınama, Türkiye'nin kırmızı çizgilerinin sınamayla ilgili bir hadise var aslında İdlib'de. Ama bu Türkiye'nin kırmızı çizgilerini sınayacak, test edebilecek bir hamle değil. Yani evet. Türkiye bu tür küçük oyunları gayet iyi bilen ve buna göre de dikkatli hareket eden bir devlet. Diğerleriyle karıştırmaması lazım.
2: Evet. Hocam yine bu krizle devam edelim. Amerika Birleşik Devletleri bu krizin tam olarak neresinde? Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye Büyükelçisi Barak'ın açıklamalarını bu bağlamda nasıl okumak gerekir? Batı dünyası bu krize nasıl bakıyor özetle?
3: Yani Fransa bile bakıldığında, Fransa'nın kendisi bile ya da Fransız kamuoyu bile ya bu İsrail ne yapmaya çalışıyor diyor.
2: Evet.
3: Fransa'dan hareketle baktığınızda aslında Avrupa'nın geneli ki bu Sumut filosundan itibaren çok somut bir şekilde kendisini gösteren tepkiler vardı. Bir İsrail'in yalnızlaşması, bir izolasyon süreci söz konusuydu. Bu onu daha da tırmandırdı. Çünkü Türkiye'nin istikrarsızlaştırılması, Türkiye ile birlikte Orta Doğu'nun istikrarsızlaştırılmasından en büyük olumsuz etkilenecek coğrafya Avrupa. Avrupa Birliği'nin en temelde de kendisi. Ondan ötürü bu İsrail'in çıkışları bir kere Avrupa ya da Batı kamuoyunda da ters tepki bulmuş vaziyette. İkincisi Barak konuşuyor ama aslında Barak değil. Konuşan Trump. Trump'ın buradaki duruşu Barak üzerine net bir şekilde ortada. Makul olun ötesinde artık bir durum söz konusu ve İsrail'in biz nasıl bir oyun planladığını, bunun 3. Dünya Savaşı'nı bile tetikleyebilecek noktada olduğunu biliyoruz diyen artık bir ABD iradesi söz konusu. Zira ABD'nin inşa etmeye çalıştığı bir yeni bir jeopolitik var ve bu anlamda yeni bir denklem ve denge süreci söz konusu. İsrail burada her geçen gün bir oyun bozan konusunda. Belki çok yerinde olmayabilir, tartışılabilir ama sonuçta Birleşik Devletler'in yürüttüğü bir BOP projesi var.
2: Evet.
3: Bu artık o da büyük ölçüde rafa kalkmış vaziyette. Çünkü duvara tosladı. O yüzden Birleşik Devletler artık daha rasyonel hareket etmesi gerektiğini biliyor ve coğrafyanın bir anlamda sesine kulak vermek zorunda. Aksi takdirde küçük çıkarlar ya da küçük oradaki bir takım hedefler için Amerika'nın çok daha ciddi anlamda zarar görebileceği bir süreç söz konusu. BOP ve BİP bağlamında burada bakıldığında Amerika en nihayetinde Trump şuna geldi. Önce Amerika. Şu an bakıldığında Trump'ın önce Amerika politikası. BOP'u da bir tarafa bırakıp, BİP'i de bir tarafa bırakıp burada önce Amerika'nın çıkarları çerçevesinde yeni bir yol haritası çizmeye çalışıyor ve İsrail de bunun önündeki engellerden biri.
2: Hocam bu krizle ilgili son olarak Suriye başta olmak üzere bölge devletleri açısından bu krizin ne anlama geldiği, bunun bölge güvenliği üzerindeki etkileri yeniden inşa halindeki süreçler açısından nasıl okumalıyız? Mesela Mekke Paktı gibi oluşumlar düşünüldüğünde.
3: Yani açıkçası Suriye'den de mevcut yaklaşımlara bakıldığında, açıklamalara ya da gidişata bakıldığında, Suriye'nin dışında işte İran en son açıklamada evet. bulundu. Bangladeş çok gündeme gelmiyor. Mısır'da tekrar bir durum değerlendirmesi söz konusu. Artık şu net bir şekilde ortaya çıkmış vaziyette. İran öncesi Katar'ın vurulmasıyla birlikte artık bölge kendi sorunlarını kendi içinde kendi işbirlikleriyle aşması gerektiğini gördü. İsrail bunu hızlandıran bir aktör. Dolayısıyla Mekke Paktı'nın ya da Ortak Savunma Anlaşması'nın önümüzdeki süreçte daha genişlemesine ve daha derinlemesine yol alacağı bir süreç söz konusu. Ondan dolayı İsrail'in bu yanlışları coğrafyanın kendi doğrularını bulmasına büyük ölçüde hizmet ediyor.
2: Evet hocam. Hocam yine işgalci İsrail'le devam edelim dilerseniz. Lübnan'ın güneyine fosfor ve topçu mermileriyle saldırdılar. Dün itibariyle Gazze'ye saldırılarda can kaybı 73.420'ye yükseldi. İşgal altındaki Batı Şeria'da da bir köye giriş çıkışları tamamen kapattılar. Bu gelişmeleri özellikle de fosfor bombası kullanmalarını nasıl değerlendirmek gerekir?
3: Fosfor bombası çok yani hiçbir bomba masum değildir ama bunlar içerisinde fosfor bombasına bakıldığında yol açtığı etkiler boyutuyla insani ve çevresel boyuta kadar çok ciddi anlamda bir yıkıcı boyuta sahip ve bundan dolayı da bir savaş suçu olarak uluslararası hukuk bağlamında da kabul ediliyor. Hem sivillere hem de sivil yerleşim bölgelerine yönelik. Bugün İsrail'in buradaki kullandığı hedef gözetmeksizin yaptığı aslında saldırılar orada en temelde şunu gözetiyor. Bir, sivilleri bulundukları yerlerden uzaklaştırmak.
2: Evet.
3: Bir kere orada demografik bir göç. İki, sivillerin bu anlamda yaşayabileceği ortamı tamamen ortadan kaldırmak. Bu da yani bakıldığında orada Lübnan'ın güneyi bağlamında aslında bir halen bir güç boşluğu söz konusu. Her ne kadar Lübnan hükümetiyle İsrail arasında ve 6-7. turlar gerçekleşmiş olsa da 5. tur bağlamında da orada bir takım çerçeve sözleşme imzalanmış olsa da İsrail burada uluslararası hukuku tanımadığını, insan faktörünü tamamen göz ardı ettiğini, kaba güce dayalı olarak da hedeflerine varmaya dönük adımlar attığını bu fosfor bombası kullanımıyla bir kez daha ortaya koymuş vaziyette. Tabii burada İsrail'i engelleyebilecek caydırıcı bir gücün ya da mekanizmanın olmaması en büyük faktörlerden birisi. Bunu evet. Siz Batı Şeria ve Gazze bağlamında da aynı şekilde bu dediğim çerçeveyi ortaya koyduğunuzda güya Gazze planı devreye girdi. Gazze planı sonrası itibariyle bakıldığında 1500'lere doğru giden aslında ölü, 5000'lere doğru giden bir yaralı var. Bu nasıl bir plan ve nasıl bir ateşkes? Buradan da çıkabilir. Batı Şeria noktasında da siz oradaki sivilleri bir şekilde caydırmaya ve Yahudi yerleşimcilerin oradaki bir şekilde kendilerine alan açmasına yönelik bir hamlenin sistematik bir şekilde yürütüldüğünü görebilirsiniz. Dolayısıyla Gazze'yi, Batı Şeria'yı ve Lübnan'ı şu an için bu üçlü çerçevesinde bunları birbirinden çok bağımsız düşünmemek gerekiyor. İsrail kendisine açılan alanları ya da açtığı ve boşluk bağlamındaki bu yerleri güya tırnak içinde Amerika'ya rağmen yapıyormuş gibi bir görüntü var. Oysa yani bugün bakıldığında Amerika'nın şu anki mevcut pasif durumu açıkçası İsrail'e bu zemini fazlasıyla hazırlıyor. Bu tabii ne kadar devam edebilir bunu hep birlikte göreceğiz. Fakat sonuçta bugün Lübnan boyutuyla da bakıldığında İran'ın son açıklamaları da göz önünde bulundurulduğunda bir kere İsrail ve Amerika'nın bu coğrafyada kimlikler üzerinden bir İslam iç savaşını gerçekleştirmeye dönük hamlelerinin artık boşa çıktığını, bu coğrafyanın ve İslam dünyasının kendi içerisinde bir birliği hedeflediğini çok net bir şekilde görebiliyoruz. Süreç açık konuşalım. İsrail'in bu zulmüne karşı bu coğrafyanın lehine bir şekilde ilerliyor. İsrail'in zaten şu anki katliamlara varan tepkisi de bundan duyduğu rahatsızlığın bir sonucu.
2: Evet, maalesef. Evet. Hocam bu arada gündemin değişmeyen maddesi İran krizinde gelinen son aşamayı sizden dinlemek isteriz. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian, İran'ın güç ve onur konumunda olduğunu, savaşın kendi şartlarıyla bitirilmesi gerektiğini söylerken Washington'dan ekonomik Normandiya çıkarması anlamına gelen ek yaptırımlara hazırlandıkları iddiası
3: bir geldi. D-Day, finansal ve ekonomik savaş ve bu anlamda finansal izolasyonun daha da arttırılmasına dönük olarak İran'a bir baskı ve İran'a bir diz çöktürme süreci söz konusu. Çünkü Birleşik Devletler kaba güce dayalı olarak bir takım şeyler yapmaya çalıştığında burada sonuç elde edemeyeceğini gördü. Bilakis burada İran'daki hedeflerin vurulması ki biz halen bu kız çocuklarının, küçücük çocukların öldürüldüğü okul hadisesini unutmuyoruz.
2: Evet.
3: Bunun unutulabilmesi mümkün değil. İnsan olan her bir buradaki varlık ve vicdan bunu unutamaz. Ve tasvip edilmesi mümkün değil. Dolayısıyla burada bu tür hamlelerin aslında İran'ı devletiyle ve halkıyla daha fazla konsolide ettiğini gören bir artık Birleşik Devletler gerçeği ya da İsrail gerçeği söz konusu. Onun için burada hedefe dönük olarak enstrümanlar ve stratejide bir değişiklik görüyoruz. Ve bu kapsamda İran'ı, İran halkını ekonomik olarak daha bir dar boğaza sokmak suretiyle oradaki direnci kırmaya dönük adımlar söz konusu. Pezeşkian ya da dini liderin ve diğer siyasi liderlerin açıklamalarına baktığımızda bunun aslında ne kadar tehlikeli bir boyut ve sonuç içerdiğini net gördüklerinden dolayı içeriği daha da tahkimat olarak güçlendirmeye dönük psikolojik evet. adımlar. Bunun çünkü bir de psikolojik savaş boyutu var. Aynı şekilde İran'ın burada verdiği mesaj da önemli. Yani bölge bunu çok net bir şekilde görüyor. İran'daki istikrarsızlığın bölgeyi etkileyebileceği ortaya konuluyor. Çünkü Birleşik Devletler sadece bölgeyi değil, İran'la bu anlamda finansal ya da ticari boyutta işbirliği içerisinde olan bütün ülkeleri hedef aldığını, açıkça alacağını ortaya koyuyor. Tabi orada İran tarafından yapılan bir takım açıklamalar da var. Yani her ne kadar işte bölgeyle işbirliği halindeyiz dese de daha hafif bir ifadeyle belirtelim. İran'da diyor ki biz de bu Amerikan politikalarına uyumlu bir şekilde hareket eden devletleri not edeceğiz diyor. Bu not etmenin ötesinde bir aba altından işte bir takım çıkışlar evet. olarak değerlendirilebilir. En nihayetinde mevzu şu. Savaşta her iki tarafta elindeki tüm enstrümanları söylem, eylem boyutunda seferber etmekte ve burada savaş daha önceki o daha soğukkanlılık ya da müzakere sürecinden artık hibrit boyutuyla

0: daha yıkıcı bir noktaya doğru gideceğiyle ilgili mesaj vermekte. Nitekim İran artık topyekün bir savaştan ve topyekün yeri geldiğinde savaş bağlamında doktrin değişikliğinden bahsediyor. Yani biz burada sonumuzu beklemeyeceğiz. Buna yönelik olarak da bir çıkış harekatı yapabiliriz ve bu anlamda da gerekirse saldırırız diyor. Bu da oldukça önemli bir nokta. Bunu biz daha önce Putin'den ve Rusya'dan da duymuştuk. Eğer Rusya'nın varlığına dönük olarak siz hamlelerinizi devam ettirirseniz, Rusya buna elindeki nükleer silahlarla cevap verecektir ve bu anlamda da nükleer doktrinde bir değişikliğe gidiyoruz demişti. Bu İran tarafından yapılan açıklamayı Putin ya da Rusya-Ukrayna savaşından hareketli ortaya çıkan tablodan çok da bağımsız düşünmemek lazım.
1: Evet. Hocam tam da bu noktada Amerika'nın ekonomik tehditlerine İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf cevap verdi. Trump'ın İran'la ekonomik işbirliği yapan ülkelere yönelik tehditlerine komşu ülkelerden bölgede yeni güvenlik düzenlemeleri ve ekonomik işbirliğini şekillendirmeye dair çok sayıda mesaj aldıklarını söyledi. Kalibaf'ın bu açıklamalarını nasıl
0: Evet, az
1: yorumlarsınız?
0: önceki açıklamalarımızla, yorumumuzla birleştirdiğimizde Meclis Başkanı şunu söylüyor. Diyor ki bakın ey bölge, Amerika'ya siz çok güvendiniz. Amerika güvenliğinizi vaat ediyordu. Ama Amerika'nın güvenliği bir hikaye. Sonuçta bugün coğrafyayı kendi içinde bir iç savaşa sürükleyen ve Amerika'nın bırakın sizin güvenliğinizi sağlama, Amerikan güvenliğine ve hedeflerine sizi bir araç haline getirmeye çalışan bir Birleşik Devletler gerçeği söz konusuydu. Bu işin askeri boyutuydu. Ekonomik boyutta da eğer bugün bana dönük herhangi bir şeyde eylemde bulunursanız emin olun siz de bundan olumsuz bir şekilde etkilenirsiniz. Burada üstü örtülü Hürmüz'le başlayan bölge coğrafyasının ekonomisinin bel kemiğini oluşturan o Hürmüz ve Hürmüz'le birlikte ortaya çıkabilecek bir takım olumsuz tablolara daha diplomatik diyelim bir yaklaşım cevap. Yani siz bu D-Day'in oradaki bir müttefiği olmayın. Gelin benimle birlikte burada bir direniş sergileyin diyor.
1: Hocam son dakikalarımıza girerken Trump'ın yine enteresan açıklamalarıyla
0: Evet.
1: devam edelim. Kanada dosyasını yeniden açmış görünüyor. Kanada ile tarife gerilimine ilişkin bu ülkenin ABD'nin bir eyaleti olmadan eyalet olmanın getirilerinden yararlanmak istediğini savundu.
0: Evet.
1: Kanada Başbakanı Cerny de ABD'nin yeni gümrük vergilerinin ülkesini bölmek için tasarlandığını ifade etti. Bu gelişmeyi nasıl okumak gerekir?
0: Az önceki D-Day'in tam karşılığı. Yani diyor ki Birleşik Devletler ya da Trump aslında daha önce doğrudan mesela gel 51. eyaletimiz ol diyordu. Sen şimdi bizim düne kadar tek taraflı olarak siz bütün bu imtiyazlardan yararlandınız. Artık ayaklarınızı yere basma vakti diyor. Ve bu anlamda da bir takım yatırımlara giriyor. Bu Ottawa üzerinden de Kanada'nın parçalanması dahil ki bugün Kanada Başbakanı'nın açıklamasına bakıldığında bunu da görüyoruz. Bu tamamıyla bir ekonomik ve finansal anlamda gümrük vergileri ya da tarifeler üzerinden Kanada'yı diz çöktürme, önce Amerika politikasını burada hayata geçirme ve Kuzey Amerika ile ki bu Monroe doktrininin daha çok Güney ve Latin Amerika'ya hedef alan bir yaklaşımıydı. Trump Monroe'su ile birlikte ya da Trump doktrini ile birlikte biz bunun artık kuzeyi de içine alan daha genişlemeci bir sürece işaret ettiğini görüyoruz. Kanada kolay kolay diz çöker mi? Hayır. Ama artık düne kadar ki ABD ve Kanada arasındaki o müttefiklik ilişkileri ciddi anlamda bir darbe almış vaziyette. Bunun tedarik zincirleri boyutu dahil olmak üzere küresel piyasalarda yansımaları olacaktır.
1: Evet. Son olarak Rusya Avrupa Birliği ile devam edelim
0: Evet.
1: dilerseniz. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov günümüz Avrupa'sında anlaşma yapılabilecek kimsenin olmadığını belirtti. Lavrov kime nasıl bir mesaj verdi hocam?
0: Açıkçası Lavrov'un da kafası karışık. Yani hangi Avrupa? Yani burada bakıldığında bir muhatap bulma noktasında ciddi bir sıkıntısı olan bir Rusya söz konusu. Zira Brüksel başka bir şey, işte Londra başka bir şey, Berlin, Paris çok daha farklı çıkışlar yapıyor. Bu muhataplık noktasında bunları çok ciddiye almadığının bir ifadesi olarak okunabilir Lavrov'un bu konuşması. Bir ikincisi tamam bir Avrupa gerçeği var ama bugün hem savaşın seyri noktasında bu askeri ve diplomatik boyutta bakıldığında tam manasıyla bir irade, bağımsız bir irade sergileyemeyen bir

0: Avrupa söz konusu. Çünkü Avrupa ile oturduğu takdirde Trump bunları Oval Ofis'te karşısına oturtuyor ve bir güzel orada diktelerde bulunabiliyor. Evet. Dolayısıyla diyor ki yani benim burada muhatabım kim? Yani bakıldığında Avrupa değil, Amerika olarak görüyorum diyor. Buna da bir gönderme var. Çünkü mesela İstanbul'da biliyorsunuz bir görüşme süreci vardı savaşın sonlandırılmasına dönük. Orada bile tam manasıyla Avrupa Birliği ile Avrupa anlamında diyelim. Orada bir ayrışmayı net bir şekilde gören ve buna dikkati çeken bir Putin de Rusya'da söz konusuydu. Bir üçüncüsü artık Rus dış politikasında Doğu ve Batı ayrımı netleşiyor. Küresel Güney dahil olmak üzere ya da Rusya'nın şu an Doğu ile olan ilişkileri bağlamında bakıldığında zorunlu ya da zoraki bir tercih olarak Avrupa üzerinden bir mesaj söz konusu. Eğer diyor Batı dünyası bu mevcut tutumunu devam ettirirse beni tamamıyla kaybedecek. Bu da aslında Avrupa üzerinden Trump'a verilen bir mesaj. Trump'a diyor ki yani Alaska'da bir takım hususları konuştuk. Eğer siz önümüzdeki süreçte Alaska'da altyapısını oluşturduğumuz hususlarda adımlar atmazsanız o zaman Çin, Rusya ve diğer Asya, Avrasya boyutunda, küresel güney boyutunda çok daha farklı bir süreçte karşı karşıya kalabilirsiniz. O yüzden bunlar bir yönüyle uyarı. Yani evet, şu an tam anlamıyla yol ayrımına girmemiş ama yol ayrımında olabileceği mesajını veren bir klasik Kremlin mesajı. Çünkü Kremlin bu tür ifadeleri, üslupları çok sever. O konuda mizahi yönü de çok kuvvetlidir ama bu mizahın altında çok güçlü bir takım gerçeklikler vardır. Bu yönüyle okuyup derinlemesine analiz etmek bence Rusya'yı, Rus diplomasisini ve Rusya'nın geleceğini anlamak açısından Rus-Batı ilişkileri bağlamında oldukça önemli diye düşünüyorum.
1: Evet, teşekkür ediyoruz hocam. Ben de teşekkür ediyorum. Değerlendirmeleriniz sağ için sağ olun efendim. Efendim Sabah Ajansı'nda bugün konuğumuz ANKASAM Başkanı Profesör Doktor Mehmet Seyfettin Erol hocamız bizlerle birlikteydi. Kendilerine kıymetli katkılarından dolayı bir kez daha teşekkür ediyoruz. Yarın 11 haberlerinin ardından Sabah Ajansı'nda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.

Açık denizde misiniz? Yoksa dağların zirvesinde mi? Issız yollarda uykusuz musunuz? Kalabalıklar arasında yalnız mı yoksa? Yuvanızın sıcaklığında mısınız? İş yerinizde üretimde mi? Neredeyseniz biz de oradayız. Sesimizle, sözümüzle, nefesimizle Türkiye'nin sesinde. Her zaman hep sizinle.

0: Gümüş Perde'de 5 dakika.
1: Gümüş Perde'de 5 dakikada bugün Coen kardeşlerin kült yapımı Fargo adlı filmden söz edeceğiz. Film, borçları yüzünden kendi karısını kaçırmaları için iki beceriksiz suçluyla anlaşan bir araba satıcısının her şeyi eline yüzüne bulaştırmasını anlatır. Bu basit plan, bir dizi saçma sapan tesadüf ve kanlı cinayetle tam bir kaosa dönüşürken, Minnesota'nın dondurucu soğuğunda gerilim ve kara mizah adeta iç içe geçer. Frances McDormand, hamile polis şefi Mark Gunderson rolüyle sinema tarihinin en sıradışı kahramanlarından birini canlandırır.

nadir. Mark olay yerindeki vahşeti büyük bir sakinlikle ve ciddiyetle incelerken aslında kötülüğün ne kadar sıradan ve anlamsız olabileceğini de gözler önüne serer. William McKinley

0: Kardeşler bembeyaz ve ıssız kış manzarasını filmde adeta bir ana karakter gibi kullanarak izleyicide adeta kapalı alan korkusunu çağrıştıran açık hava gerilimini de yaratır. Fargo, açgözlülüğün en masum görünen kasabalarda bile nasıl bir canavara dönüşebileceğinin de hikayesidir. Filmin sonunda Marg'ın, "Bütün bunlar bir parça para içindi, öyle mi?" dediği o an, hayatın değerini ve hırsların anlamsızlığını adeta yüzümüze çarpar. Filmde karlar eridiğinde geriye kalan ise sadece kaybedilmiş hayatlar ve vicdan azabıdır. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika.
2: Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Ses Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz. Zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusununsa %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. İtalya'dan Guido Panebianco'dan bir mektupla başlıyoruz. Sevgili TRT İtalyanca masası, çalıştığım için sabahları pazartesiden cumaya yayınlarınızı dinleyemiyorum fakat hafta sonları tatil günlerinde sizleri dinleme fırsatı buluyorum. Mümkün olduğunda e-posta adresime ya da ev adresime QSL kart yollamanızı rica ediyorum. Dinleme raporuma gönderdiğiniz QSL kart için çok teşekkür ederim. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.
3: Türkiye'de saat 12.
4: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
3: Spikeriniz ben Gülnur Akalın. Haberleri veriyoruz. Terörsüz Türkiye Takip Kurulu ilk toplantısını bugün yapacak. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun kapsamında oluşturulan Takip ve Değerlendirme Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında ilk kez bugün toplanacak. Terör örgütünün fesih ve silah bırakma sürecinin takibi için yürütülecek çalışmalar toplantının ana gündemi. Bu gece Mevlid Kandili, alemlere rahmet olarak gönderilen Hazreti Muhammed'in doğumunun 1501. yıl dönümü kutlanıyor. Türkiye'de bu yıl Mevlid Kandili, Peygamberimiz ve güzel ahlak temasıyla idrak edilecek. Yükseköğretim Kurumları sınavı yerleştirme sonuçları açıklandı. 730.854 aday bir yükseköğretim programına yerleşti. Şimdi gözler üniversite kayıtları ve ek yerleştirme sürecinde. Elektronik ve yüz yüze kayıtlar bugün başlıyor. Elektronik kayıtlar 26 Ağustos'ta, yüz yüze kayıtlarsa 28 Ağustos'ta sona erecek. Teknofest Mavi Vatan'ın son gününde de yoğun ilgi vardı.

Görkemli bir kapanış programı düzenlendi. Kapanış töreninde yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri takdim edildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin son 25 yılda savunma sanayinde devrim yaşadığını belirtti. Törende konuşan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Türk donanmasının gücüne vurgu yaptı. Yozgatlı lise öğrencisi Efendi Açıkgöz, afet anında enkaz altındaki canlara ulaşmak için Derman adını verdiği insansız kara aracını geliştirdi. Teknofest Mavi Vatan'da tanıtılan yerli proje, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nda da dünya vitrinine çıkacak. Amerikan yönetimi İran'a ekonomik baskıyı artırmaya hazırlanıyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın İran'a uygulanacak yeni yaptırım paketinin detaylarının bugün açıklanması bekleniyor. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Trump'ın ekonomik savaş açıklamasını tekrarlayan bir film olarak nitelendirdi. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki doğalgaz boru hattı projesine hedef aldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, Rum tarafına sert tepki gösterdi. Asıl rahatsızlıkları Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye arasındaki güçlenen bağlar. Hangi alanlarda işbirliği yapacağımıza Rum yönetimi karar veremez, dedi. Eğirdir'den çıkan hazine, Isparta Eğirdir Gölü'nde sular çekildikçe antik dönem yerleşimleri ortaya çıkmaya başladı. Arkeologlar Tunç Çağı'na uzanan bulgulara ulaşırken kalıntıları gölün sularının koruduğu anlaşıldı. Ve spor, filenin sultanlarının bileği İstanbul'da bükülmüyor. Amilli kadın voleybol takımımız Trendyol 2026 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda ilk maçında Letonya'yı 3-0, ikinci karşılaşmada ise Slovenya'yı 3-1 yenerek 2-2 yaptı. Son şampiyon Amilli kadın voleybol takımı 3. maçında bugün Macaristan'la karşılaşacak. Sinan Erdem spor salonunda oynanacak karşılaşma Türkiye saatiyle 19'da. Beşiktaş'ın serisi Alanya'da bitti. Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında deplasmanda Corendon Alanya Spor'a 1-0 mağlup oldu. Siyah beyazlıların Avrupa ve ligdeki 6 maçlık galibiyet serisi sona erdi. Trabzonspor Süper Lig'in ikinci haftasında Başakşehir'i Salah'ın attığı gollerle 2-1 mağlup etti. Trabzonspor'un dünyaca ünlü yıldızı Muhammed Salah, bordo mavili formayla ilk gollerini kaydetti. Enes Ünal attı, Etafe kazandı. İspanya La Liga'nın ikinci haftasında Etafe, Enes Ünal'ın attığı golle Racing Santander'i 1-0 mağlup ederek bu sezonki ilk galibiyetini aldı. Milli oyuncumuz Konferans Ligi'nde de Partizan'a gol atmıştı. Hava durumuna gelince, Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 32, İstanbul 32, Lefkoşa 31, Kerkük 44 derece. Parçalı bulutlu olmak üzere Berlin 21, Amsterdam 21, Viyana 26, Bern 17, Kopenhag 22, Saraybosna 28, Tiran 35, Sofya 30, Bakü 36 derece. Yağmurlu olmak üzere Brüksel 22, Üsküp 35 derece. Sağanak yağışlı olmak üzere Paris 25 derece. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinledin.

Geçmişten bugüne daima yanımızda olan bir dost gibidir radyo. Yalnızlığı unutturan tanıdık bir ses, ihtiyaç duyduğumuzda yetişen bir nefes. Güvenilir, sıcak, samimi.

Merhaba kıymetli dinleyenler. Savaş mektuplarının bu bölümünde sizleri Mısır'ın Akdeniz kıyısında Seydi Beşir esir kampından yükselen iki ayrı sesin, iki ayrı kaderin, iki ayrı yüreğin yankılarına davet edeceğiz. Bir mermi kadar hızlı, bir umut kadar yavaş yol alan satırlar. Ateşin, barutun, hasretin ve duanın içinden süzülen kelimeler şimdi bu frekansta buluşuyor. Bir savaşın ortasında yazılmış anneciğim, bir esir kampının soğuk duvarları arasında yükselen iyiyim merak etmeyin, bir cepheden gönderilen üstü kanla, çamurla, gözyaşıyla yoğrulmuş satırlar. Bu programda sadece mektuplar okunmayacak. Bu programda zaman duracak. Bir asker annesinin kalbindeki yangın, bir babanın evladına yazamadığı kelimeler, bir nişanlının kavuşamadan sakladığı umutlar ses olacak. Savaş meydanlarından, esir kamplarından, işgal altındaki şehirlerden ve geride kalan evlerden. Ocak başından, kapı eşiğinden, yastık altından çıkan mektuplar bunlar. Bazısı hiç ulaşmadı, bazısı yıllar sonra bir sandıkta bulundu. Bazısı sahibine kavuştu ama o artık hayatta değildi. Şimdi o satırlar yeniden nefes alıyor. Şimdi kelimeler yeniden asker oluyor, anne oluyor, evlat oluyor. Bu bir tarih programı değil sadece. Bu bir insanlık hafızasıdır. Savaş mektupları başlıyor. Bugün dinleyecekleriniz sadece uzak diyarlardan yazılmış hasret mektupları değil. Aynı zamanda insanın umuda nasıl tutunduğunun, en çaresiz anda bile bir çıkış yolu arayışının ve kimi zaman en yakından gelen hayal kırıklığının kağıda dökülmüş belgeleridir. Sıradaki mektuplarımız aynı kampın içinde, aynı tel örgülerin ardında, aynı gökyüzüne bakarak yaşayan iki askerin bambaşka sınavlarını anlatıyor. Birinci mektubumuzda hiç tanımadığı bir beyefendiye seslenen bir asker var. Elinde ne bir yetki var, ne bir tanıdık, ne de kapısını çalacağı bir başka umut. Sadece kalemi var ve memleketinden, ailesinden haber alabilme ihtimaline sarılan bir yürek. Kendi derdini değil, ailesinin selametini düşünen bir evlat. Tanımadığı bir gönüle sığınarak çocukları, anne babası, evi ve ocağı için uzaktan bir umut kapısı aralamaya çalışan bir asker. Sonraki mektubumuzdaysa acı bu kez dışarıdan değil, içeriden geliyor. Bir düşmandan değil, kendi ailesinin içindeki bir vicdansızlıktan doğan yara. Yakınlarının vurdumduymazlığı karşısında derin bir siteme, korkuya ve endişeye sürüklenen bir başka yürek. Biri yabancı bir merhamete tutunuyor. Diğeri en yakınının nankörlüğüyle sarsılıyor. Ama ikisi de aynı kampın içinde, farklı acıların yükü altında, aynı vatan hasretiyle kavruluyor. Önce çaresizliğini umuda dönüştürmeye çalışan, tanımadığı bir gönle seslenerek ailesi için bir çıkış yolu arayan Mustafa Zeki'nin kalbinden süzülen satırlara kulak vereceğiz. Bir askerin umudu bir yabancının vicdanına emanet ettiği o içli yakarışta. Sıradaki mektubumuzda başlıyoruz. Mustafa Zeki'nin mektubu. Seydi Bişir'in esir kampında Mustafa Zeki kendisini hiç tanımadığı bir beyefendiye yazıyordu. O bu mektubu sadece kendisi için değil, aynı zamanda annesi Mahinur Hanım için yazıyordu. Annesi her mektubunda bu beyefendiden bahsediyor ve ona saygılarını sunuyordu. Bu durum Mustafa Zeki'nin içinde bir umut ışığı yakmıştı. Mektubunda önce kendisini tanıttı. Zatı alileriniz, bendenizi tanımazsınız. Evvela kim olduğumu bildireyim. Bendeniz cariyelerinizden Mahinur'un mahdumuyum diye yazdı. Ardından esir düştüğünü ve 10 aydır kampta olduğunu belirtti. Annesinin her mektubunda bu beyefendiyi yazdığını ve ona saygılarını sunduğunu, bu yüzden kendisinin de mektup yazmaya karar verdiğini söyledi. Validemden her mektup aldığımda sizi yazıyorlar. Hakipayi ailelerinize yüz sürüyorlar. Bu satırlar sadece bir saygı ifadesi değil, aynı zamanda
bir umut feryadıydı. Annesi bu beyefendiden yardım umuyordu. Mustafa Zeki de bu umuda tutunuyor, bu mektubun ona ulaşacağını ve bir yardım eli uzatacağını umuyordu. Mustafa Zeki mektubunu tüm bu duygularla bitirdi. O bu mektubu yazarak sadece bir haberleşme aracı kullanmıyordu. Aynı zamanda ailesinin kaderini değiştirecek bir umut ışığı yakmaya çalışıyordu. İlgili mektup ve kaynak notunu sizlerle paylaşıyorum. Hu efendim, zat-ı alileriniz bendenizi tanımazsınız. Evvela kim olduğumu bildireyim. Bendeniz cariyelerinizden Mahinur'un mahdumuyum. Talih kader bendenizi de esir düşürdü. 10 aydan beri buradayım. Validemden aldığım mektuplarda zat-ı alilerinizi yazıyorlar ve bendenizin burada bulunmakta olduğumu bildirmemi yazıyorlar. Bundan bir mah, mukaddem bir mektup daha yazmıştım. İhtimal ki sizi bulmadı. Temenni ederim ki bu mektup basıl olur. Validemden her mektup aldığımda sizi yazıyorlar. Akipayı ailelerinize yüz sürüyorlar. Baki arz-ı ihtiram ederim efendim. Cariyelerinizden Mahinur Hanım'ın mahdumu Mustafa Zeki. Kaynak Çanakkale Mektupları, Isparta 2015. Sayın dinleyicilerimiz, sıcağın ve tozun her şeyi boğarcasına kuşattığı Seydi Biçir'de Mustafa Zeki'nin umut arayışı çölde beliren bir serap gibiydi. Uzakta silik ama vazgeçilemeyen bir su hayali gibiydi. Tel örgülerin ardında her yeni günün bir öncekine benzediği esaret içinde o yine de ailesi için bir kapı aralamaya çalışıyordu. Bir yabancının vicdanına tutunarak uzakta bıraktığı evinin, ocağının, sevdiklerinin selametini düşünüyordu. Ama aynı kampın belki de birkaç barak ötesinde başka bir asker, başka bir kaderle, bambaşka bir acıyla uğraşıyordu. Mehmet, çölün soğuk gecesinde tenine çarpan ayazı hissetmiyordu belki. Ama içindeki sitem, içindeki öfke ve kırgınlık bütün benliğini yakıp kavuruyordu. O artık sadece bir esir değildi. Başka bir savaşın içine çekilmişti. Bu, cephede silahla verilen bir savaş değildi. Bu, insanın en güvendiği yerden, kendi ailesinin içinden gelen bir yarayla verdiği savaştı. Vatan savunmasından bile daha ağır gelen bir imtihandı bu. Geride bıraktığı malına, mülküne, emanetlerine, kendi yakınlarının göz diktiğini öğrenmenin acısı. Bir evladın, bir kardeşin, bir akrabanın emanete sahip çıkmaması, aksine emanetin üzerine çöreklenmesi. Dışarıdaki düşman belliydi. Üniforması, silahı, sancağı vardı. Ama içteki ihanetin bir üniforması yoktu. Ve işte bu görünmez düşman, Mehmet'in yüreğinde çok daha derin bir yara açıyordu. O artık yalnızca vatanından değil, adaletten, güven duygusundan, insanlıktan da uzak düşmüştü. Geceleri uykusuna giren şey, düşman süngüsü değil, yakınlarının vicdansızlığıydı. İşte şimdi bir askerin tel örgülerin ardında kaleme aldığı sitemle, korkuyla ve çaresizlikle yoğrulmuş o satırlara geçiyoruz. Kendi kanından bildiklerine karşı duyduğu derin endişeyi, titreye titreye yazdığı o acı itirafı dinleyeceğiz. Mehmet'in kalbinden kopan sitem ve kaygı dolu mektubu. Seydi Biçir kampında esir olan Mehmet için günler, sevgili eşinden gelecek bir mektubun umuduyla geçiyordu. Ancak İstanbul'dan ayrıldıktan sonra karısından hiçbir mektup alamamıştı. Bu sessizlik onu son derece merak ve endişeye sürüklemişti. O sadece ailesinin sağlığını değil, aynı zamanda çocuklarının eğitimini

ve evdeki eşyalarının akıbetini de merak ediyordu. Mektubunda karısına olan hasretini ve endişesini dile getirdi. Sevgili Refikam, biraderiniz İstanbul'dan müfarakat ettikten sonra hiçbir mektubunuzu alamadığımdan son derece meraktayım. Rica ederim ilk postayla sıhhatinize dair mektubunuzu şiddetle intizar eylerim. Sayın dinleyicilerimiz, bu sadece bir rica değildi. Aynı zamanda karısına olan derin bağlılığının ve ondan gelecek bir haberle hayata tutunma umudunun da bir simgesiydi. Ancak mektubun en can alıcı kısmı, onun bu duruma karşı duyduğu sitemi ve inancını gösteriyordu. Şükrü Bey ile teyzenizin icra ettikleri vicdansızlıktan dolayı çok mütehevvir bulunmaktayım. Benim validemle bütün eşyasını kendisine teslim ettiydim. Lütfen bunlardan ne gibi eşyalar biraderiniz almış, tahkik edip bildiriniz. Bu satırlar onun için sadece bir hüzün ifadesi değil, aynı zamanda ailesinin mal varlığının çalındığına dair duyduğu korkunun da bir yansımasıydı. Mehmet mektubunu tüm bu duygularla bitirdi, o bir gün ailesine kavuşacağı umuduyla yaşıyor, ailesinin dualarıyla hayata tutunuyordu. İşte ilgili mektup ve kaynak notunu sizlerle paylaşıyorum. Sevgili Refikam, biraderiniz İstanbul'dan müfarakat ettikten sonra hiçbir mektubunuzu alamadığından son derece meraktayım. Rica ederim, ilk postayla sıhhatinize dair mektubunuzu şiddetle intizar eylerim. Enver'i mektebe yazdırdığınızı buna dair izahat isterim. Bir de muhakkak adresinizi istifsar ediniz. Evvelki mektubumda arz ettiğim veç üzere biraderiniz Zekeriya Bey'in sizden talep edeceği parayı veriniz. Şu kadar var ki benim şimdiki fikrim Anadolu'da biraz arazi alıp orada mezkur araziyle ve biraz da ticarette iştigal etmektir. Anun için Şam'daki ticaretlerine iştirak edemeyeceğim. Şükrü Bey ile teyzenizin icra ettikleri vicdansızlıktan dolayı çok mütehevvir bulunmaktayım. Benim validemle bütün eşyasını kendisine teslim ettiydim. Lütfen bunlardan ne gibi eşyalar biraderiniz almış, tahkik edip bildiriniz. Sıhhatteyim. Çocukların gözlerinden öperim. Hayri Bey'e mahsus selam ederim. Baki sıhhat ve afiyette olmanızı Cenab-ı Hak'tan temenni ederim efendim. Fi 1 Ağustos sene 919. 12207 Mehmet. Kaynak Çanakkale Mektupları, Isparta 2015. Kıymetli dinleyenlerimiz, İskenderiye'nin yakıcı güneşi altında tarihin tozlu sayfalarına karışan o büyük savaş ve esaretin insan ruhunda açtığı derin yaralara tanıklık yaptık bugün. Mektuplarımızda sadece kağıt ve mürekkep değil, ruhun en saf ıstırap ve en katıksız özlemle yoğrulmuş birer yansımasını dinledik. Mustafa Zeki, hiç tanımadığı birinden medet umarken, Mehmet ise en yakınlarından gelen sitemle başa çıkmaya çalışıyordu. Belki de onlar mektuplarının kaybolabileceğini ya da bir ihanete kurban gidebileceğini bilemezlerdi. Ama bildikleri bir şey vardı. Sabır. Sabır bir anahtardı ve her kapıyı önünde sonunda açardı. Biz Allah'a aidiz ve sonunda ona döneceğiz şuuruyla her bir satırlarına sinmiş olan o derin tevekkül, onları ayakta tutan temel direk oldu. Her bir harf, hasbunallahi ve ni'mel vekil, yani Allah bize yeter, o ne güzel vekildir inancının bir nişanesi gibiydi. Bu satırlar sadece geçmişin sessiz tanıkları değil, inanmış bir yüreğin, en zifiri karanlıkta bile sönmeyen bir meşale gibi parlayan umudunun, özleminin ve Rabbine olan sarsılmaz güvenin ta kendisidir. Onların bu feryadı sadece bir tarihi hatıra değil, her dinleyişimizde ruhumuzu yeniden terbiye edecek bir mirastır. Okuduğumuz her mektup bir vedaydı aslında. Bazısı son nefesti, bazısı kavuşma umuduydu. Bazısıysa
hiç bitmeyen bir

0: hasretti. Bir askerin titreyen elleriyle yazdığı satırlar, bir annenin gece lambası altında gözyaşıyla ıslattığı kağıtlar, bir çocuğun babasına kavuşma hayaliyle beklediği postacı sesi. Savaş yalnızca cephede yaşanmaz. Savaş evin içindedir, mutfakta, yastığın altında, boş kalan ayakkabının önündedir. Bu mektuplar bize şunu hatırlatıyor. Silahlar sustuğunda bile kelime konuşmaya devam eder. Ve bazen bir mektup bir kurşundan daha ağırdır insanın yüreğinde. Bu satırların kimisi sahibine ulaştı, kimisi yarım kaldı, kimisi ömür boyunca bir sandıkta saklandı. Ama hepsi şunu fısıldıyor bize. Savaşın kazananı yoktur ama hatırlayanı vardır. Bir sonraki programda başka bir mektubun, başka bir kalbin, başka bir hikayenin izinde buluşmak üzere. Savaş mektuplarından adı geçen geçmeyen tüm kahramanlarımıza rahmet ve minnetle.
1: Gelecek hafta savaş mektuplarının 69 ve 70. mektuplarında bu kadim yolculuğumuza kaldığımız yerden devam etmek üzere. Esen kalınız efendim.

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda solistlerden birer türkü programını dinlediniz.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu, sizin sesiniz, sizin nefesiniz.
2: Dünyanın her yerinde, günün her saatinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu sizlerle.

Geçmişin Sesi. Geçmişin sesiyle tarih öncesi topluluklardan imparatorluklara, göçlerden kültürel mirasa uzanan büyük hikayeyi adım adım takip ediyoruz. Göbekli Tepe'de dikilen ilk taşlardan bugünün şehirlerine uzanan binlerce yıllık bir yolculuk. Geçmişin Sesi her cuma Türkiye saatiyle 12.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Minik bir kanat sesi mi duydunuz? Şiir perisi kondu omzumuza. Anlatacakları varmış şiir üzerine. Sırf ruhunuza iyi gelsin diye. Biraz şiir, biraz da şarkı getirmiş kanatlarının altında. Konukları ve tatlı sohbetiyle ağırlamak isterseniz kendisini her perşembe Türkiye saatiyle 14.05'te Şiir Perisi sizlerle. Gece 24'teki tekrarıysa yeniden dinlemek isteyen.

Mavi Seslere hoş geldiniz. Deniz Fenerleri, insan ruhunun yalnızlığına, sabrına ve umuduna dair derin anlamlar taşıyan ikonik yapılar. Edebiyatta sıkça yer alan bu fenerlerin temel görevi denizcilerin güvenliğini sağlamak ve deniz trafiğini yönlendirmek. Denizciler fenerlerin yanıp sönen ışıkları ve özel sinyalleri sayesinde nerede olduklarını belirleyebilirler. Her deniz fenerinin ışık yanma düzeni farklıdır ve bu farklılıklar haritalarda belirtildiği için geminin konumu net olarak bilinir. Dünyada yaklaşık 18 bin ila 20 bin arasında aktif deniz feneri olduğu söyleniyor. Eskiden tamamen insan gücüyle çalıştırılan fenerler, günümüzde genellikle otomatik sistemler ve güneş enerjisiyle çalışıyor. Özellikle modern navigasyon sistemleri geliştikçe deniz fenerlerinin önemi biraz azalsa da hala kritik bölgelerde kullanılmaya devam ediyor. Türkiye'de toplam 488 deniz feneri bulunuyor. Bunlardan 42'si tarihi nitelikte. Bugün bu fenerlerden birini, bu kez bir gemiye değil, bir yolcu uçağına yol gösteren ve onlarca canın kurtarılmasına sebep olan Kızılada Feneri'ni konuşacağız. Tarih 3 Ağustos 1953.

patlama oldu ve yangın başladı. Uçak şiddetle sarsılıyordu. Pilotlar sarsılan uçağı kontrol etmeye çalışırken 3 numaralı motor gövdeden koptu. Kanattan kurtulan motor en dıştaki 4 numaralı motora da zarar vermişti. Kokpittekiler kontrol kaybı yaşayacakları düşüncesiyle titreşim yapan 4. motoru kapattılar. Uçak hızla irtifa kaybetmeye başladı. Sadece sol kanattaki 1 ve 2 numaralı motoru çalışan AF-152 alacakaranlıkta dakikada 300 metre irtifa kaybediyordu. Uçaktaki 42 kişinin hayatı uçağın kaptan pilotu Raymond Terry'nin vereceği karara bağlıydı. Kokpitteki tüm gözler karanlıkta Rodos üzerinde tur atarak iniş yapabilecekleri bir yer aramaya başlamıştı. O esnada kaptan pilot Terry, Türkiye kıyılarında bir ışık fark etti. Haritadan

0: Fethiye liman girişindeki Kızılada'da bulunan fener, Fransızlar tarafından 1902 yılında inşa edilmişti. 12 metre yüksekliğindeki fenerin 18 kilometre öteden görülebilen ve 4,5 saniyede bir çakan ışığı, bir Fransız yolcu uçağının umudu olmuştu. Fransız yapımı bu fenerin bir Fransız uçağına ölüm kalım anında yardımcı olması da kaderin bir cilvesiydi. Kaptan pilot, fenerin ışığını takip ederek uçağı dalgasız denize indirmeyi başardı. Üstelik kimsenin burnu bile kanamamıştı. Bu mucize iniş sonrasında herkes hayattaydı. 2 saat su yüzeyinde kalan uçak sulara gömüldü. 42 kişiden 4'ü sonradan boğularak hayatını kaybederken, biri 8 aylık bebek 38 kişi Fethiye'li balıkçılar tarafından kurtarıldı. Hoşça kalın.
1: Mavi Sesler. Hazırlayan ve sunan Hakan Aslan. Program sorumlusu Mehmet Kasar.
2: Türkiye'de saat 13.
3: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
2: Ben Funda Erdoğan. Haberleri veriyoruz. Terörsüz Türkiye Takip Kurulu ilk toplantısını bugün yapacak. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun kapsamında oluşturulan Takip ve Değerlendirme Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında ilk kez bugün toplanacak. Terör örgütünün fesih ve silah bırakma sürecinin takibi için yürütülecek çalışmalar toplantının ana gündemi olacak. Bu gece Mevlid Kandili, alemlere rahmet olarak gönderilen Hazreti Muhammed'in doğumunun 1501. yıl dönümü kutlanıyor. Türkiye'de bu yıl Mevlid Kandili, Peygamberimiz ve güzel ahlak temasıyla idrak edilecek. YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. 730.854 aday bir yüksek öğretim programına yerleşti. Şimdi gözler üniversite kayıtları ve ek yerleştirme sürecinde. Elektronik ve yüz yüze kayıtlar bugün başlıyor. Elektronik kayıtlar 26 Ağustos'ta, yüz yüze kayıtlar 28 Ağustos'ta sona erecek. Teknofest Mavi Vatan'ın son gününde de yoğun ilgi vardı. Görkemli bir kapanış programı düzenlendi. Kapanış töreninde yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri takdim edildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin son 25 yılda savunma sanayinde devrim yaşadığını belirtti. Törende konuşan Deniz Kuvvetleri Komutanı Or Amiral Ercüment Tatlıoğlu, Türk donanmasının gücüne vurgu yaptı. Yozgatlı lise öğrencisi Efendi Açıkgöz, afet anında enkaz altındaki canlara ulaşmak için Derman adını verdiği insansız kara aracını geliştirdi. Teknofest Mavi Vatan'da tanıtılan yeni proje, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31'de ise dünya vitrinine çıkacak. Amerikan yönetimi İran'a ekonomik baskıyı arttırmaya hazırlanıyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın İran'a uygulanacak yeni yaptırım paketinin detaylarının bugün açıklanması bekleniyor. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Trump'ın ekonomik savaş açıklamasını tekrarlayan bir film olarak nitelendirdi. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki doğalgaz boru hattı projesini hedef aldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, Rum tarafına sert tepki gösterdi. Asıl rahatsızlıkları Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye arasında güçlenen bağlar. Hangi alanlarda işbirliği yapacağımıza Rum yönetimi karar veremez, dedi. Eğirdir'den çıkan hazine, Isparta, Eğirdir Gölü'nde sular çekildikçe antik dönem yerleşimleri ortaya çıkmaya başladı. Arkeologlar Tunç Çağı'na uzanan bulgulara ulaşırken kalıntının gölün sularının koruduğu anlaşıldı. Ve spor, filenin sultanlarının bileği İstanbul'da bükülmüyor. A Milli Kadın Voleybol Takımı Trendyol 2026 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası ilk maçında Letonya

Slovenya'yı 3-0, ikinci karşılaşmada ise Slovenya'yı 3-1 yenerek 2-2 yaptı. Son şampiyon A Milli Kadın Voleybol takımı 3. maçında bugün Macaristan'la karşılaşacak. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma Türkiye saatiyle 19'da başlayacak. Beşiktaş'ın serisi Alanya'da bitti. Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında deplasmanda Corendon Alanya Spor'a 1-0 mağlup oldu. Siyah beyazlıların Avrupa ve ligdeki 6 maçlık galibiyet serisi sona erdi. Trabzonspor Süper Lig'in ikinci haftasında Başakşehir'i Salah'ın attığı gollerle 2-1 mağlup etti. Trabzonspor'un dünyaca ünlü yıldızı Muhammed Salah, bordo mavili formayla ilk gollerini kaydetti. Enes Ünal attı, Etafe kazandı. İspanya La Liga'nın ikinci haftasında Etafe, Enes Ünal'ın attığı golle Racing Santander'ı 1-0 mağlup ederek bu sezonki ilk galibiyetini aldı. Milli oyuncumuz Konferans Ligi'nde de Partizan'a gol atmıştı. Hava durumuna gelince, Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 32, İstanbul 32, Lefkoşa 31, Kerkük 44, parçalı bulutlu olmak üzere Berlin 21, Amsterdam 21, Viyana 26, Bern 17, Kopenhag 22, Saraybosna 28, Tiran 35, Sofya 30, Bakü 36, yağmurlu olmak üzere Brüksel 22, Üsküp 35 ve sağanak yağışlı olmak üzere Paris 25 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyayı kucaklayan sesi.
1: Güçlenen Türkiye'nin güçlü sesi. Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Munzur'dan doğar berrak sular. Dağlar göğe uzanır sessizce. Rüzgar yüzyılların hikayesini fısıldar. Vadiler yankılanır eski türkülerle. Tunceli'dir burası, Anadolu'nun güzel diyarı. Bugün Munzur Dağları'nın eteklerinde kurulan Doğu Anadolu'nun en özel şehirlerinden birinde Tunceli'deyiz. Tunceli'nin geçmişteki adı Dersim'dir. Dersim adının kökeni hakkında farklı görüşler bulunmakla birlikte en yaygın kabul gören görüşe göre kelime Farsça'da gümüş kapı anlamına gelen der, kapı ve sim, gümüş sözcüklerinin birleşmesinden oluşmuştur. Bir başka görüşse ismin bölgenin tarih boyunca kullanılan yerel adlarından günümüze ulaştığını ifade eder. Cumhuriyet döneminde 25 Aralık 1935 tarihinde çıkarılan Tunceli Kanunu'yla ilin adı resmi olarak Tunceli olarak değiştirilmiştir. Tunç kelimesi sağlamlığı ve dayanıklılığı simgelerken, el ise göre veya ülke anlamını taşır. Tunceli, Doğu Anadolu bölgesinin yukarı Fırat Havzası'nda yer alır. Kuzeyinde Erzincan, doğusunda Bingöl, güneyinde Elazığ ve batısında Malatya bulunur. Büyük bölümü dağlarla çevrili olan şehir, Türkiye'nin en engebeli coğrafyalarından birine sahiptir. Bu sarp arazi yapısı, yüzyıllar boyunca bölgenin doğal dokusunu korumasına önemli ölçüde katkı sağlamıştır. Şehrin en önemli doğal simgesi hiç kuşkusuz Munzur Dağları'dır. 3000 metreyi aşan zirveleriyle gökyüzüne uzanan bu dağlar, yalnızca Tunceli'nin değil, Türkiye'nin de en etkileyici doğal alanlarından biri olarak kabul edilir. Bu doğal zenginliğin en önemli parçalarından biri Munzur Çayı'dır. Kaynağını Munzur Vadisi'nden alan çay, berrak suları ve çevresindeki zengin bitki örtüsüyle dikkat çeker. Munzur Vadisi, Türkiye'nin en büyük milli parklarından biri olan Munzur Vadisi Milli Parkı'na ev sahipliği yapar. Endemik bitki türleri, yaban keçileri, boz ayılar ve birçok yaban hayvanı bu eşsiz ekosistemde yaşamını sürdürür. Tunceli'nin tarihi ise binlerce yıl öncesine dayanır. Bölgede ilk yerleşimlerin Hititler dönemine kadar uzandığı düşünülmektedir. Daha sonra Urartular, Medler, Persler, Romalılar ve Bizanslar bu topraklara hakim olmuştur. 11. yüzyıldan itibaren Türklerin Anadolu'ya yerleşmesiyle birlikte bölge Anadolu Selçuklu Devleti'nin ve daha sonra Osmanlı Devleti'nin yönetimine girmiştir. Tunceli kültürel çeşitliliğiyle de dikkat çeker. Bölgede yüzyıllardır farklı inançlar ve gelenekler bir arada yaşamıştır. Özellikle Alevi Bektaşi kültürü şehrin sosyal yaşamında önemli bir yer tutar. Cem geleneği, deyişler, semahlar ve sözlü kültür kuşaktan kuşağa aktarılmaya devam eder. Misafirperverlik, dayanışma ve doğaya duyulan saygı Tunceli kültürünün temel değerleri arasında yer alır. Halk müziği de bu kültürün ayrılmaz bir parçasıdır. Bağlama işliğinde söylenen uzun havalar, deyişler ve ağıtlar bölgenin tarihini, doğasını ve insan hikayelerini bugüne taşır. El sanatları arasındaysa özellikle kilim dokumacılığı ve yün işlemeciliği geçmişten günümüze kadar varlığını sürdürmektedir. Tunceli, doğanın zamanın sabrıyla şekillendirdiği şehirlerden biridir. Burada yolculuk, geniş caddelerden çok dağ yollarında, derin vadilerde ve buz gibi akan suların kıyısında başlar. Her virajın ardından yeni bir manzara, her vadinin sonundaysa doğanın bambaşka bir yüzü ortaya çıkar. Şehrin en önemli doğal hazinesi hiç kuşkusuz Munzur Vadisi Milli Parkı'dır. Türkiye'nin en büyük milli parklarından biri olan bu eşsiz doğa alanı 1971 yılında koruma altına alınmıştır. Yaklaşık 42 bin hektarlık geniş bir alana yayılan park, yüzlerce endemik bitki türüne, yaban keçilerine, boz ayılara, başaklara ve sayısız kuş türüne ev sahipliği yapar.
İlkbaharda rengarenk çiçeklerle süslenen vadiler, yaz aylarında yemyeşil bir örtüye bürünür, sonbaharda ise sarının ve kızılın her tonunu ziyaretçilerine sunar. Milli Park'ın içerisinde yer alan Munzur Gözeleri, Tunceli'nin en çok ziyaret edilen noktalarından biridir. Kayaların arasından onlarca farklı noktadan çıkan buz gibi kaynak suları kısa mesafede birleşerek Munzur Çayı'nı oluşturur. Suyun berraklığı ve çevresini saran kavaklarla söğüt ağaçları buraya gelen herkesi büyüler. Munzur Çayı boyunca ilerledikçe rafting tutkunlarının sıkça tercih ettiği parkurlar görülür. Türkiye'nin en temiz akarsularından biri kabul edilen Munzur Çayı, doğa sporlarıyla ilgilenenler için önemli bir merkez haline gelmiştir. Tunceli'nin doğal güzellikleri yalnızca Munzur'la sınırlı değildir. Pülümür Vadisi, Sarp Kayalıkları, derin kanyonları ve Gür Akan Deresi ile Doğu Anadolu'nun en etkileyici manzaralarından birini oluşturur. Özellikle bahar aylarında dağlardan eriyen kar sularıyla coşan Pülümür Çayı, vadiye ayrı bir canlılık kazandırır. Şehrin önemli ilçelerinden biri olan Ovacık, yüksek rakımı ve el değmemiş doğasıyla dikkat çeker. Yaz aylarında yemyeşil yaylaları, kış aylarında ise bembeyaz örtüsüyle farklı güzellikler sunar. Aynı zamanda organik tarım ve kaliteli fasulye üretimiyle de tanınır. Pertek, Keban Baraj Gölü kıyısındaki konumuyla öne çıkar. İlçenin simgesi haline gelen Pertek Kalesi, Baraj Gölü'nün ortasında küçük bir ada üzerinde yükselir. Tarih boyunca stratejik bir savunma noktası olarak kullanılan kale, bugün teknelerle ulaşılan ilginç tarihi yapılardan biri olmayı sürdürmektedir. Mazgirt, Nazımiye, Hozat ve Çemişgezek ilçeleri de tarihi yapıları, eski taş evleri ve doğal güzellikleriyle Tunceli'nin kültürel zenginliğini tamamlar. Özellikle Çemişgezek, Urartulara kadar uzanan geçmişi ve tarihi konaklarıyla dikkat çekerken, Hozat uzun yıllar boyunca bölgenin idari merkezlerinden biri olmuştur. Tunceli, Türkiye'nin en kaliteli organik bal üretim merkezlerinden biri olarak da tanınır. Munzur Dağları'nın zengin bitki örtüsünde yetişen çiçeklerden elde edilen bal, kendine özgü aromasıyla büyük beğeni toplar. Bunun yanında Ovacık'ta yetiştirilen kuru fasulye, yüksek rakımın etkisiyle farklı bir lezzet kazanır ve Türkiye'nin birçok yerine gönderilir. Şehrin önemli geçim kaynaklarından biri de küçükbaş hayvancılıktır. Tulum peyniri, tereyağı ve diğer süt ürünleri geleneksel yöntemlerle üretilmeye devam eder. El sanatları arasında kilim dokumacılığı, yün çorap örücülüğü ve ahşap işlemeciliği önemli bir yer tutar.

önemli bir yere sahip isimlerden biri, 13. yüzyılda yaşadığı kabul edilen Seyyid Mahmud Hayrani olmuştur. Horasan erenleri arasında gösterilen Seyyid Mahmud Hayrani'nin Anadolu'ya gelerek özellikle Doğu Anadolu'da İslam'ın hoşgörü anlayışını yaydığına inanılır. Rivayetlere göre bölge halkıyla güçlü bağlar kurmuş, insanlara birlik, dayanışma ve kardeşlik düşüncesini anlatmıştır. Tunceli ve çevresindeki birçok ziyaretgah, yüzyıllardır insanların bir araya geldiği, dua ettiği ve geleneklerini yaşattığı mekanlar olmuştur. Seyyid Mahmud Hayrani'nin adı da bu manevi mirasın önemli temsilcileri arasında sayılır. Tunceli mutfağı, doğanın sunduğu ürünleri en doğal haliyle sofralara taşıyor.

Hatta ve imece günlerinde hazırlanan geleneksel bir yemektir. İnce açılan tandır ekmekleri küçük parçalar halinde hazırlanır, üzerine sarımsaklı yoğurt dökülür ve tereyağında kavrulan soğan ya da yöreye göre farklı soslarla servis edilir. Bazı köylerde içerisine kavurma ya da et suyu da eklenerek daha doyurucu bir hale getirilirdi. Zerfetin hazırlanışı yalnızca yemek yapmak anlamına gelmezdi. Özellikle tandır başında bir araya gelen kadınlar ekmekleri birlikte açar, sohbet eder, türküler söyler ve imece kültürünü yaşatırlardı. Bu nedenle zerfet Tunceli'de paylaşmanın ve dayanışmanın simgelerinden biri olarak görülürdü. Günümüzde ise tandır kültürünün eski yaygınlığını kaybetmesi ve şehir yaşamının değişmesi nedeniyle zerfet daha çok kırsal mahallelerde ve geleneksel mutfağı yaşatmaya çalışan ailelerin sofralarında hazırlanır. Buna rağmen Tunceli'nin gastronomi mirasının en kıymetli lezzetlerinden biri olarak varlığını sürdürmektedir. Tunceli'nin kültürel yaşamına renk katan en önemli etkinliklerden biri her yıl yaz aylarında düzenlenen Mameki Kültür Sanat ve Doğa Festivali'dir. Adını Tunceli kent merkezinin tarihi adı olan Mameki'den alan festival, geçmişle bugünü buluşturan önemli bir kültür şöleni niteliği taşır. Festival süresince Tunceli'nin sokakları ve meydanları müzikle, sanatla ve kültürel etkinliklerle canlanır. Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen sanatçılar, halk müziği ustaları, yazarlar ve kültür insanları festival kapsamında düzenlenen konserlerde, söyleşilerde ve panellerde bir araya gelir. Böylece Tunceli'nin zengin kültürel mirası farklı kuşaklarla buluşma fırsatı yakalar. Festival boyunca yöresel el sanatları sergilenir, geleneksel yemekler ziyaretçilere tanıtılır ve bölgenin doğal ürünleri görücüye çıkar. Özellikle organik bal, tulum peyniri, ovacık fasulyesi ve yöresel lezzetler festival alanında kurulan standlarda büyük ilgi görür. Mameki Kültür Sanat ve Doğa Festivali Tunceli'nin tarihine, kültürüne ve doğal zenginliklerine dikkat çeken önemli bir buluşmadır. Munzur Vadisi'nin eşsiz doğası, çevre bilincine yönelik etkinlikler ve kültürel mirası yaşatmaya amaçlayan programlar sayesinde festival, şehrin kimliğini yansıtan en önemli organizasyonlardan biri olmayı sürdürmektedir. Sevgili dinleyiciler, bugün Munzur'un berrak sularının hayat verdiği Tunceli'deydik. Program yapımcımız Zeynep Yıldırım, spikeriniz ben Orhan Yaşar, teknik masada Tolga Kökten, bir sonraki şehirde yeniden buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.

Merhaba değerli dinleyenler. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarından Anadolu'nun dünya miraslarını keşfe çıktığımız programımıza bu hafta da hoş geldiniz. Bugünkü bölümümüzde çiniciliğiyle sanat tarihinde, ev sahipliği yaptığı konsille dinler tarihinde çok önemli yer tutan İznik'e konuk oluyoruz. Türkiye'nin batısında, Bursa ilinin kuzeydoğusunda, adını verdiği gölün kıyısında yükselen İznik, tarihin en stratejik ve kültürel açıdan en yoğun noktalarından biridir. İnsanlık tarihinin en önemli dini ve siyasi kararlarının alındığı dört farklı medeniyete başkentlik yapmış bu yerleşim, günümüzde de adeta bir açık hava müzesi niteliğindedir. İznik, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü Dünya Mirası geçici listesinde yer alarak evrensel değerini tescillemiş durumdadır. Bu kadim kent sadece anıtsal mimari yapılarıyla değil, aynı zamanda dünya inanç tarihine yön veren İznik konsilleri ve benzersiz Çini sanatıyla insanlığın ortak hafızasında sarsılmaz bir yere sahiptir. Helenistik dönemden başlayarak Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinin iç içe geçtiği bu yerleşim, surlarla çevrili şehir yapısını günümüze kadar büyük ölçüde korumayı başarmıştır. İznik'in kentsel dokusu, antik dönem şehircilik anlayışının en kusursuz örneklerinden birini sunar. Şehir, ızgara planlı sokak yapısı ve kenti dört bir yandan kuşatan yaklaşık 5 kilometre uzunluğundaki görkemli surlarıyla dikkat çeker. Bu surlar, Roma ve Bizans dönemlerinin askeri mimari dehasını yansıtan kuleleri ve kapılarıyla birer tarih belgesi niteliğindedir. İstanbul Kapı, Lefke Kapı, Yenişehir Kapı ve Göl Kapı, kentin dış dünya ile olan bağını sağlayan ve üzerlerindeki kitabelerle tarihe ışık tutan anıtsal yapılardır. Şehrin merkezinde yer alan ve bir zamanlar antik tiyatroyla forumun bulunduğu alanlar, bugün halen arkeolojik zenginliklerini korumaktadır. İznik'in her köşesinde bir medeniyetin üzerine bir diğeri eklenmiş, ancak hiçbiri kendinden öncekini tamamen silmemiş ya da silememiştir. Bu mimari süreklilik kentin tarihsel katmanlarını da görünür kılar.

Kentin inanç tarihindeki en kritik dönüm noktası, Hristiyanlık tarihinin ilk ekümenik konsili olan 1. İznik konsilidir. Milattan sonra 325 yılında İmparator Konstantin tarafından toplanan konsil, Hristiyanlığın temel inanç ve esaslarının belirlendiği en önemli meclistir. Bu toplantıda Hazreti İsa'nın tanrısal niteliği üzerine yürütülen tartışmalar sonuca bağlanmış ve İznik Amentüsü olarak bilinen inanç metni kabul edilmiştir. Ayrıca Paskalya Bayramı'nın kutlanma tarihi gibi dini pratikler de burada düzene oturtulmuştur. Konsil, İznik'i sadece idari bir merkez değil, aynı zamanda küresel düzeyde bir inanç odağı haline getirmiştir. 787 yılında yine aynı kentte toplanan 2. İznik Konsili, ikonoklazm olarak bilinen ikona kırıcılık dönemini sona erdirmiş ve kutsal resimlerin kiliselerdeki yerini yeniden meşrulaştırmıştır. Kentin merkezinde yer alan Ayasofya, bu büyük inanç toplantılarına tanıklık etmiş en önemli yapıdır. Erken Hristiyanlık döneminde bazilika olarak inşa edilen bu yapı, hem mimari gelişimiyle hem de ev sahipliği yaptığı tarihi olaylarla eşsizdir. Yapının tabanındaki mozaikler ve duvarlarındaki fresk kalıntıları Bizans sanatının estetik gücünü yansıtırken, binanın genel formu Roma bazilika planının karakteristik özellikleri taşır. 14. yüzyılda Orhan Gazi'nin kenti fethetmesiyle camiye dönüştürülen bu yapı, Anadolu'nun dönüşüm sürecinin mimari bir özeti gibidir. Yapı içindeki İslami dönem eklemeleriyle Hristiyanlık dönemi detayları bir arada varlığını sürdürür. Bu birleşim, İznik'in çatışmadan ziyade bir sentez kenti olduğunun da en güçlü kanıtıdır. Kentin kuzeybatısında yer alan ve Roma İmparatoru Trajanus döneminde inşa edilen antik tiyatro, Anadolu'daki nadir düzlük tiyatrolarından biridir. Dağ yamacına yaslanmadan inşa edilen bu yapı, dönemin mühendislik harikası olarak kabul edilir. Arkeolojik kazıların devam ettiği tiyatro alanı, İznik'in Roma dönemindeki ihtişamını ve kültürel canlılığını gözler önüne serer. Bunun yanı sıra kentin dört bir yanına dağılmış olan Yeşil Cami, Nilüfer Hatun İmareti ve Süleyman Paşa Medresesi gibi eserler Osmanlı döneminin erken dönem mimari arayışlarını ve estetik anlayışını yansıtır. Özellikle Yeşil Cami'nin minaresindeki firuze renkli çiniler, kente ismini veren o eşsiz rengin en güzel örneğidir. Tuğla işçiliğiyle harmanlanan çini sanatı burada mimarinin ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. İznik denilince akla gelen en büyük değerlerden bir diğeri ise dünyaca ünlü çini sanatıdır. 15. ve 16. yüzyıllarda altın çağını yaşayan İznik çinileri sadece bir zanaat değil, aynı zamanda birer sanat şaheseridir. Kuvarslı çini olarak da bilinen bu üretim tekniği, çininin hem dayanıklılığını hem de renklerinin canlılığını asırlar boyu korumasını sağlar. Selimiye'den Sultanahmet'e kadar Osmanlı coğrafyasının

0: sevginin çamura işlenmiş halidir. Beyaz zemin üzerine uygulanan kobalt mavisi, firuze ve mercan kırmızısı renkler Türk sanatının zirve noktalarından birini temsil eder. İznik aynı zamanda bir eğitim ve bilim merkezi olarak da tarihe geçmiştir. Osmanlı Devleti'nin ilk medresesi burada kurulmuş ve dönemin en büyük bilginleri İznik'te dersler vermiştir. Yeni bölümümüzde tekrar buluşmak üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Medeniyetler Geçidi.

0: Türkiye'de saat 14.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Funda Erdoğan, haberleri veriyoruz. Ekonomi Koordinasyon Kurulu bugün Ankara'da toplandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlık ettiği toplantının ana gündemi, Eylül ayı başında güncellenecek yeni orta vadeli program oldu. Merkez Bankası, kullanıcıların yoğun ilgi gösterdiği fast işlem limitlerinde değişiklik yapacak. 26 Ağustos'tan itibaren para transferlerinde limit 300 bin liraya yükselecek. Türkiye, İslam İşbirliği Teşkilatı'na üye ülkelerle ticaretini geliştiriyor. 7 ayda üye ülkelere ihracat 42 milyar dolara yaklaştı. İslam ülkeleriyle ticaretin toplam ihracat içerisindeki payı %27 oldu. Hedef, bu rakamın 2 yılda %30'a çıkarılması. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yarın il başkanlarıyla Ankara'da bir araya gelecek. Çarşamba ise Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi toplantılarına başkanlık edecek. Toplantılarda partinin yeni dönem yol haritasıyla parti içindeki disiplin süreçleri ele alınacak. Teknofest Mavi Vatan'ın son gününde de yoğun ilgi vardı. Görkemli bir kapanış programı düzenlendi. Kapanış töreninde yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri takdim edildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin son 25 yılda savunma sanayinde devrim yarattığını belirtti. T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ise Teknofest Mavi Vatan'da hayal denilenleri gerçeğe dönüştürdüklerini söyledi. ABD'de tahvil faizlerinde yaşanan hareketlilik tüm dünyada gözleri bu piyasaya çevirdi. Küresel bazda tahvile likidite destekleri açıklanırken Türk tahvillerine olan ilgi sürüyor. Uluslararası Yatırım Bankası JP Morgan, iki Türk tahvilini gelişmekte olan ülke endeksine ekledi. İsrail gazetesi Haaretz, katil Netanyahu'ya sert eleştiride bulundu. Netanyahu'nun Suriye'nin kuzeyine yönelik son saldırılarıyla ülkesini Türkiye ile anlamsız bir çatışmaya sürüklediğini belirtti. Ukrayna, Rusya'da e-ticaret şirketlerinin depo ve tesislerini hedef almayı sürdürüyor. Krasnodar ve Dağıstan'da e-ticaret şirketi Ozon'un lojistik merkezlerine insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlendi. Savaşın gölgesinde kutlanan Ukrayna Devlet Bayrağı gününde konuşan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ise bağımsızlık mesajı verdi. Almanya Başbakanı Friedrich Merz, yaz tatilinin ardından ilk kez kamuoyunun karşısına çıktı. Orman yangınlarının vurduğu Hüyt-Genwald bölgesini ziyaret eden Merz, protestolarla karşılaştı.

0: Mert'se ıslık ve yuhalamalarla tepki gösteren protestocular tatili nasıldı diye seslendi. Bölgede 300 hektar alanı etkileyen orman yangını 20 Ağustos'ta tamamen söndürülmüştü. Çin'de robot at görücüye çıktı. Robot at gücünü elektrikli motorlardan alıyor, gerçek bir at gibi hareket ediyor. Yaklaşık 300 kilogram yük taşıyabiliyor. Saatte 10 kilometreye kadar hız yapabiliyor. Tek şarjla yaklaşık 40 kilometre yol kat edebiliyor. Robot at yalnızca düz zeminde değil, eğimli arazi, çakıl ve çamur gibi zorlu zeminlerde yol alabiliyor. Robot atın ağır yük taşımacılığı, arazi ulaşımı ve acil durumlarda kurtarma operasyonları içinde kullanılması hedefleniyor. Ve spor, A milli kadın voleybol takımı Avrupa Şampiyonası A grubu ikinci maçında Slovenya'yı 3-1 mağlup etti. Milliler bugün saat 19'da Macaristan'la karşılaşacak. Mücadele TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Hava durumuna gelince, Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 32, İstanbul 32, Lefkoşa 31, Kerkük 44, parçalı bulutlu olmak üzere Berlin 21, Amsterdam 21, Viyana 26, Bern 17, Kopenhag 22, Saraybosna 28, Tiran 35, Sofya 30, Bakü 36, yağmurlu olmak üzere Paris 25, Brüksel 22 ve Üsküp 35 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'nin dünyadaki sesi.

0: Bin yıllık rüzgarın sesidir kopuzdaki tını. Atların kişnemesi, suların çağlaması, yiğitlerin narasıdır dökülen ezgi. Ata mirasımız kopuzun teli titredikçe unutulmaz ne Manas'ın adı ne de Türk'ün kadim yurdu. Müzik dilsizlerin dili, gönülsüzlerin gönlüdür. Türk kültüründe müzik hem şaman ritüellerinde hem de günlük yaşamda önemli yer tutan, toplumsal yaşamın, inanç sistemlerinin ve sözlü geleneğin ayrılmaz bir parçası olarak karşımıza çıkar. Bugün Mavi Gök Yaz Yer programında Türk kültüründe müzik ve müzik aletleri üzerine konuşacağız. Değerli konuklarımızla beraber akademisyen türkolog Gamze Bulgan, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Türk Dünyası Müzik ve Dans Topluluğu sanatçıları Feryal Başel Tüzün ve Mustafa Eke ve Deniz Göktaş bizlerle. Efendim hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: Hoş bulduk. Merhabalar.
3: Hoş bulduk.

0: Efendim çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık.
1: Çok
0: ne
1: çok
0: güzel
1: teşekkürler.
0: söylediniz. Ne söylediniz? Biraz anlatalım
1: Evet.
0: isterseniz.
1: Şöyle Kara Kalpak'ta bir beste ama bu Kara Kalpaklar için artık bir marş oldu sayılır. Kendilerini anlatıyorlar. Adem Baytacı Muradov'un bir bestesi. Ben biraz Kara Kalpaklardan bahsedeyim çünkü çok fazla bilinen bir halk değil.
0: Buyurun tabii.
1: Özbekistan içerisinde bir muhtar cumhuriyet. Çok şanslıyım geçen yıl oraya gitmek ve bir müstakillik bayramında konser verme şansına sahip oldum. Dilleri Özbeklerin içerisinde biraz farklı. Onlar Karluk Türkçesi kullanmıyorlar. Kıpçak konuşuyorlar.
0: Evet.
1: Yani buradan şunu anlayabiliriz. Kara Kalpaklar, Kazaklar ve Kırgızlarla kardeş, onların dillerine daha yakın.
0: Evet, çok güzel. Peki sevgili dinleyicilerimiz, aslında bu programımızda daha çok müziğin Türk kültüründeki yeri hakkında sohbet edeceğiz. Sonraki programımızda biraz daha enstrümanlara ve müziğe yer vereceğiz. Değil mi Gamze Hocam?
2: Evet, evet Orkun
0: Bey. Peki, Türk kültüründe müziğin ve müzik aletlerinin tarihsel yolculuğuna göz atacak olursak, oldukça gerilere gidiyor müziğimizin tarihi, değil mi?
2: Evet Orkun Bey, ondan bahsetmeden önce bugünkü kıymetli konuklarımız Mustafa Bey'e, Feryal Hanım'a ve Deniz Bey'e çok teşekkür ediyoruz bizimle beraber oldukları için. Şimdi Türk dünyasında ve Anadolu'da da müziğin başlangıcı çok eskiye dayanıyor. Hatta insanlık tarihiyle eşdeğer bir eskiliğe dayanıyor müziğin tarihi. Nasıl müzik ortaya çıkıyor? Bu diğer toplumlarda da böyle, keza Türk toplumunda da böyle. Önce müziğin ve çalgıların ortaya çıkışı doğadaki sesleri taklit etme isteğiyle ortaya çıkıyor. Nedir o? Onlar rüzgarın, hayvan seslerinin ve doğada olan diğer sesleri taklit etme arzusuyla müzik aletlerini ve şarkı söylemeyi ve icra etmeyi ortaya çıkarmış oluyor Türkler aslında. Ki özellikle buradaki amaç da bir eğlence değildi ilk ortaya çıkışında. Neydi? Şamanistik ritüellerin gerçekleşmesini sağlamak, aynı zamanda da o mitik anlatıların ayrılmaz bir parçası olarak müzik ortaya çıkıyordu. Keza Türklerde destan anlatma geleneğinde de askeri sistemin ilerlemesi için de bir gereklilik olarak hem şarkı söylemek hem de müzik aletlerinin önemi çok büyüktü Orkun Bey.
0: Peki bunun yanında enstrümanı nasıl tanımlarsınız? Sadece bir müzik aleti midir, yoksa toplumsal ve kültürel kimliğin bir simgesi mi aynı zamanda?
2: Şöyle, müzik aleti bizim nazarımızda Türklerde ontolojik bir varlık aslında. Yani Türklerin varlığını ortaya koyabilecek, onu müziğe aktarabileceği, bir enstrümana aktarabileceği, icra edebileceği bir alan olarak ortaya çıkıyor. Yani kimliklerinin bir ibaresi aslında. Biz bir yerde bir müzik duyduğumuz zaman onun Orta Asya'daki bir topluma ait olduğunu, batıya ait olduğunu anlayabiliyoruz. Keza bizim enstrümanlarımızda da bu var Orkun Bey. Toplumlar kendi kültürlerini, inançlarını, düşüncelerini, duygularını ifade etmek üzere bu saydığımız bütün duygu durumlarının hepsini enstrümanlara yansıtıyorlar. Yani enstrüman bir eğlence kaynağı olmasından ziyade üst kimlik olarak o toplumun kendi kültürel yapısını ve inanç sistemini bize aktarmış oluyor.
0: Evet. Konuklarımıza da bu soru hakkında bir söz

0: tanıyalım. Sizler neler söylemek istersiniz? Hem Feryal Hanım ses olarak, Deniz Bey, Mustafa Bey hem ses hem saz olarak sizler katılır mısınız bu düşünceye?
1: Tabii ki. Şimdi az önce Gamze Hanım da söylediği gibi müzik bir folklorik değerdir. Toplumların kimliğini, inancını, yaşayış şeklini gösterir. Bizim işimiz olması sebebiyle bir müziği dinlediğimizde onun aslında hangi topluma, hatta Anadolu'yu çok kültürlü bir yapıya sahip olduğunu düşündüğümüzde hangi müzik hangi bölgenin türküsüdür, hangi toplumu ifade eder bunları anlayabiliriz. Türk toplumunda da gerek enstrüman gerekse icra edilen eserler açısından da bunu görmemiz mümkün.
2: Ben şunu da eklemek isterim. Az
0: Buyurun
2: önce
0: lütfen.
2: enstrümanlardan bahsederken rivayet olunur ki Dede Korkut kıl kopuzu buldu ve kıl kopuzla kendi söylemini icra etti denir. O yüzden de bizler enstrümanlarımıza da çok özel anlamlar atfederiz Türkler olarak. Onları arkadaş olarak da görürüz. Rahmetli Özay Gönlüm de yaren derdi. Bunu da küçük bir anekdot olarak
0: Peki.
2: iletmek istedim.
0: Dede Korkut anlatılarında bahsi geçiyor kopuzun, hatta domra gibi çalgılarında. Menşei hakkında Gamze Hocam neler söylersiniz?
3: Evet, hem kopuz hem de dombra Türk kültüründe sadece bir müzik aleti olarak yer almıyor ve hiçbir zaman da yer almadı. Hem Türk mitolojisinin hem de bizim inanç sistemlerimizin aktarıldığı ve onu bir müzik aletinde duyduğumuz iki müzik aletinden bahsediyoruz aslında. Feryal Hanım'ın da aktardığı gibi zaten kopuz Dede Korkut anlatılarında ortaya çıkıyor. Korkut Ata'nın icat ettiği bir müzik aleti olduğunu düşündüğümüz için de kopuzu biz inanç sistemimize kutsal bir zemine oturtmuş oluyoruz zaten. Şöyle ki o mirası da hala bizim için kopuz. Tabii ki türevleri var şu anda. Daha modernite edildi ama en eski ve en kutsal Türk müzik aleti olduğunu biliyoruz biz bunun Orkun Bey. Ve Dede Korkut hikayeleri anlattıktan sonra hikayeyi bitirince soy soylayıp boy boylarken kopuzla hikayeyi kapatır. Bunun manası nedir? Anlattığı hikayeyi mühürlediğini bize ifade etmek ister ve o hikayenin de kutsal olduğunu anlatmaya çalışıyor. Ve geldik Dombra'ya. Dombra aslında Bozkır'ın kalbi, yani Orta Asya'nın kalbi olan bir müzik aleti. O da özellikle Kazaklarda, Kırgızlarda ve Nogaylarda çok çok önemli bir enstrüman olarak bizim karşımıza çıkıyor. Yine mitolojide çok yeri var ki Kazak mitik anlatılarında özellikle Dombra kendisine çok fazla yer bulmuştur. Hatta Cengiz Han döneminde anlatılan o mitik anlatılarda ya da destani metinlerde de yine Dombra ile anlatıldığını biz kaynaklardan okuduğumuzda görebiliyoruz. Yani her ikisi de, her iki müzik aleti de Türk kültürü içinde kutsiyet atfedilen, günümüzde de hala büyük önem atfettiğimiz iki enstrüman.
0: Sadece o anlatılarda, Dede Korkut hikayelerinde değil, Manas Destanı'nda da müzik türleri ve enstrümanlardan söz ediliyor. Kırgız ve genel Türk müzik tarihi hakkında bize somut ipuçları veriyor mu hocam Manas Destanı? Bir de destanda müzik nasıl kullanılmış?
3: Şöyle, Manas Destanı'nın zaten oturduğu zemin müzik Orkun Bey. Müzikle icra edilen ve anlatılan bir destandan bahsediyoruz. Bilmiyorum dinleyicileriniz arasında Manas dinleyen var mı ama zaten Manasçı, yani destanı anlatan kişi bir müzik eşliğinde bu sanatı icra ediyor. Yani tamamen zemin müzik üzerine oturtuluyor ve anlatı bu şekilde sağlanıyor. Ki Manas Destanı dediğimiz destan Kırgızların ve dünya tarihinin de en uzun destanından bahsediyoruz. Biz onu dinlediğimiz zaman hem Manas'ı hem de müziğini dinlediğimiz zaman Kırgızların ve Türklerin yaşadıkları savaşları, galibiyetleri, inanç dünyaları hakkında fikir sahibi oluyoruz.
0: Peki Türk dünyasındaki müzik aletleri denildiğinde az önce bahsettik, kopuz dedik, dombra dedik ama bunun dışında da farklı enstrümanlar var değil mi? Ağız kopuzu
1: öncelikle,
0: diyoruz.
1: Bölüyorum, pardon. Öncelikle şöyle bir bilgi vereyim. Kopuz saz anlamına gelir. Ağız, yani şan kopuz, kıl kopuz, bunlar işte ağız sazı, kıl saz ya da bizde mesela ritim saz derler. Kopuz aslında saz anlamına gelir. Nasıl bir saz olduğu da başına geldiği tamlamayla tamamlanarak ifade edilir. Bunun dışında Türk coğrafyası çok büyük olduğu için konar göçer toplumlarda genellikle yanında taşıyabileceği enstrümanlarla başlamıştır. Üflemeli enstrümanlar da eski kullanılan enstrümanlardan diyebiliriz. Zamanla müzikal ihtiyaçlara göre de formları değişmiştir. Kıl kopuz için de benzer şeyleri söyleyebiliriz. Belki biraz erkenden konuya girmiş olacağım ama at Türk toplumunda çok kıymetlidir. Sadece bir binek aracı gibi düşünmeyelim. Savaşa da atla girer. Aynı zamanda yoldaşıdır. İlk enstrümanları da bir atın kuyruğundan.

0: yay olarak yapmıştır. Bağırsağından tel olarak yapmıştır. Çok eski zamanlara gittiğimizde de enstrümanı da böyle tedarik ettiklerini söyleyebiliriz.
1: Evet, o zaman bir örnek daha sizden rica edelim mi? Mustafa Bey, ne söyleyeceğiz?
0: Evet, bugün Türk dünyasının farklı bölgelerinden eserler seçtik sizler için ve dinleyicilerimiz için. Şimdi Azerbaycan'dan bir eser seslendireceğim. Azat Bir Kuştum.

0: Çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Ağzınıza sağlık. Gamze Hocam, Orta Asya'dan Anadolu ve Avrupa'ya uzanan göç süreçleri, melodilerin ve ritimlerin şekillenmesinde mutlaka bir rol oynuyor değil mi? Coğrafi unsurlar, hani dağlar, ovalar, iklim, müziğin karakterini nasıl etkiliyor?
2: Şimdi Orkun Bey, evet, bir değişiklik oluyor tabii ki Orta Asya'dan Anadolu'ya gelince, ama biz hep ne söylüyoruz? Bizde form değişikliği olur, yenilikler yapılır ama gelenek terk edilmez. Keza müzik aletlerinde de bu şekilde oluyor zaten. Ne oluyor Orta Asya'dan Anadolu'ya geldiğimiz zaman? Biraz önce Mustafa Bey de bahsetti. O at kılından yapılan enstrümanlar ya da bağırsaktan yapılan, o tel olarak kullanılan ürünler artık çeliğe dönüş sağlıyor. Tabii ki modern zamanın etkisi de var bununla beraber. Ya da su tabağından yapılan enstrümanların yerine tabii sesin daha iyi iletilmesini sağlamak için artık ağaç kovuğundan sesin daha geniş alanlara yayılabilmesi için bu şekilde yenilikler yapılıyor. Aslında isim değişikliği oluyor Anadolu'dan ve Orta Asya'dan Anadolu'ya gittiğimiz zaman, ama hepsi aslında içerik olarak, yapı olarak 3 aşağı 5 yukarı aynı enstrümanlar devam ediyor. Sadece isim değişiklikleri oluyor. Biz bunu işte Orta Asya'dayken özellikle Azerbaycan'da çok var zaten kamen ediyoruz. Karadeniz'e geldiğimiz zaman kemençe oluyor. Ama hepsi varlığını sürdürüyor. Sadece coğrafi olarak, bu coğrafi işaretleme olarak da düşünelim bunu. İsim değişiklikleri oluyor ve teknolojinin, modernitenin etkisiyle beraber de o üretim teknikleri değişiyor. Ama hepsi varlığını sürdürüyor.
0: Evet. Türkler tarih boyunca geniş bir coğrafyaya yayıldılar. Bu süreçte karşılaştıkları Bizans, Arap, Fars veya Balkan müzik kültürleriyle girdikleri etkileşim Türk müziğini, Feryal Hanım, sizce zengin bir sentez mi yaptı yoksa özgünlüğünü korudu mu, ne dersiniz?
3: Aslında her ikisini de diyebiliriz. Çünkü bizim coğrafyamız, Anadolu coğrafyası, çok farklı kültürler üzerine yükseldi. Farklı kültürlerin bakiyesi olduğu için de müziğimize yansıyan büyük değerler katıldı Türk müziğine diye düşünüyorum. Gerçi bu bir tek bizim için geçerli değil. Orta Asya'dan göç eden bütün Türk topluluklarında aynı değişimleri yaşadık.
0: Mustafa Bey, siz ne dersiniz?
4: Tabii ki ben de aynı şeyi düşünüyorum. Anadolu'daki çok kültürlülük hem etnik kültürlerini hem de zamanla gelişen müziği ve farklı kültürleri içinde barındırarak taşımaya devam ediyor diyebiliriz.
0: Evet. Türk müziği ve müzik aletleri, değerli dinleyiciler, göçler ve tarihsel dönüşümlerle birlikte farklı coğrafyalarda yeni biçimler kazanarak zenginleşir ve geçmişten getirdiği köklü mirası modern anlayışlarla harmanlar. Geleneksel çalgılar hala kültürel kimliğin önemli bir parçası olarak yaşatılıyor. Bu süreklilik bize Türk kültüründe müziğin sadece bir sanat dalı değil, aynı zamanda tarihsel hafızayı ve toplumsal birlikteliği canlı tutan güçlü bir unsur olduğunu gösteriyor. Bugün Mavi Gök Yazıyer programında konuklarımız akademisyen türkolog Gamze Bulgan ve Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Türk Dünyası Müzik ve Dans Topluluğu sanatçıları Feryal Başertüzün, Mustafa Eke ve Deniz Göktaşlı. Çok keyifli bir program oldu. Çok teşekkür ediyoruz.
4: Biz teşekkür ediyoruz.
0: Ağzınıza sağlık. Veda etmeden önce diyoruz ki yine bir müzik alalım sizden.
3: Kerkük'e gideceğiz bu sefer ama hepimizin bildiği çok keyifli bir türküyle kapatalım.

0: Değerli dinleyenler, programı sizler için Neslihan Değirmencioğlu hazırladı. Sesimizi sizlere Engin Önal ve Süleyman Ozan Koçak ulaştırdı ve mikrofonda ben Osman Orkunkara. Bir sonraki programda tekrar birlikte olmak ümidiyle. Hoşça kalın.
1: Mavi Gök, Yağız Yer.

0: Şimdi müzik zamanı.
1: Müzik tutkusu başlıyor.

0: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.
1: Merhaba değerli dinleyenler. Türk tiyatro tarihinde çıktığımız yolculukta bugün Oğuz Atay imzalı Oyunlarla Yaşayanlar adlı eserden söz edeceğiz. Türk edebiyatı ve tiyatrosunun modernist çizgideki en sarsıcı metinlerinden biri kabul edilen oyun, emekli bir tarih öğretmeni olan Coşkun Ermiş'in gerçeklikle hayal dünyası arasındaki gidiş gelişlerini, toplumun değer yargılarıyla kuramadığı bağı ve entelektüel yabancılaşmayı konu edinir. Atay, bu oyununda bireyin kendi iç dünyasında yarattığı oyunlar aracılığıyla dış dünyadaki anlamsızlığa ve klişelere karşı direnişini estetik bir dille sahneler. Metin, geleneksel tiyatro yapısını sarsan parçalı anlatımı ve absürt ögeleriyle de dikkat çeker. Oyunun dramatik merkezinde Coşkun'un yazmaya çalıştığı ancak bir türlü bitiremediği bir tiyatro oyunu yer alır. Bu süreçte tarih öğretmeni Coşkun Ermiş, eşi, oğlu ve çevresindeki diğer karakterlerle olan ilişkilerini de birer oyun kurgusu içine yerleştirir. Atay, karakterleri üzerinden toplumun eğitim sistemini, sahte nezaket kurallarını ve tarihe olan çarpık bakış açısını sert bir ironiyle eleştirir. Coşkun Ermiş, hayatın kendine sunduğu trajediden kaçmak için ironiye sığınır. Ancak bu sığınış onu gerçek hayattan daha da kopararak trajikomik bir sona sürükler. Eser, seyirciye yaşamın kendisi mi bir oyun, yoksa oyunlar mı yaşamın kendisi sorusunu sürekli olarak hatırlatır. Oğuz Atay'ın romancılığındaki çok katmanlı yapı bu oyunun diyaloglarına ve mizansenlerine de mutlaka yansır. İlk kez devlet tiyatroları tarafından sahnelenen eser o günden bugüne pek çok farklı yorumla tekrar tekrar seyirci karşısına çıkar. Metindeki dil kullanımı, kelime oyunları ve entelektüel göndermeler, eserin sadece bir dram değil, aynı zamanda derin bir zihin egzersizi olmasını da sağlamıştır. Yeni bölümümüzde görüşmek üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.

Ekonomide haftanın en kritik dönemeçleri, piyasalardan veriler, gündemden analizler. Ekonomi Penceresi her Perşembe saat 16.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Türkiye'de saat 15.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Funda Erdoğan. Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fırat Kalkanı Harekatı'nın 10. yıl dönümü dolayısıyla sosyal medyada mesaj yayımladı. Erdoğan mesajında Fırat Kalkanı Harekatı'yla kahraman Türk ordusunun gücünü tüm dünyaya gösterdiğini belirtti. Bölgede teröre, çatışmaya, istikrarsızlığa tahammül edilmeyeceğini, dosta düşmana ilan ettiklerini vurgulayan Erdoğan, "Aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi şükranla yad ediyorum," dedi. Terörsüz Türkiye sürecinde yeni aşamaya geçildi. Sürecin takibini yapacak olan kurul, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında ilk kez toplanacak. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek takip kurulu toplantısına, Adalet, Dışişleri, İçişleri ve Milli Savunma Bakanlarıyla Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, MİT Başkanı ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri katılacak. Toplantıda terör örgütünün fesih ve silah bırakma sürecinin takibi amacıyla yürütülecek çalışmalar ele alınacak. Ekonomi Koordinasyon Kurulu bugün Ankara'da toplandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlık ettiği toplantının ana gündemi, Eylül ayı başında güncellenecek yeni orta vadeli program oldu. Merkez Bankası, kullanıcıların yoğun ilgi gösterdiği fast işlem limitlerinde değişiklik yapacak. 26 Ağustos'tan itibaren para transferlerinde limit 300 bin liraya yükselecek. Türkiye, İslam İşbirliği Teşkilatı'na üye ülkelerle ticaretini geliştiriyor. 7 ayda üye ülkelere ihracat 42 milyar dolara yaklaştı. İslam ülkeleriyle ticaretin toplam ihracat içerisindeki payı %27 oldu. Hedef bu rakamın 2 yılda %30'a çıkarılması. Teknofest Mavi Vatan'ın son gününde de yoğun ilgi vardı. Görkemli bir kapanış programı düzenlendi. Kapanış töreninde yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri takdim edildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin son 25 yılda savunma sanayinde devrim yaşadığını belirtti. T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ise Teknofest Mavi Vatan'da hayal denilenin gerçeğe dönüştürüldüğünü söyledi. ABD'de tahvil faizlerinde yaşanan hareketlilik tüm dünyada gözleri bu piyasaya çevirdi. Küresel bazda tahvile likidite destekleri açıklanırken Türk tahvillerine olan ilgi sürüyor. Uluslararası Yatırım Bankası JP Morgan, iki Türk tahvilini gelişmekte olan ülke endeksine ekledi. İsrail gazetesi Haaretz, katil Netanyahu'ya sert eleştiride bulundu. Netanyahu'nun Suriye'nin kuzeyine yönelik son saldırılarıyla ülkesini Türkiye ile anlamsız bir çatışmaya sürüklediğini belirtti. Ukrayna, Rusya'da e-ticaret şirketlerinin depo ve tesislerine hedef almayı sürdürüyor. Krasnodar ve Dağıstan'da e-ticaret şirketi Ozon'un lojistik merkezlerine insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlendi. Savaşın gölgesinde kutlanan Ukrayna Devlet Bayrağı gününde konuşan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ise bağımsızlık mesajı verdi. Almanya Başbakanı Friedrich Merz, yaz tatilinin ardından ilk kez kamuoyunun karşısına çıktı. Orman yangınlarının vurduğu Hüyut, Genwald bölgesini ziyaret eden Merz, protestolarla karşılaştı. Merz'e ıslık ve yuhalamalarla tepki gösteren protestocular, tatilin nasıldı diye seslendi. Bölgede 300 hektar alanı etkileyen orman yangını 20 Ağustos'ta tamamen söndürülmüştü. Ve spor amirliği

Kadın voleybol takımı Avrupa Şampiyonası A grubu ikinci maçında Slovenya'yı 3-1 mağlup etti. Milliler bugün saat 19'da Macaristan'la karşılaşacak. Mücadele TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Hava durumuna gelince, Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 32, İstanbul 32, Lefkoşa 31, Kerkük 44. Parçalı bulutlu olmak üzere Berlin 21, Amsterdam 21, Viyana 26, Bern 17, Kopenhag 22, Saraybosna 28, Tiran 35, Sofya 30, Bakü 36. Yağmurlu olmak üzere Paris 25, Brüksel 22 ve Üsküp 35 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

0: Toplumumuzu ulus yapan en önemli yapı taşlarından biridir Türkçemiz. Bin yılları aşan geçmişiyle, zengin söz varlığı, güçlü anlatım olanakları, tadı ve ahengiyle bir dünya dilidir. Ata armağanı, ortak mirasımız olan Türkçe, ezelden ebede var olacaktır.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'nin dünyadaki sesi.

0: Sefaretin beni canımdan öyle bezdirmişti ki artık bu hayatı savaşmaya değer görmüyordum.
1: Bu cümleyi de bu cümleyi söyleyen karakteri de hatırlamayabilirsiniz. Fakat bu cümlenin geçtiği atmosferi unutamayacaksınız. Karakteri hatırlamamakta haklısınız. Öyle ki Norveçli yazar Knut Hamsun ona bir isim bile vermez. Romanın başından sonuna kadar adsız kalır. Ama atmosfer, o atmosfere bir kere girdiniz mi bir daha çıkamazsınız.

Soğuk bir tavan arası. Cebinde tek kuruş kalmamış bir genç adam. Kağıda dökülmeyi bekleyen makaleler, rehinciye taşınan son eşyalar, fırın vitrinlerine yapışan bakışlar. Bir de midede saat gibi işleyen o kemirgen boşluk. Knut Hamsun, 1890'da yayımladığı açlık romanında bir adamın günlerce aç kalmasını anlattı. Edebiyat dünyası o güne dek böylesini görmemişti. Ortada ne büyük bir olay örgüsü vardı, ne kahramanlık ne de ibret verici bir son. Yalnızca bir beden, bir zihin, bir şehir. Üçünün arasında gitgide incelen bir hayat. Bu incecik hayatın nasıl olup da bir asrı aşkın süredir dünya edebiyatını beslediğini anlatacağız bu bölümde. Işıkları biraz kısıyor, o soğuk tavan arasına çıkıyoruz.

Açlığı gelin bir cümleyle özetleyelim. Genç bir yazar. Kristiyanya sokaklarında aç dolaşır. Hepsi bu. 4 bölüm boyunca başka bir şey olmaz. Cinayet yok, aşk entrikası yok, miras kavgası yok. 19. yüzyıl romanının bütün alışkanlıkları, soy ağaçları, salon tasvirleri, toplumsal panoramalar, ders veren anlatıcılar kapının dışında bırakılmıştır. Hampson odağını tek bir yere çevirir. Aç bir insanın kafasının içine. O kafanın içi adeta bir fırtına alanıdır. Adamımız bir dakika içinde umuttan öfkeye, öfkeden kahkahaya, kahkahadan gözyaşına savrulur. Kendi kendine söylenir, tanımadığı insanlara oyunlar oynar, sokak

0: sokakta rastladığı yaşlı bir adama olmadık hikayeler uydurur. Hiç var olmamış bir kelime icat edip saatlerce onu anlam arar. Açlık yalnızca mideyi kazımaz. Düşünceyi de kazır, inceltir. Tuhaf bir parlaklığa ulaştırır. Kimi gece ilhamı bir şimşek gibi çakar, adam karanlıkta cebinden kağıt çıkarıp soğuktan morarmış parmaklarıyla yazar. Kimi sayfalarda zihin öyle keskinleşir ki okur açlığı yaşayanın kendisi olduğunu zannetmeye başlar. Peki bir asır sonra bile eskimeyen bu tazelik nereden gelir? Cevabı adamın gururunda aramak gerekir. Kristiyanya, bugünkü adıyla Oslo. Romanın ilk satırında tuhaf bir şehir diye anılır. Üzerinde bir iz bırakmadan kimseyi salıvermeyen bir şehir. Adamımız o şehirde tutunmaya çalışan bir kalem işçisidir. Gazetelere makale yazar, yazdıklarının kimi 5 kron eder, kimi geri döner. 5 kron birkaç günlük yemektir. Sonrası yine boşluk. Battaniyesini, yeleğini, düğmelerine varıncaya kadar nesi varsa rehinciye taşır. Gözlüğünü bile rehin bırakmayı dener bir keresinde, rehinci kabul etmez. Bir başka gün rehin verdiği yeleğin cebinde kurşun kalemini unuttuğunu fark eder. Soluğu dükkanda alır. Dışarıdan bakan adamın cebinde servet unuttuğunu sanır. Oysa aradığı bütün yazıların yazdığı o kalemdir. Elinde kalan son sermaye bir kurşun kalem, bir de kafasındaki cümleler. Buraya kadar anlattıklarımız bir sefalet hikayesi gibi durabilir. Aslında değildir. Bu adam dilenmez. Aksine inanması güç ama karnı 3 gündür boşken rehinciden aldığı parayı sokaktaki bir düşküne uzattığı olur. Bir gün bakkal çırağı yanlışlıkla fazla para üstü verdiğinde önce sevinçten uçar, ardından vicdanı ayaklanır, parayı yaşlı bir çörek satıcısının tezgahına bırakıp kaçar. Ev sahibesine borcunu öder de kendine ekmek almaz. Aç kalmayı kabul eder, küçülmeyi asla. Bir gece yatacak yer bulamaz. Karakola gidip kendini eve geç kalmış bir gazeteci olarak tanıtır, misafir hücresinde sabahlar. O hücrede karanlığın içinde zihni bütün gece dört nala koşar. Uykuyla uyanıklık arasında kendi uydurduğu kuboa kelimesine anlam arar durur. Sabah evsizlere yemek fişi dağıtılırken sırasını savar. Gazeteciyim demiştir bir kere. Aç olduğunu itiraf ederse yalanı da gururu da çöker. Fişi almaz, aç bilaç çıkar kapıdan. Bu sahneyi okuyan herkes aynı yerde durur. Buna gurur mu demeli, delilik mi? Hampson cevabı okura bırakır. Belki de ikisi de aynı şeydir. Bir gün sokakta bir kadın görür. Peşine takılır ama kötü bir niyetle değil. Aylak bir oyunun kahramanı gibi. Bir süre gölgesi olur kadının. Sonra ona hiçbir dilde karşılığı olmayan, yalnızca kulağa güzel gelen bir isim uydurur. Lacali. Aç adam sevdiği kadını bile kendi icat ettiği bir dille sever. Şaşırtıcı olan kadının da onu fark etmesidir. Günler sonra karşılaşır buluşurlar. Genç kadın bu tuhaf, ateşli, paltosuz adamda bir gizem bulur. Onu gizemli bir sanatçı, bazen de bir deha sanır. Oysa gizemli bulduğu şey açlıktır. Yanaklardaki solgunluk, gözlerdeki ateş, konuşmadaki o başıboş parıltı, hepsinin kaynağı boş midedir. Adam bir akşam tüm gerçeğini döker. Sefaletini, rehincileri, geri dönen yazılarını. Kadının yüzündeki hayranlık gözle görülür biçimde acımaya dönüşür. Acımaysa sevginin toprağı değildir. Böylece ilişki başlayamadan biter. Bu kısa sevda romanın en ince buluşlarından biridir. Lacali gerçekten kimdi önemli değildir. Adamın ona yakıştırdığı hayal önemlidir. Aç zihin gerçeği süslemeden duramaz. Boş mide dolu bir hayal gücüyle ödeşir. Gerçeğin kendisi ise gitgide sertleşir. Adam kasaptan köpeğim için diyerek bir kemik ister. Bir ara sokağa çekilip kemiği kemirmeye çalışır, midesi kabul etmez. Cebindeki talaşı çiğnediği günler olur. Hampson bütün bunları ağlak bir tona düşmeden neredeyse soğukkanlı bir merakla yazar. Merhamet dilenmez bu kitap. tanıklık ister. En ağır sayfalarda bile tuhaf bir canlılık vardır. Adam düşer, kalkar, yeni bir makaleye başlar. Birkaç kron kazanır, birkaç gün doyar, yine düşer. Umut bu romanda bir duygu değil, bir kas gibidir. Zayıflar ama kopmaz. Sonbahar iyice bastırır. Şehir küçülür, kapılar birer birer kapanır. Yazılar geri döner, o da elden gider. La Jolie hayali sönmüştür. Adam rıhtıma iner. Limanda Copegora adında bir yük gemisi durmaktadır. İngiltere yönüne gidecektir. Adam güverteye çıkar, tayfa olarak yazılır. Ne bir veda vardır ne de pişmanlık cümlesi. Gemi demir aldığında küpeşteden şehre bakar. Pencerelerin ışıldadığı Kristiyanya'ya, kimseyi üzerinde izini bırakmadan salıvermeyen o şehre. Kitap bu sahneyle burada biter. Bu bir zafer midir, yenilgi mi? Adam açlığı yenememiş, şehri terk etmiştir. Öte yandan teslim de olmamıştır. Dilenmemiş, çalmamış, kalemini satmamıştır. Programın başındaki cümleyi hatırlayın.
1: Artık bu hayatı savaşmaya değer görmüyordum.
0: Böyle diyordu. Oysa 4 bölüm boyunca yaptığı tek şey savaşmaktı. İnsan bazen vazgeçtiğini söyleye söyleye yine de direnir. Kitabın adı yalnızca mideyle ilgili olmayabilir. Görünme açlığı, yazma açlığı, insan yerine konma açlığı. Hepsi aynı boşluğun kolları değil midir? Kitabı okuyan her okur, doyurulması en zor olanın hangisi olduğunu kendi yanıt bulur.

Bu romanın gücü yaşanmışlığından gelir. Knut Hamsun 1859'da Norveç'te yoksul köylü bir ailenin çocuğu olarak doğdu. 9 yaşında ailenin borçları yüzünden amcasının yanına verildi. Dayak ve açlıkla geçen o yıllar çocuğun belleğine silinmez biçimde işledi. Gençliğinde ayakkabıcı çıraklığından seyyar satıcılığa, yol işçiliğinden köy öğretmenliğine kadar girmediği iş kalmadı. Bir yandan da yazıyordu. İlk denemelerini kimse ciddiye almadı. İki kez Amerika'ya gitti, Chicago'da tramvay biletçiliği, Kuzey Dakota'da çiftlik işçiliği yaptı. Yeni dünyada umduğunu bulamadı, hayal kırıklığıyla döndü. Dönüşlerin birinde, Kristianya'da romanına konu olacak günleri bizzat yaşadı. Soğuk çatı katları, rehinciler, boş mide, geri çevrilen yazılar. Açlıktaki sahnelerin çoğu icat değil, hatıradır. 1888 sonbaharında Kopenhag'da bir dergi romanın bir parçasını imzasız yayımladı. Edebiyat çevreleri bu assız metnin sahibini günlerce konuştu. 2 yıl sonra kitap tamamlandığında Hamsun 31 yaşındaydı. Artık aç değildi ama açlığı herkesten iyi tanıyordu. Hamsun aynı dönemde kaleme aldığı yazılarında edebiyatın artık toplumu değil, ruhun el fenerinin ulaşamadığı bölgeleri anlatması gerektiğini savunuyordu. Kanın fısıltısını, iliklerdeki yakarışı duymak istiyordu. Açlık bu iddianın ete kemiğe bürünmüş halidir. Bugün modern romanın iç ses dediğimiz damarı işte bu sayfalarda atmaya başlar. Şöhreti yıldan yıla büyür. Pen, Victoria, Toprağın Bereketi gibi romanlarıyla Avrupa'nın en çok okunan yazarları arasına girer. 1920'de Toprağın Bereketi ile Nobel Edebiyat Ödülüne değer görülür. Bir zamanlar talaş çiğneyen adam dünyanın en saygın edebiyat kürsüsündedir artık. Hikaye burada bitseydi ne güzel olurdu. Hamsun'un uzun ömrünün son perdesi edebiyat tarihinin en acı derslerinden biridir. Yaşlandığında İkinci Dünya Savaşı yıllarında ülkesini işgal eden Nazi Almanyası'na sempatiyle baktı. İşgali öven yazılar kaleme aldı. Hitler'le görüştü, Nobel madalyasını propaganda bakanı Goebbels'e armağan edecek kadar ileri gitti. Norveç halkı en sevdiği yazarından gördüğü bu ihaneti affetmedi. Savaş bittiğinde okurlar kitaplarını paketleyip posta yoluyla evine gönderdiler. Koca ülke yazarına kitaplarını iade etti. Yargılandı, ağır bir para cezasına çarptırıldı. 90'ına merdiven dayamış haliyle gözaltına alındı. 1952'de 92 yaşında

0: yalnızlık içinde öldü. Dünya edebiyatı o günden beri aynı sınavla boğuşur. Eser sahibinin günahından ayrı tutulabilir mi? Ama şurası kesin, açlık yazarının gölgesinden büyük çıktı. Geçen hafta anlattığımız dönüşümün sahibi Kafka, iç sesin nasıl yazılacağı konusunda ilham aldığı ustalar arasında Hamsun'u da sayıyordu. Nobel ödüllü Isaac Bashevis Singer daha da ileri gitti. 20. yüzyıl modern romanının bütün kollarıyla Hamsun'dan türediğini söyledi. Amerikalı romancı Paul Auster, açlık üzerine yazdığı denemede bu kitabı bir sanat manifestosu gibi gösterdi. 1966'da Danimarkalı yönetmen Henning Karslund romanı beyaz perdeye taşıdı. Atsız kahramanı canlandıran Per Askerson, Cannes Film Festivali'nde en iyi erkek oyuncu ödülünü aldı. Aç bir adamın iç konuşması bir asır aşkın süredir dünyayı doyuruyor. Programımıza bir cümleyle başlamıştık.
1: Sefaretim beni canımdan öyle bezdirmişti ki artık bu hayatı savaşmaya değer görmüyordum.
0: Bu cümleyi kuran adam ertesi sabah yine kalemine uzandı. Yine bir makaleye başladı, yine kapıları aşındırdı, yine düştü, yine doğruldu. Sözleriyle yaptıkları arasındaki bu çelişki belki de kitabın insanlığa bıraktığı asıl mirastır. Vazgeçtim demek her zaman vazgeçmek değildir. Kimi zaman insanın direnmek için kendine tanıdığı son molasıdır. Adı olmayan o genç adam gemiyle uzaklaşıp gitti, adı olan milyonlarca okurla buluştu. Bugün de bir yerlerde biri, cebinde son parası, kafasında büyük hayallerle bir şehrin sokaklarını aşınlıyor. Bir kitapta okumuştum da bu hafta açlıkla, boş bir midenin bile dolu bir yürekle nasıl yol alabildiğine tanık olduk. Haftaya yeni bir kitapta, yeni bir cümlede görüşmek üzere.

0: Notaların dansı programını dinlediniz.
1: Dünyanın en kolay ulaşılır, en etkin kitle iletişim aracıyız. Dinleyicilerin dostu, sırdaşıyız. Geçmişten bugüne, sesimizin ulaştığı her yerde, daima sizinleyiz.

Dünya spor tarihine yön veren sporcular, olaylar ve unutulmaz anlar etkileyici hikayelerle dinleyiciyle buluşuyor. Sporun estetik, etik ve insani boyutunu hatırlatan Kas Hafızası her hafta pazartesiden perşembeye Türkiye saatiyle 8.55'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası kısa dalga 22 metre 13.635 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle kısa dalga 19 metre 15.320 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

Başka haberler merkezi manşetlere sığmayan, aceleyle geçilip unutulan ama hayatın tam ortasında duran haberleri gün yüzüne çıkarıyor. Gündemin kıyısında dolaşanlar için. Başka haberler merkezi her salı Türkiye saatiyle 13.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Osmanlı İmparatorluğu ve modern Türkiye Cumhuriyeti'ne, tarihin farklı dönemlerinde bu kadim topraklara sığınarak Türk misafirperverliği ve hoşgörüsünden yararlanan krallar, reformistler, bilim insanları ve sanatçıların karşılıklı kültürel, siyasi ve akademik etkileşimlerin her iki tarafa da neler kazandırdıklarını merak ediyor musunuz? Öyleyse sizleri Türk Yurdu'nun Misafirleri programına bu isimlerle tanışmaya davet ediyoruz. Türk Yurdu'nun Misafirleri her cuma Türkiye saatiyle 9.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Opus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve kısa dalga 19 metre 15.320 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

0: Radyosu'nda şimdi haberler.
1: Ben Orhan Yaşar, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fırat Kalkanı Harekatı'nın 10. yıl dönümü dolayısıyla sosyal medyada mesaj yayımladı. Erdoğan mesajında Fırat Kalkanı Harekatı'yla kahraman Türk ordusunun gücünü tüm dünyaya gösterdiğini belirtti. Bölgede teröre, çatışmaya, istikrarsızlığa tahammül edilmeyeceğini, dosta düşmana ilan ettiklerini vurgulayan Erdoğan, aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi şükranla yad ediyorum dedi. Terörsüz Türkiye sürecinde yeni aşamaya geçildi. Sürecin takibini yapacak olan kurul, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında ilk kez toplanacak. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek takip kurulu toplantısına Adalet, Dışişleri, İçişleri ve Milli Savunma Bakanlarıyla Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri de katılacak. Toplantıda terör örgütünün fesih ve silah bırakma sürecinin takibi amacıyla yürütülecek çalışmalar ele alınacak. Ekonomi Koordinasyon Kurulu bugün Ankara'da toplandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlık ettiği toplantının ana gündemi, Eylül ayı başında güncellenecek yeni orta vadeli program oldu. Merkez Bankası kullanıcılarının yoğun ilgi gösterdiği FAST işlem limitlerinde de değişiklik yapacak. 26 Ağustos'tan itibaren para transferlerinde limit 300 bin liraya yükselecek. Türkiye, İslam İşbirliği Teşkilatı'na üye ülkelerle ticaretini geliştiriyor. 7 ayda üye ülkelere ticaret 42 milyar dolara yaklaştı. İslam ülkeleriyle ticaretin toplam ihracat içerisindeki payı %27 oldu. Hedef bu rakamın 2 yılda %30'a çıkarılması. Teknofest Mavi Vatan'ın son gününde de yoğun ilgi vardı. Görkemli bir kapanış programı düzenlendi. Kapanış töreninde yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri takdim edildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin son 25 yılda savunma sanayinde devrim yaşadığını belirtti. T3 Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Selçuk Bayraktar ise Teknofest Mavi Vatan'da hayal denilenleri gerçeğe dönüştürdüklerini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri'nde tahvil faizlerinde yaşanan hareketlilik tüm dünyada gözleri bu piyasaya çevirdi. Küresel bazda tahvile likidite destekleri açıklanırken Türk tahvillerine olan ilgi sürüyor. Uluslararası Yatırım Bankası JP Morgan, Türk Lirası cinsi 2 devlet tahvilini gelişmekte olan ülkeler tahvil endeksine ekleme kararı aldı. İsrail gazetesi Haaretz, katil Netanyahu'ya sert eleştirilerde bulundu. Netanyahu'nun Suriye'nin kuzeyine yönelik son saldırılarıyla ülkesini Türkiye ile anlamsız bir çatışmaya sürüklediği belirtildi. Ukrayna, Rusya'da e-ticaret şirketlerinin depo ve tesislerini hedef almayı sürdürüyor. Krasnodar ve Dağıstan'da e-ticaret şirketi Ozon'un lojistik merkezine insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlendi. Savaşın gölgesinde kutlanan Ukrayna Devlet Bayrağı gününde konuşan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ise bağımsızlık mesajı verdi. Almanya Başbakanı Friedrich Merz, yaz tatilinin ardından ilk kez kamuoyunun karşısına çıktı. Orman yangınlarının vurduğu Hüttgenwald bölgesini ziyaret eden Merz, protestolarla karşılaştı. Merz'e ıslık ve yuhalamalarla tepki gösteren protestocular, "Tatilin nasıldı?" diye seslendi. Bölgede 300 hektarlık alanı etkileyen orman yangını 20 Ağustos'ta tamamen söndürülmüştü. Ve spor. A Milli Kadın Voleybol Takımı Avrupa Şampiyonası A Grubu 2. maçında Slovenya'yı 3-1 mağlup etti. Milliler bugün saat 19'da Macaristan'la karşılaşacak. Mücadele TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Hava durumuna gelince, Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara ve İstanbul 32 derece, yine güneşli olmak üzere Lefkoşa 31, Kerkük 44, parçalı bulutlu olmak üzere Berlin 21, Amsterdam 21, Viyana 26, Bern 17, Kopenhag 22, Saraybosna 28, Tiran 35, Sofya 30, Bakü 36, yağmurlu olmak üzere Paris 25, Brüksel 22, Üsküp 35 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz. Reporter. And all that.

0: Dünyanın her yerinde, günün her saatinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu sizlerle.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu sizin sesiniz, sizin nefesiniz.

0: Hazırlayan ve sunan Tansu Polatkan.
1: Değerli dinleyiciler, sizlerle yine birlikteyiz futbol saatinde. Bugünkü yorumcumuz, Radyo 1'in de yorumcusu olan ve de teknik direktör Celal Kıbrızlı olacak. Biraz sonra Celal Kıbrızlı'ya merhaba diyeceğiz. Süper Lig'in ikinci haftasında 8 maç oynandı. Bu akşam Kocaelispor Ahmetspor karşılaşmasıyla ligin ikinci haftası tamamlanacak. Maçların sonuçlarına şöyle bir göz atacak olursak, deplasmanda kazanan 5 takım var. Bu 5 takımdan biri Galatasaray, 4-0 kazandı. Erzurumspor deplasmanında rakibini 4-0 mağlup etti. Bir başka deplasman takımı Samsunspor, Çaykur Rizespor'u 1-0 yenerken, aynı sonuçla biten bir başka karşılaşma Eyüpspor'la Gaziantep Futbol Kulübü arasındaydı. 1-0 Gaziantep Futbol Kulübü kazandı. Göztepe Gençler Birliği karşılaşmasını da Gençler Birliği 1-0 kazanırken, bir başka deplasman takımı Kasımpaşa'da Arca Çorum'u 1-0 mağlup etti. Bunlar deplasmanda kazanan takımlar değerli dinleyiciler. Kendi sahalarında kazanan takımlara baktığımız zaman Fenerbahçe Tümosan Konyaspor'u 4-2 mağlup etti. Korendon Alanyaspor Beşiktaş karşısında 1-0'lık bir galibiyet elde etti ve Trabzonspor'da Rams Başakşehir'i 2-1 mağlup etti. Bu 8 maçta 18 gol atıldı değerli dinleyiciler. Ve hafta içinde Fenerbahçe Olympique Lyon'la 26 Ağustos Çarşamba gecesi İstanbul'da 1-1 berabere kaldığı maçın rövanşında karşı karşıya gelecek. Perşembe gecesi Beşiktaş Kaunas Zagreb'le deplasmanda karşılaşacak. Beşiktaş 3-0 kazanmıştı ve Ferencvaros rakibi Trabzonspor, onlar da Perşembe günü karşı karşıya gelecekler ve Trabzonspor kendi sahasında 1-0 kaybetmişti değerli dinleyiciler. Ve şimdi Celal Kıbrızlı telefon hattımızda. İyi akşamlar Celal Kıbrızlı.
2: İyi akşamlar sevgili Tansu abi. Tüm dinleyicilerimize sevgi, selam, saygılarımı iletiyorum. İyi, inşallah dolu dolu bir program sunarız.
1: Ben de öyle olacağını tahmin ediyorum sevgili Celal Kıbrızlı. Ve hemen Beşiktaş'ın Korendon Alanyaspor karşısındaki 1-0'lık yenilgisiyle söze girelim. Çünkü Beşiktaş özellikle ligin, Süper Lig'in en çok dikkat çeken ve favori takımları arasındaydı. Ve bu karşılaşmada Beşiktaş'ın yenilgisi biraz futbol severleri, taraftarları düşündürttü. Ve ben bakıyorum kimle konuştuysam Beşiktaş nasıl yenilir diyor. Ve Korendon Alanyaspor bu maçı nasıl kazandı? Bunu senin değerlendirmenle dinleyicilerimize iletelim.
2: Şimdi tabii futbol oyunu farklı bir oyun. Favorisi olmayan bir oyun. Yani şu kazanır bu maçı diyemiyor. Çünkü hakemin başlayışıyla başlayan, uzatma dakikalığıyla devam eden ve hakem müthiş gibi biten bir oyun. Tabii bu oyunun içinde saniyeler çok çok önemli. Ve takımların birbirini tanıması çok iyi önemli. Bunun yanı sıra oynayan takımların her birinin birbiri içindeki bağlantıları, ahengi, senfonisi çok çok önemli. Yani bunları sağlayan takımlar zaten istikrarlı gidiyorlar ve istikrar abidesi olarak da karşımıza çıkıyorlar ve sürekli onlardan bahsediyoruz. Tabii Beşiktaş futbol takımı şimdi yeni kurulmuş bir takım. Bu takımın tabii ki alınan yeni transferler var. Bayağı da transfer yapıldı. Hala da yapılıyor. Ve Beşiktaş futbol takımının tabii ki baktığımız zaman Avrupa'da oynadığı maçlar

da kalesinde gol görmeyen, ligin ilk maçında da kalesinde gol görmeyen bir Beşiktaş takımıydı. Alanya takımı karşısına da gene tabii ki her takımın olduğu gibi Beşiktaş futbol takımı da Alanya Spor karşısında galibiyet için sahaya çıktı. Ama tabii ki evdeki hesap bazen çarşıya uymuyor. Ve bunda hatalar oluyor. Tabii ki gündeme gelen en büyük konu da Alanya'daki hava ısı derecesi. Çünkü oralar tabii ki nem oranının fazlalığı, ısının fazlalığı takımları bayağı etkiliyor. Bunu da öne çıkarırız. Ama burada tabii Alanya Spor'un başarısına da hiçbir zaman gölge düşürmeyelim. Çünkü Alanya karşısında Beşiktaş 7 maçtır kazanamıyor zaten. Yani Alanya'da Beşiktaş maalesef kazanamıyor.

0: yarı yarıya gibi bir üstünlük. %65'e %35. Şutlarda yani isabetli şutlarda 14-6 Beşiktaş, 9-3 Alanyaspor. Başarılı pas sayısında 482 Beşiktaş, 214 Alanyaspor. İsabetli ortalarda Beşiktaş 21 orta yapmış, Alanya 15 orta yapmış. Fauller ve kornerlerde eşitlikler var. 14'e 14 faullerde, kornerlerde 7'ye 7. Böyle baktığımız zaman tabii ki Beşiktaş'ın oyuna ağırlığını koyduğunu görüyoruz. Ama topu fazla kendi takımda bulunduran takımların maçı kazanacak bir kaydısı da yok. Burada Beşiktaş futbol takımı da burada hakeme de isyan ediyor. Yani şimdi şu yere geldik. Yani Türk futbolu gene aynı düzende çarkta devam etmeye başladı. Kaybeden takım hemen hakem. Ya arkadaşlar, zaman zaman ben de çalıştığım dönemlerde bunları yaptım ama yanlış olduğunu gördüm ilerleyen zamanlarda. Niye yanlış olduğunu gördüm? Çünkü siz hakeme üstüne yüklenirseniz oyuncu diyor ki ben haklıymışım demek ki diyor. Benim için diyor söylenecek bir şey yok diyor. Yöneticiler bu isyanı yaparsa teknik adamlar da bu sefer teknik kadro da evet diyor biz haklıymışız demek ki diyor. Hakem bizi yaktı diyor. Yani burada baktığımız zaman Beşiktaş takımı tabii ki Avrupa'daki maçını da düşünüyor. 27 Ağustos Perşembe günü oynayacak Kalmar Zalgiris maçını, Litvanya'daki maçı da düşünüyor. Ve oyuncularla da bir dinlendirme, rotasyon denilen olayı Beşiktaş yaptı. Ama yaramıyor işte. Bu rotasyonu yaptığı zaman Fenerbahçe'de Gençler Birliği karşısında yaptı. Orada da oturtmadı. O zaman bu rotasyonu yapmayacaksınız. Ve futbol oyunu biliyorsunuz, oyun diyoruz zaten, futbol ayak topu demek. Burada siz en iyi antrenmanın, bir teknik adam olarak en iyi antrenmanın çift kale olduğunu da söyleyebiliriz. Niye? Oyuncular birbirini iyi tanıyorlar. Oyuncular birbirinin arasında bağlantıyı kuruyorlar. Oyuncu hangi oyuncunun nasıl pastan hoşlandığı, hangi oyuncunun koşu şiddetli koşu mu yoksa jog koşu mu yaptığı oyun içinde, kısa mesafede koşu mu uzun mesafede koşu mu yaptığı, hepsini oyuncular birbirlerini tanıyorlar. Bunları tanıdığınız zaman zaten takım olarak iyi duruma geliyorsunuz. Ve Alanyaspor takımı Beşiktaş karşısında kazandı. 73. dakikada Liman'ın attığı golle. Ben burada yani hakeme Deniz Kayatepe hakem, ona söyleyecek bir şey bulamıyorum. Niye? Çünkü siz istenilen çizgiyi bir türlü yakalayamadınız Beşiktaş futbol takımı olarak. Onun için hakemle falan bahane aramayınız. Kendi şapkanızı önünüze koyunuz. Niye bu maçı kaybettik diye düşünün. Zaten bunun üstünde fazla durmamak da lazım. Çünkü geçmiş geçmişte kalıyor artık. Futbolda dün yoktur, bugün de yoktur. Yarın ve yarınlar vardır. Onu da öne çıkararak bunları hesaplamamız lazım. Kaybedeceksiniz, kazanacaksınız ama belirli bir çizgide gitmek, istikrarda gitmek çok çok önemli. Ve futbol oyununda hep kazanıp şampiyon olmayan takımlar var ligde yani. Değil mi? Bu örneklerimizde yaşadık. Evet. Onun için ben Beşiktaş takımının kadro oluşumu, kadro yapılanması, oyun şekli olarak tabii ki şansa ve şanssızlığa da inanmıyorum. Beceri ve beceriksizliğe inanıyorum. Tekrar metoduna inanıyorum. Bunlar da gerçekleşirse Beşiktaş'ta, Beşiktaş istenen çizgiyi yakalar. Alanyaspor gene burada şey yapmayalım yani es geçmeyelim. Alanyaspor takımını da ben kutluyorum ve Alanyaspor takımı geçen hafta da biliyorsunuz deplasmanda bir beraberlikle döndü ve şu anda da 4 puanla 5. sırada bulunuyor. Alanyaspor'u tebrik ediyorum. Beşiktaş takımının daha farklı organizasyonlar içinde olması gerektiğini de söylemek istiyorum.
1: Şimdi Alanyaspor takımında benim dikkatimi çeken, yıllarca Alanyaspor takımı çok transfer yapan bir takım görüntüsündeydi ama bu sene transfer ayında çok buna yönelmedi ve elindeki kadroyla, evet, belki de en fazla bir veya iki transferle ligi sürdürüyor. Bu da Alanyaspor'un bir avantajı mıydı Beşiktaş karşısında?
0: Tabii
1: yani istikrar açısından.
0: Tabii teknik adamıyla bir kere yollarını ayırmadı, devam ediyor. João Pereira ile devam ediyor yoluna. Ve scout ekibi çok iyi çalışıyor.

0: Alanyaspor'un. Yıllardır bunu yapıyorlar. Ve aldıkları oyuncuları burada geliştirerek, sahneye çıkararak, bunları satarak kulübün kasasına para da kazandırıyorlar. Bu da çok çok önemli. Ve baktığımız zaman yeni gelen oyuncu sayısının çok az olduğunu görüyoruz. Mesela geçen sene bir Bandırma Spor'dan İbrahim'i aldılar. İbrahim takımın artık bayağı
1: önemli oyuncularından biri
0: tabii. Haline geldi. Bunlar çok çok önemli. Yabancı oyuncular da hata yapmıyorlar. Yabancı oyuncular, gelen oyuncular takımda kendilerini gösteriyorlar ve buradan giderken de takıma para da kazandırıyorlar. Ve Alanyaspor'da Hasan Çavuşoğlu yıllardır burada amatör olarak top oynamış. Sonra yönetim kurullarında bulunmuş. Sonra başkanlığı almış ve başkan olarak da devam ediyor. Tesisleşme, stadyumunu yaptılar. Tesisleşmesini yaptılar. Ve Alanyaspor takımını başta Hasan Çavuşoğlu olmak üzere kutluyorum. Burada benim tek söylemek istediğim şey şu. Alanyaspor'un teknik adamının lisansının yeterli olmadığı ve bu yeterli diploma olmadan çalışması. Bunları da bir an evvel, bunların da artık iyice bir gündeme getirilip nasıl olacağı, nasıl edeceğini de söylemek istiyorum. Tabii ki bize de gelen tabii yorum biz yaptığımız için devamlı TRT Radyo 1'de de yorum yapıyorum biliyorsunuz.
1: Evet, evet.
0: Ve bize bazı tabii arkadaşlarımız şikayette de bulunuyorlar. İşte mesela Çorum Spor'da Uğur Hoca'nın çalışması, o da lisans yeterli değil, o da öyle çalışıyor. Aldığım notlar. Mesela Trendyol 1. Lig'e baktığımız zaman Bolu Spor, Manisa Spor, Bandırma Spor, İstanbul Spor, Bodrum Spor, Van Spor, Pendik Spor, Karagümrük, Ümraniye, Mardin Spor. Hata yapmış olabiliriz. Hata yaptıysak kusura bakılmasın. Bu arkadaşlarımız da lisansları yeterli olmadan görev yapıyorlar. Bunlar tabii ki güzel, hoş görünmüyor dışarıdan ve dedikodulara sebep oluyor. Futbol Federasyonu ve Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği buna bir an evvel el atması gerekir. Burada tabii başta da kulüplere büyük görev düşüyor. Bunu da bu arada söylemiş oldum Tansu abi.
1: Şimdi sevgili Kıbrıslı, ben şunu merak ediyorum. Şimdi pro lisanslı teknik direktörlerin iş bulamamaları ve de lisansı, pro lisansı olmayan teknik direktörlerin yahut antrenörlerin görevde olması kulüplerle olan ekonomik ilişkilerinden mi kaynaklanıyor acaba?
0: Hayır, ilişkilerden kaynaklanmıyor. Kar tahmini yakınımdır ilişkilerinden kaynaklanıyor.
1: Öyle mi?
0: Evet,
1: evet, o zaman bir başka konuya geçelim hemen.
0: Tabii.
1: Evet, Salah farkı Trabzonspor'da ortaya çıktı mı diye düşünüyorum, soruyorum.
0: Tabii ki geçen ilk maçta da, yani İstanbul'daki maçta da değil mi? Orada da maça sonradan girdi ve iki tane net gol pozisyonuna girdi. Tabii ki oyuncu kalitesi olarak, oyun zekası olarak farklı bir oyuncu. Yani böyle bir oyuncu olmasa dünyanın bir numara ligi olan Premier Lig'de, İngiltere'de
1: Liverpool gibi bir takımda da oynayamazdı.
0: Tabii oynayamazdı. Ve yılın oyuncusu seçildi. Mısır'da yılın futbolcusu seçildi. Afrika'da yılın futbolcusu seçildi. Bunlar öyle kolay kolay elde edilen şeyler değil. Hiçbir başarı zaten biliyorsunuz, o kişisel başarı ve takım başarıları da tesadüfi değildir. Yani bu başarıların altında plan yatar, program yatar, zaman ister, inanmak, mücadele ister, sabır ister, çalışma vardır, ekip işidir, yaratıcılıktır. Bunları da es geçmememiz lazım. Salah da Trabzonspor'da artık yani sayılmayan bir de golü var biliyorsunuz.
1: Evet.
0: Yaklaşık 40-45 metreden. Yani zeki bir adam, zeki bir oyuncu. Yani bu oyuncunun Trabzonspor'a ve Türk futboluna katkıları 34 yaşında olsa bile farklı olarak görünecektir diye de söylemek istiyorum. Ve Trabzonspor takımı ilk hafta biliyorsunuz yani deplasmanda oynadı. Deplasmanda oynadığı bu maçtan beraberlikle döndü ve çeşitli eleştiriler de yapılmaya hemen başlandı. Yani bu eleştiriler hemen bizim ülkemizde maalesef yapılıyor. Ama yapılan yani transferler var. Bu transferlerin takıma uyumları var. Hazırlık devresi var tabii. Bu hazırlık devresinde tabii ki yapılan çalışma, ama burada sakatlıklar oluyor. Bu sakatlıklardan çıkan oyuncuların takıma katılması, bir süre alıyor. Diğer farklı takımlar için de bu geçerli. Trabzonspor takımı da yavaş yavaş o kimliğini kazanmaya başladı. Tabii buradaki önemli olan Trabzon taraftarı, tabii 7'den 70'e diyelim, büyüğünden küçüğüne, kadınından adamına, çocuğundan yaşlısına, herkes futbolla yatar, futbolla kalkar. Onun için Trabzon'un bir an evvel lige ağırlığını koyması gerekir. Zaten bunu koyduğu anda da ligimize de büyük bir renk gelecektir diye düşünüyorum. Her zaman söyleriz, Trabzon'da yerlinin yerlisi çalışması gerekir diye. İşte burada Fatih'teki ve ekibi de, Orhan Çıkıkçı olsun, Metin Kaleci Metin olsun, gene Fatih Tekke'nin kardeşi Salih Tekke olsun, bunlar hep Trabzon'un yerlinde yerlileri. Altyapıda gene tabii ki Güngör Şahin Kaya var. Sayın Başkan'ın, Ertuğrul Doğan'ın dayısıdır kendisi. Onun altyapıda görev yapması. Scout ekibinde bulunan eski futbolcular, işte Necati Hoca olsun, Hüseyin olsun, Ali Kemal olsun, bunlar hep Trabzonspor'un olması olmazları. Onları da scout ekibini alarak çalışma içindeler. Bunun dışında tabii çalışan arkadaşlar da var. Bu da Trabzonspor için bana göre çok önemli ve Türk futbolu için çok önemli. Artık Trabzonspor'un da her sene şampiyonluk yolunda iddialı olması gerekir diye düşünüyorum. Ve maça baktığımız zaman tabii ki Trabzonspor'un öne çıkan istatistikleri var. Topla oynamada farklılığı var, şutlarda farklılığı var, başarılı pasta farklılığı var ve kornerde farklılıkları var. Çok hücum yaptığı için Trabzonspor takımı geçiş oyunlarında maalesef ofsayta da kalıyorlar. Bu ofsayta kalmayı da bir an evvel çözmeleri lazım. Çünkü o güzelim geçiş oyunlarında, güzelim o pozisyonlarda ofsayta kalınarak maalesef oyun kopuyor. Bu da o takım üstündeki motivasyonu da bozar. Başakşehir takımı ise bir Avrupa kupalarından biliyorsunuz elendi. Bu elenmeden sonra Başakşehir takımını tabii ki motivasyon olarak biraz dibe gidiyor gibi göründü. Ama ilk hafta kazandığı bir maç var Başakşehir'in. Bu da onlar için bir avantaj olarak göründü. Ama şimdi Trabzonspor karşısındaki Başakşehir'in bana göre öyle çok öne çıkan bir oyununu göremedim. Trabzonspor bu oyunda daha başarılıydı. Ve bunun neticesinde de Salah'ın da öne çıkmasıyla birlikte Muçin'in sakatlıktan geri dönüşü, Salah'ın çıkıp Muçin'in oyuna girmesi, yine Aral Şimşir oyu var, Cenk vardı, Cenk çıktı, Aral Şimşir gitti, Onaç çıktı, ya sağ yola çıktı, Onaç girdi. Bunlar tabii ki oyun içindeki dengeleri de değiştirebilen oyuncular. Bunlar haftada ilerledikçe daha dengeli olacak. Başakşehir takımına baktığımız zaman fazla yeni transferi yok. Eski bir ekiple oynuyor, gidiyor. Nuri Şahin hocayla birlikte devam ediyor ligi. Ama bu sene Başakşehir'de bir dengesizlik var. Bu dengesizliğine bir an evvel çözülmesi gerekir. Trabzonspor'u kutluyorum. Başakşehir'e ise dikkat diyorum. Ve Trabzonspor'un bu yolla emin adımlarla yürüyeceğini de söylemek istiyorum.
1: Evet, bu arada Nuri Şahin, Rams Başakşehir'in teknik direktörü, çok iddialı girmişti sezona, evet. Ama bir hayal kırıklığı yaşadı diye düşünüyorum Trabzon'da.
0: Evet. Yani tabii ki şimdi bu Nuri Şahin oyuncu kariyerine baktığımız zaman üst düzey bir oyuncu. Bunu kimse inkar edemez. Ama teknik adamlık farklı yani. Her iyi oyuncu iyi teknik adam olacak diye bir kayıt da yok. Demek ki burada bazı eksik leri var Nuri Hoca'nın. Her insanın olduğu kadar eksiklikleri var diye öyle söyleyelim. Onu öyle geçiştirelim. Fazla da yıpratmayalım. Ve ilerleyen zamanlarda Nuri Şahin de yapmış olduğu hatalardan ders çıkarıp hata sayısını aza indirip Başakşehir takımında şampiyon olan Başakşehir'i yine yaratır diye söylemek istiyorum.
1: Evet. Galatasaray ligin ilk haftasındaki hayal kırıklığından sonra Erzurum deplasmanından 4-0'lık bir galibiyetle ayrıldı ve de Galatasaray için sanki bir antrenman maçıymış gibi geçti bu 4-0'lık karşılaşma.
0: Tabii şimdi o için Erzurum yani il olarak tabii yüksek rakıma olan bir şehir. Burada 2000 metrenin üstünde yani yüksekliği. Burada bir tabii ki insanlar yoruluyor, erken yorulma oluyor burada alışık değilseniz. Saf temiz oksijen vardır burada ve az oksijendir yüksekte. Ama burada tabii ki bunu Galatasaray takımı bana göre çözmüş ve maç günü oraya gittiler yanılmıyorsam. Maç aynı gün gittiler. O da etkilemedi gibi görünüyor Galatasaray futbol takımını. Galatasaray futbol takımı ilk haftada İstihar'da Gençler Birliği'ne tabii ki yenilince, Çorum'la berabere kalınca biraz yıpratıldı Galatasaray futbol takımı. Yapılmayan transferler niye yapılmıyor dendi. İşte Osimhen gidecek deniyor dedi. Torreira gidiyor dendi. Bunlar hep Galatasaray'da baskı yarattı. Baktığımız zaman yani isabetli paslarda hemen dengeli maç. Pas isabet oranı dengeli. Yani şutlar dengeli, isabetli şut dengeli, kornerler dengeli. Yani maç hepsi dengeli.
1: Ama skor farklı.
0: Skor farklı 4-0.
1: Evet.
0: Bu da neden? Bu da yeni kurulan bir Erzurumspor takımı. Alınan oyuncuların bana göre Süper Lig kalitesinin biraz bir tık altında kaldığını gördüm ben. Tabii ki Serkan Ezbalta Hoca şampiyon yapan bir hoca ve takımla Süper Lig'de de görev yapıyor. Onun da farklı düşünceler içinde olduğunu tahmin ediyorum. Onun da daha farklı düşüncelerle, daha farklı oyuncular kadroya katması gerekir diye düşünüyorum. Tabii yapılan transferler, her transfer derler ki her transfer transferdir diye ama işte öyle değil. Eğer 10 tane oyuncu alıyorsanız 6 tane alacaksınız. 10 tane oyuncuya vereceğiniz ücreti 6 tane oyuncuya vereceksiniz.
1: Ama kalite olacak.
0: Kaliteli olacak tabii. Bunlar çok çok önemli. Bunu atladılar herhalde Erzurumspor. Bir de tabii futbol aklı dediğimiz akıl vardır. Yani o ne nedir? O kulübün içinde yaşamış, o kulübün formasını giymiş, o şehrin çocuğu işte Trabzon'da nasıl diyorsak geldim bir yerse. Erzurum'da bu spor futbol aklı bana göre eksik. Bu futbol aklını da Erzurumspor takımı bir an evvel yapmalı diye düşünüyorum. Yani bundan çekinmemesi lazım. Teknik adamların çekinmemesi lazım. Ve teknik adamlar oturup bu futbol adamlarıyla tartışırlar. Bu sayı nedir? 2'dir, 3'tür en fazla. Bu da o şehrin de top oynamış oyunculardır. Mesela burada Erzurum'un antrenör derneği başkanı vardır Abdüselam. O olabilir. Ne bileyim Erzurum spor takımında takım kaptanlığı yapmış. Kayseri'de oynamış, Konya'da oynamış Zafer Demir var. O olabilir futbol aklı olarak. Benim şu anda aklıma gelen isimler bunlar.
1: Evet.
0: Ya bunlardan da faydalanabilir. Bu tabii bir elin sesi yok. Eller çoğaldıkça sesler fazlalaşır. Ama karşınızda da Galatasaray futbol takım var. Oturmuş bir kadro var. Her ne kadar oyuncular 4 sene üstte şampiyon olup biraz bıkkınlık da görsek onlarda. Ama o şampiyonluk hevesi gene bunların içinde olduğunu görüyoruz. Ve gol attıkça coşan bir Galatasaray futbol takımı gördük. Yine istatistikler yine alt üst oldu. Yani Galatasaray Osimhen sezona gene iyi başladı. İki maçta 4 gol ve 2 asiste ulaştı. Bunlar tabii çok çok önemli şeyler. Eğer Osimhen gidecek deniyor, 130 milyon euro falan veriliyor deniyor. Eğer bunu verirseniz Galatasaray'ın bana göre %30 gücü kaybolur diye söylemek istiyorum. Yani Çorum beraberle saksıran Galatasaray takımı Erzurum'da da bu güle oynaya kazandı. Bu da Galatasaray futbol takımı için olmazsa olmazlardan bir tanesi. Galatasaray futbol takımı kutluyorum ama Erzurum spor takımı için oradan ben tabii görev yaptım orada Süper Lig'de. Oradan ekmeğe var kursağımda. Onun için onların daha dikkatli olması gerektiğini ve daha net 2-3 tane böyle nokta transfer yaparak yollarına devam etmeleri gerektiğini söylemek istiyorum.
1: Şimdi bu maçı seyretmemişsindir. Eyüp Gaziantep Futbol Kulübü karşılaşması. Çünkü
0: evet.
1: Aynı dakikalarda Trabzonspor'un Başakşehir'le maçı vardı. Ben
0: doğrudur.
1: Bu Eyüp Gaziantep Futbol Kulübü karşılaşmasının naklen yayınında görevliydim. Şöyle evet. Bir enteresan notum var. Mesela Gaziantep kalecisi Eyüp Spor kalecisi de sadece kale vuruşu kullandılar.
0: Evet.
1: Yani oyun iki takımın ceza alanı arasına sıkıştı. Futbol kalitesinin olmadığı, yani
0: Evet.
1: futbolla ilgili hiçbir şeyin olmadığı bir oyundu.
0: Evet.
1: Gaziantep kalecisi belki maçtan sonra duşa bile girmemiştir. Yani o kadar
0: Evet.
1: rahattı. Eyüpspor kalecisi de bir kere plonjon yaptı. O da yediği golde ve Gaziantep Futbol Kulübü 1-0 maçı kazandı. Yani belki de son yılların bu kadar zevksiz, bu kadar kalitesiz, bu kadar renksiz bir
0: Evet.
1: karşılaşmasıydı, bilmiyorum. Belki
0: Ya, tabii
1: de
0: seyretmediğim için siz tabii
1: tabii.
0: o maçı anlattığınız için canlı olarak onu daha farklı gözlemliyorsunuz. Ben de şu dışarıdan şu gözlemi yapıyorum. Sizin bu söyledikleriniz ve benim medyadan okuduğum kadarıyla, gördüğüm kadarıyla şu. Yani Eyüpspor takımımız geçen sene zor son haftada kaldı ligde. Atilla Güler'in hocayla. Atilla Hoca da şu anda Kayserispor'da 3 maçta 3 galibiyette lider olarak Trendyol gidiyor. Ona da buradan başarılar dileyim. Yani Eyüpspor takımı tabii kayyuma kalmış bir takım. Transfer zorlukları var. Tabii maddi açıdan da sıkıntıları var, zorlukları var. Giden oyuncuları var. Mesela kalede Can Kart vardı Galatasaray'ın şu anda ikinci kalesi
1: Evet.
0: pozisyonunda. Yani bunlar tabii giden oyuncular, teknik adamın değişmesi, bunlar tabii ki taraftarının olmaması ve hangi sahada oynayacağı maçları belli olmayan İstanbul'da bir takım. Yani bunları ilave ettiğimiz zaman dengede gitmeyen bir Eyüpspor takımı var. Gaziantep takımı tabii yıllardır ligde boy gösteren bir takım. Ve sıkıntısı olmayan takımlarımızdan bir tanesi olarak ben Gaziantep'i görüyorum. Almış olduğum notlar var tabii önümde. Yani Eyüpspor maçında almış olduğum notlar var. 60. dakikaya kadar iyi götürdükleri maçı. 60. dakikada Soleska'nın golüyle 1-0 öne geçen Gaziantep. 10 kişiyi tamamlayan bir Gaziantep Bakuna'nın
1: Bakuna,
0: atılmasıyla.
1: evet, kırmızı
0: Evet,
1: kart
0: Bakuna'nın
1: gördü.
0: atılmasıyla. Ve baktığımız zaman ama toplu oynamada %50'ye %44'lük bir oran var. Şutlarda 12'ye 9 bir üstünlüğü var Eyüpspor'un. 372'ye 292 üstünlüğü var. Fauller çok olmuş. 16 tane Eyüpspor yapmış. 17 tane Gaziantep yapmış. Tabii ki sizin de maçı çok iyi gözlemlediğiniz için ki eski bir futbolcusunuz siz de. Böyle iyi bir yorumcusunuz aynı şekilde. Aynı zamanda iyi bir de sunucusunuz. Bunu da söylemek istiyorum buradan.
1: Teşekkür ederim.
0: Estağfurullah. Yani yiğidin hakkını yiğide veriyoruz.
1: Sağ olun,
0: Vermeye
1: sağ olun.
0: çalışıyoruz. Yani onun için Gaziantep haklı bir galibiyet almış. Savunma ağırlıklı oynadığı görünüyor Eyüpspor'un. Tabii savunma yapmak, hücum yapmaktan bana göre daha kolaydır. Çünkü pres yapmak bir sanattır. Bu sanatı da yapmak için güçlü olmak zorundasınız. Ve ben bunu dayanıklılığınız üst seviyede olması lazım. Bunları da öne çıkarırsak Gaziantep takımı bu takıma karşı 1-0 kazanıp 3 puanı deplasmanda alması da bir özellik olarak söyleyebilirim. Şu anda Gaziantep takımı 4 puanla
1: 4 puan var, evet.
0: 6. basamakta yerini almış durumda. Ben Gaziantep takımını kutluyorum. Eyüpspor için işte çanlar çalıyor. Çok dikkat etmeleri gerekir diye de söylemek istiyorum.
1: Gelelim Fenerbahçe, Tümosan, Konyaspor karşılaşmasına. Fenerbahçe'nin 4-2'lik bir galibiyeti söz konusu. Burada da biraz Fenerbahçe savunmasında bir zafiyet mi söz konusu?
0: Şimdi burada sevgili Tansu abi Gençlerbirliği'ne haksızlık yapıyoruz. Sona
1: Yok,
0: doğru bıraktık
1: tabii
0: Gençlerbirliği'ni.
1: Gençler Birliği'ni de tabii
0: Ona bir
1: Fenerbahçe'den
0: güzel
1: sonra konuşacağız tabii ki.
0: uzun bir süre ayıralım
1: Tabii
0: Gençlerbirliği'ne.
1: ayıracağız
0: Yani
1: tabii. Fenerbahçe'yi
0: çünkü
1: yendikleri için
0: tabii
1: Fenerbahçe'den geleceğiz.
0: onu hak ediyorlar. Şimdi baktığımız zaman Fenerbahçe futbol takımında tabii ki yapılan transferleri var. Bu transferlerin takıma uyum süresi ki kaliteli oyuncular bunlar. Hazır da gelmiyor bu oyuncular. Hazır gelmedikleri için zaten oyuncular transferlerde bazı önce hazır gelmediği için o takımlar için sıkıntı yaratıyor. Yani bu Devler Ligi'ne de girmek istiyor Fenerbahçe futbol takımı. Bunun için de Lyon'la oynayacaklar hafta içi. Çarşamba 26 Ağustos Çarşamba günü birbirine revanşında. Burada da Fenerbahçe

0: takımına başarılar diliyorum. Ve Konyaspor karşısında fazla sıkıntı çekmedi Fenerbahçe futbol takımı. Ve o taraftarla dargınlığı olan oyuncular başta kaleci Ederson olmak üzere taraftarlarla da barıştılar. Burada tabii Kerem Aktürkoğlu'na büyük bir geçmiş olsun, acil şifalar dileyelim. İnşallah sahaya bir an evvel geri döner. Çünkü milli takım içinde katkı yapan bir oyuncumuz. Hem de Fenerbahçe için hem de Türk futbolu için katkı yapan bir oyuncu. Onun için buradan tekrar geçmiş olsun diyelim. Yani Fenerbahçe takımı Konyaspor karşısında istediği skoru fazlasıyla aldı diyebilirim. Ya istediği şekilde oyunu yönlendirmeyi yaptı. Tempoyu yükseltip tempoyu düşürdü. Greenwood burada örneğin penaltı kaçırdı ama dönüşünde kalecilerden topu tamamlayarak golü yaptı. Talisca'nın Lyon maçını düşünerek oynatılmadığını düşünüyorum. Ve diğer oyuncuların gösterdikleri potansiyel üste doğru çıkmaya başladı. İşte bu Ederson başta olmak üzere. Sol tarafta Levent, sol bek Levent. Kante üstüne koyarak devam ediyor. Guendouzi ve Greenwood devam, Asensio, bunlar hep üstüne koyarak devam eden oyuncular. Burada takıma şu anda tam uyum sağlayamayan iki tane golcü var. Birisi Vedat Muriç, diğerisi Lukaku. Bunların da bir an evvel kendilerinin formunu bulup Fenerbahçe'ye katkı yapmaları gerekir. Bu katkı da işte bu hafta için oynanacak olan Lyon maçında sahneye çıkıp bu Fenerbahçe'yi bunu en iyi şekilde göstermeleri gerekir diye düşünüyorum. Fenerbahçe takımı Konyaspor karşısında hak ettiği bir galibiyetle sahadan ayrıldı. Fenerbahçe takımı bu galibiyetle Lyon karşısında moralli gidiyor. Konyaspor takımı ilk hafta içeride Çaykur Rizespor'u kaybetti. Bu hafta da işte Konyaspor Fenerbahçe'yi kaybederek 0 puanla 17. basamakta ve 5 gol yiyip 2 gol attı. Demek ki takım savunmasında da Konyaspor'un büyük eksikler var. Bu eksiklerin de bir an evvel gidilmesi gerekir diye düşünüyorum. Çünkü başarılı bir teknik adam orada görevi yapıyor, İlhan Palut Hoca. Yani İlhan Palut Hoca'nın bu takım bir an evvel düzelteceğine inanıyorum. Ama tabii burada da çeşitli tabii söylentiler var bizim kulağımıza gelen. Bunlar da nedir Konyaspor'da? İşte çeşitli kulüpler tarafından istenip verilmeyen oyuncular var maddi açıdan anlaşılmadığı için. Bu oyuncuların biraz psikolojilerin bozulduğu söyleniyor. İşte bunu vermiyorsanız o zaman karşılıklı oyuncuyla oturup oyuncuya bir artış yapıp takımda kalması için konuşmanız gerekir. Burada da işte gene ne çıkıyor, ne? Futbol aklı çıkıyor. Bu futbol aklıları her kulüplerde olması gerekir. İşte olan kulüplerde de bu başarı öne çıkıyor. Bunun da tipik örneklerinden bir tanesi Samsun Spor. Hep söylüyor Suat Çapan'ın orada bir futbol aklı olarak bulunduğu. Bu da Samsun Spor'a pozitif olarak yansıyor. Fenerbahçe takımını kutluyorum. Konyaspor takımı iyi yolda değil, dikkat etmeleri gerekir diye söylüyorum. Fenerbahçe futbol takımımıza Lyon karşısında da başarılar diliyorum. Her şey Fenerbahçe'nin başarısı olsun da söylemek istiyorum.
1: Şimdi kaleci Ederson'dan bahsettim. Bu hafta aslında kalecilerin haftasıydı. Evet. Rize Spor, Samsun Spor karşılaşmasında Samsun Spor kalecisi Okan mutlak gollük pozisyonlarda gol şansı vermedi. Evet. Göztepe Gençler Birliği karşılaşmasında aynı şekilde İrfan Can Eribayat mükemmel oynadı. Evet. Kalecilerin haftasıydı bu hafta. Şimdi gelelim Göztepe Gençler Birliği karşılaşmasına. Gençler Birliği geçen hafta da Fenerbahçe'yi yenmişti. Şimdi deplasmandan 3 puanla dönen bir başka takım.
0: Tabii geçen hafta Fenerbahçe'nin Gençler Birliği karşısında Fenerbahçe'nin farklı kazanacağını düşünüyordu insanlar. Ama işte evdeki hesap çarşıya maalesef uymuyor. Ve Gençler Birliği takımı transfer yapmamasına karşın, 2-3 dönem bu sezon transfer yasağı gelmesine karşın, yine Gençler Birliği futbol takım Metin Diyadin'le birlikte, Başkan Arda Çakmak Başkan'la, Metin Diyadin ve teknik ekibiyle birlikte, ki teknik ekibde bulunan arkadaşların hemen hepsi Gençler Birliği'nde forma giymiş arkadaşlar bunlar. Yani işte Doğa Kaya olsun, Gökhan Gönül olsun, bunlar Gençler Birliği'nde Metin Diyadin başta olmak üzere. Gençler Birliği'nin

0: doğunu giden kişiler ve Arda Çakmak Başkan da yokluklar içinde kulübü ayakta tutmaya çalışan bir başkan. Bu da çok çok önemli. Ve sonradan yapılan transferler var. Çoğu kiralık olarak ama takıma katılıyorlar. Tabii bu oyuncuların randımanı çok önemli ama burada İrfan Cahin Eğri Bayat'ın hem Fenerbahçe maçında hem Göztepe maçında kalede dimdik ayakta durması ve Gençler Birliği futbol takımına büyük bir motivasyon veren birisi. Onun için taraftarın da İrfan Cahin Eğri Bayat için bu hafta Erzurum maçında dan evvel İrfan Cahin Eğri Bayat'a bana göre büyük bir ödül vermeleri gerekir. Bu ödül de nedir? Kalptendir, beyindendir, alkışlarla, tezahüratlardandır. Bunu yapacaklarına da ben Ankara'da inanıyorum. Ve Fenerbahçe maçında alınan galibiyet tesadüfi bir galibiyet değildir. Burada Metin Diyar'ın Gençler Birliği futbol takımında bulunan oyuncu grubunu geçen sene biliyorsunuz bir çalıştı, gitti. Sonra en tehlikeli, zor durumda geldi. Ve Gençler Birliği futbol takımını kümede bıraktı. Burada bir kere Metin Diyar'ı alkışlıyorum. Yapılan hatadan geri dönen Arda Çakmak Başkan'ı da alkışlıyorum. Hatadan dönmek de bir erdemdir. Ve kendi bu kadrosunda bulunan oyuncu grubunu çok iyi tanıdığı için Metin Yadin, oyuncunun kapasitesini iyi bildiği için Fenerbahçe'ye karşı ve Fenerbahçe'ye topu vererek bekledi Fenerbahçe'yi ve Fenerbahçe'yi yordu. Bu yorma neticesinde Fenerbahçe'yi yorduktan sonra 1-0 öne geçen bir Fenerbahçe. Ki bunlar hep maçtan evvel söylemiştir, anlatmıştır Metin Hoca. Oyuncuların bırakmaması oyunu ve saha içinde birbirlerine kenetlenerek yapmış oldukları 3-4 ataktan 2 gol bularak Fenerbahçe karşısında hak ettikleri bir galibiyeti alıp alkışı hak etmişlerdir. Sonra ligin ikinci haftası Göztepe'ye karşı deplasmanda oynamak da çok önemli bir şey. Ve Göztepe'ye karşı oynarken de tabii Metin Diyar'ın hem Göztepe'de oyuncuyken şampiyon oldu hem de Göztepe'yi çalıştırdı, şampiyon yaptı Göztepe'yi. Bu da onun bir artısıydı. Göztepe taraftarını bilmek, o sıradın atmosferini bilmek çok önemli bir şey bunlar. Bunlar demek ki oyuncuları çok iyi aksettirmiş ve oyunculardan da geri dönüşümü çok iyi almış, geri bildirimi çok iyi almış. Bu da çok çok önemli. Oyuna baktığımız zaman zaten istatistikleri Göztepe maçında top oynamada dengeli bir şey var. Şutlarda işte 16 şut Göztepe atmış, 10 şut Gençler Birliği. Başarılı paslar dengeli bir şekilde var. Köşe vuruşları gene dengeli. Faullerde de denge var. Ve kaledeki İrfan Can Ehlibat'ın bir de penaltı kurtardığını söylersek ne kadar maça konsantre olduğunu görüyoruz. Gençler bir futbol takımı, Türk futbolu her zaman gerekli bir takımdır. Ve Gençler Birliği bir kolejdir. Kolej takımı olmak öyle kolay değildir. O kolej takımı ruhunu bana göre Metin Diyadin'le birlikte, Arda Çakmak Başkan'la birlikte tekrar yakalama yolunda büyük adımlarla ilerliyorlar. Bu da Gençler Birliği'nin yapısında var. Bunu ilerleteceklerdir diye düşünüyorum. Şimdi Gençler Birliği'nin en zor haftası bu hafta. Erzurum Spor'la iç sahada oynayacak. İşte bu maçta çok dikkatli olması gerekir. Ve bu maçtan alınacak bir galibiyet Gençler Birliği'ni sezon boyunca yapılan transferler de var. Bu transferlerin de uyum sürelerinin bir an evvel bitmesiyle birlikte rekabet de artacak ve rekabette gücü getirecektir. Oyunu üst düzeye, üst tarafa taşıyacaktır. Bu da olduğu takdirde Gençler Birliği takımı sezonun sonuna kadar ilk 5'te iddialı bir şekilde yoluna devam edecektir diye düşünüyorum. Gençler Birliği'nde tabii sürekli yapılan kongreler artık bitmeli diye düşünüyorum. Kulübe Gençler Birliği'ni seven sevdalıların kulübe sahip çıkmaları gerektiğini düşünüyorum. Şu anda öyle bir birliktelik var. Bu birlikteliğin devam edeceğini de söyleyebilirim.
1: Evet, gelelim Çaykur Rizespor Samsun Spor karşılaşmasına. Az önce de belirttiğim gibi bu karşılaşmada Samsun Spor kalecisi Okan ön plana çıkan bir isimdi.
0: Evet. Şimdi tabii geçen hafta Konya karşısında galibiyetle Rize'ye dönen Rize Spor takımı Samsun'un derbisi yani Trabzon
1: Karadeniz Spor derbisi, ve
0: Rize Spor 3 takımın oynadığı maçlar Karadeniz derbisi olarak nitelendiriliyor. Ki doğrudur. Baktığımız zaman Samsun Spor takımının işte biraz evvel söylediğim gibi kulüp başkanı Yüksel Yıldırım Bey'in ve futbol

0: direktör arkadaşımızın
1: Recep Boçar.
0: Yok şeyin
1: Samsunspor'un Fuat
0: Çapa.
1: Fuat Çapa.
0: Alkışlamak lazım. Çünkü yapılan hem teknik adam seçimleri aynı ekolden geliyor. Alman ekolinden geliyorlar. Oyuncu gruplarının seçim giden oyuncuların bırakılması, gelen oyuncuların nokta atışı transfer olarak getirilmeleri bunlar çok artı o pozitif olaylar. Ve Samsunspor takımına baktığımız zaman geçen hafta iç sahada Samsunspor takımı 3-3'lük bir beraberlikle sahadan ayrıldı.
1: Göztepe karşısında.
0: Göztepe'ye karşı gollü bir maç. Takım savunmasında demek ki eksikler vardı. İşte bu maçta o takım savunmada eksikler kaleci Okan'ın da öne çıkmasıyla birlikte giderildi gibi görünüyor. Ama eğer kalecilere çok görev düşüyorsa yine de takım savunmasında çalışılması gereken pozisyonlar var demek ki diye.
1: Bu arada sözünü keseceğim ama özür dilerim. Kaleci Okan bütün kurtarışlarından sonra savunma oyuncularının hepsine sitem ediyordu. Bilmiyorum maçı izlediğinizde dikkat etmişsinizdir.
0: Evet gördüm onu da söylüyorum. Onun için söylüyorum yani. Burada demek ki takım savunmasında eksiklikler var. Bu eksikliklerinde çalışarak tekrar metoduyla gider diye düşünüyorum. Yalnız baktığımız zaman şimdi toplu oynamada bir Çaykur Rize'nin büyük bir üstünlüğü var. %60'a %40 şutlarda 28 şut atmış. Çaykur Rizespor, Samsunspor 60 şut atmış. Başarılı pas 460 Rizespor yapmış. 284 Samsunspor yapmış. Köşe vuruşlarında 10 tane Çaykur Rizespor, bir tane köşe vuruşu Samsunspor. Faullerde baktığımız zaman 13 tane Çaykur Rizespor, 11 tane Samsunspor yapmış. Burada da bir uçurum var, dengesizlik var. Buna rağmen Samsunspor'un 2-0 gibi net bir skorla Samsun'a dönmelerinde Samsunspor'u tebrik etmek düşüyor. Çaykur Rizespor ise deplasmanda Konyaspor'u kazanıp iç sahada kaybetmesi bir dalgalanma gösteriyor. Bu dalgalanma da en kısa zamanda giderilir diye düşünüyorum.
1: Arca Çorum Futbol Kulübü Kasımpaşa maçını da Kasımpaşa 1-0 kazandı. Bu da deplasmandan galibiyette dönen takımlardan biriydi.
0: Evet. Ya yani şimdi burada tabii Çorum Spor takımı da geçen hafta Galatasaray'a karşı oynamış oyundan fazla eser yoktu diye düşünüyorum. Ama tabii burada beceri işte öne çıkıyor. Beceri, beceriksizlik. Burada Çorum Sporlu oyuncuların beceriksizliklerinin öne çıktığını söylemek istiyorum. Hep söylediğim şey aynı şey yani. Tekrar metodu, tekrar çalışarak bunu takım içindeki oyunculara içine sindirmeniz gerekir. Çünkü eğer siz %75 toplu oynuyorsanız, %25 Kasımpaşa oynuyorsa sizin bu maçtan en kötü skor 3-4 gol atmanız lazım. Yani burada büyük bir eksiklik var demek ki. İsabet şutlara baktı 16 şut atmış Çorum Spor, 6 şut atmış Kasımpaşa. Aynı şekilde başarılı paslarda 650 başarılı pas yapmış Çorum Spor. 176 pas yapmış Kasımpaşa takımı. Köşe vuruşu Kasımpaşa hiç kullanamamış. 7 tane Çorum Spor kullanmış. Ama burada da önemli şey Çorum Spor'un tabii taraftarının cezalı oluşu. Ve Çorum Spor taraftarları maçta olmaz cezalı oluşu. Çorum Spor için büyük handikaptı. Bu handikaptan da Çorum Spor taraftarlarının büyük dert alması gerekir. Çorum Spor Lig'de kalıcı bir takım olacağı düşüncesindeyim. Kasımpaşa takımı ise başladığı ilk hafta beraberlik var. İkinci hafta galibiyet var. Bu da Kasımpaşa takımının başarısı olarak da söyleyebiliriz. Çorum Spor'da ilerleyen haftalarda çok oyuncu da alındı. Çok oyuncu gitti. Bu oyuncuların da adaptasyon devresini bir an evvel atlatıp ki Eylül ayında biliyorsunuz milli maçlar haftası var. Bu arada onlar da kendilerini takıma adapte ederek, gelişerek, tekrar mısırlığıyla faydalı duruma gelecek, katkı yapacaklardır diye de söyleyebilirim.
1: Şimdi sevgili Celal, programımızın sonuna yaklaşıyoruz. Zamanımız daraldı ama yine de bir 5 dakikalık süremiz var. Evet. O süreyi de şöyle değerlendirelim. Çarşamba akşamı Fenerbahçe Lyon'la deplasmanda karşılaşacak. Evet. Birbirlik bir sonuç vardı İstanbul'da. Evet. Bu maçla ilgili yaklaşımını öğrenmek
0: tabii
1: istiyorum.
0: Tabii Lyon takımı Fransa Ligi'nin güçlü takımlarından bir tanesi. Fenerbahçe futbol takımı da Türkiye Ligi'nin güçlü bir takımlarından bir tanesi. Burada artık satranç oyunu gibi teknik adamların satranç oyunu oynaması lazım. Ve oyuncuların Fenerbahçe'deki bayağı kaliteli isimler var aslında.

0: Fransiyo olsun, Kante olsun. Yani bu oyunculara teknik adamın büyük yetki vermesi gerekir diye düşünüyorum. Tabii burada Lukaku'nun ilk 11'de oynayıp oynamayacağını merak ediyorum. Muriç'in üstüne koyup koymadığını bu maçta daha net bir şekilde göreceğiz. Guendouzi zaten olmazsa olmazı. Aynı şekilde Greenwood'un öne çıkacağını düşünüyorum. Ve Fenerbahçe'nin ben buradan Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalıp galip gelip döneceğini söylemek istiyorum. Ve Fenerbahçe futbol takımımıza da Lyon karşısında başarılar diliyorum. Çarşamba günü akşamı oynanacak maçta.
1: Perşembe akşamı iki maçımız var. Beşiktaş 3-0
0: Kaunas-Algirdis.
1: Evet.
0: Beşiktaş
1: aynı akşamda Ferencvaros Trabzonspor maçı var.
0: Trabzonspor maçı var. Tabii ki Kaunas-Algirdis karşısında Beşiktaş'ın tura atlayarak geleceği düşüncesindeyim. Beşiktaş'ımıza da buradan yürekten alkışlıyorum ve başarılar diliyorum. En zor maç Ferencvaros-Trabzonspor maçı. Ama Trabzonspor zorlukların altından çıkan bir takım. Onun için ben zorlukların altından çıkan takımlara da her zaman için yani başarılı olacağı düşüncesindeyim. Burada oynayacağı, Ferencvaros karşısında oynayacağı maçla birlikte Trabzonspor takımının da yenerek Türkiye'ye döneceği düşüncesindeyim. Fenerbahçe'mize, Beşiktaş'ımıza, Trabzonspor'umuza ben buradan yürekten başarılar diliyorum. 26 Ağustos Çarşamba günü Fenerbahçe'mize, 27 Ağustos Çarşamba günü Beşiktaş'ımıza ve Trabzonspor'a başarılar diliyorum. Aynı zamanda bu akşam saat 19'da oynanacak Filenin Sultanları'na başarılar diliyorum. İnşallah bugün de kazanarak 3'te 3 yapıp 3'te 3 gruba çıkacakları düşüncesindeyim. Her şey Türkiye için diyorum. Her şey Hüdemir Sultanları için alkışlıyorum. Aynı zamanda da Şampiyonlar Ligi playoff maçında Fenerbahçe'mize, Avrupa Ligi playoff maçlarında da Beşiktaş'ımıza ve Trabzonspor'umuza başarılar diliyorum. Bizi dinleyen herkese de buradan selam, sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Her şey gönüllerince olsun. İyi bir hafta dileklerimle.
1: Evet sevgili Celal Kıbrıslı çok teşekkürler. Ben de bu güzel duygularınıza katılıyorum ve programımıza renk kattınız. Çok teşekkür ediyorum. Gelecek programlarımızda da yine birlikte olmayı umut ederek, çok teşekkür ederek iyi akşamlar diliyorum.
0: İyi akşamlar.
1: Değerli dinleyiciler programımızın sonuna geldik. Selahattin Böke program yapımcısıydı. Sefa Aktan teknik yönetmenimizdi. Ben Tansu Polatkan. Hepinize iyi bir hafta dileğiyle. Hoşça kalın diyorum.

Türkiye'nin Sesi Radyosu, Vatan Kokusu, Sevda Türküsü, Gurbetin Hüznü, Kavuşma Umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Halaya Durmak, Hep Bir Ağızdan Türkü Söylemek, Martılara Atılan Simit, Komşuya Verilen Selam, Ana Kucağı, Baba Ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için, memleket için.

umut biter mi? Spor tarihine kazınan, geriye düştüğü halde pes etmeyen takımların hikayeleri. Son düdüğe kadar inancın, mücadelenin ve mucizenin sesi. Efsanevi geri dönüşler her cuma Türkiye saatiyle 16.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Üste mavi gök çökmedikçe, altta yaz yer delinmedikçe, senin ilini, töreni kim bozabilir? Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz Mavi Gök Yaz Yer programı her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda sizlerle. Müzik

Dünyanın en kolay ulaşılır, etkin kitle iletişim aracıyız. Dinleyicilerin dostu, sırdaşıyız. Geçmişten bugüne, sesimizin ulaştığı her yerde daima sizinleyiz.

Savaş Mektupları. Savaş mektupları silah seslerinin arasından süzülen, hasretle yazılmış satırları mikrofona taşıyor. Askerlerin ailelerine, ailelerin cephedeki sevdiklerine gönderdiği mektuplar. Korkuyu, umudu, sevgiyi ve bekleyişi kendi kelimeleriyle anlatıyor. Bu programda tarih, resmi belgelerle değil, kalpten kalbe yazılmış mektuplarla konuşuyor. Savaş Mektupları her perşembe Türkiye saatiyle 9.25'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: dışında yaşayan vatandaş ve soydaşlarımızın Türkiye'de ve yaşadıkları coğrafyada karşılaştıkları hukuki sorunları ve çözüm önerilerini ele aldığımız Kanun Ne Diyor? Her salı Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
1: Türkiye'de saat 17.
2: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
1: Ben Arzu Türkdoğan, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fırat Kalkanı Harekatı'nın 10. yıl dönümü dolayısıyla sosyal

0: Program hazırlıklarının yanı sıra temel politika öncelikleri ve makroekonomik tahminlerle bütçe büyüklükleri ele alındı. 4 saat süren toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada mali disiplinden taviz verilmeden gıda ve konut başta olmak üzere arz yönlü politikaların da katkısıyla enflasyonla mücadelenin süreceği vurgulandı. Açıklamada kazanımlarımızı güçlendirerek sosyal refahı artıracağız denildi. Terörsüz Türkiye sürecinde yeni aşamaya geçildi. Sürecin takibini yapacak olan kurul, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında ilk kez toplanacak. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek takip kurulu toplantısına Adalet, Dışişleri, İçişleri ve Milli Savunma Bakanları ile Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, MİT Başkanı ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri katılacak. Toplantıda terör örgütünün fesih ve silah bırakma sürecinin takibi amacıyla yürütülecek çalışmalar ele alınacak. Teknofest Mavi Vatan'ın son gününde de yoğun ilgi vardı. Görkemli bir kapanış programı düzenlendi. Kapanış töreninde yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri takdim edildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin son 25 yılda savunma sanayinde devrim yaşadığını belirtti. T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ise Teknofest Mavi Vatan'da hayal denilenleri gerçeğe dönüştürdüklerini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri'nde tahvil faizlerinde yaşanan hareketlilik tüm dünyada gözleri bu piyasaya çevirdi. Küresel bazda tahvile likidite destekleri açıklanırken Türk tahvillerine olan ilgi sürüyor. Uluslararası Yatırım Bankası JP Morgan, iki Türk tahvilini gelişmekte olan ülke endeksine ekledi. İsrail gazetesi Haaretz, katil Netanyahu'ya sert eleştiride bulundu. Netanyahu'nun Suriye'nin kuzeyine yönelik son saldırılarıyla ülkesini Türkiye ile anlamsız bir çatışmaya sürüklediği belirtildi. Dünyada motorin fiyatları hızla yükseliyor. Fiyatlardaki yükselişte ülkelerin uygulamaya koyduğu vergi oranlarının da etkili olduğu belirtiliyor. Özellikle Avrupa Birliği'nde motorin fiyatlarına uygulanan %40'ın üzerindeki vergi dikkati çekiyor. Türkiye'de ise bu oran %16 seviyesinde tutularak vatandaşların korunmasına devam ediliyor. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş sürüyor. Ukrayna, Rusya'daki lojistik merkezlerle ülkenin ekonomik altyapısını insansız hava araçlarıyla hedef alıyor. Rusya'da başta Odessa olmak üzere Ukrayna'daki liman ve depo tesislerine saldırılar düzenliyor. Ukrayna halkı cephe hattına yakın bölgelerden tahliye ediliyor. Ve spor, A Milli Kadın Voleybol Takımı Avrupa Şampiyonası A grubu ikinci maçında Slovenya'yı 3-1 mağlup etti. Milliler bugün saat 19'da Macaristan'la karşılaşacak. Mücadele TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 32, İstanbul 32, Lefkoşa 31, Kerkük 44, parçalı bulutlu olmak üzere Berlin 21, Amsterdam 21, Viyana 26, Bern 17, Kopenhag 22, Saraybosna 28, Tiran 35, Sofya 30, Bakü 36, yağmurlu olmak üzere Paris 25, Brüksel 22, Üsküp 35 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.
1: Dur ve düşün.
2: Kontrol sende mi, alışkanlıkta mı?
1: Teknoloji, oyun, madde, bahis.
2: Bağımlılık fark ettirmeden hayatından çalar.
1: Zamanını, sağlığını ve geleceğini koru.
2: Hayat senin. Kontrolü geri al.
3: Bir hayalle başladı her şey. Hayatın karmaşasında şekillendi. Benzersiz bir esere dönüştü sonunda.

Hayal Hayat Sanat'ta karşınızdayız. Ben Burak Gerçek, sevgili yapımcılarımız Didem Güner'i, Özlem Öztaş, Teknik Masa'da Melih Demirezer sizleri en içten dileklerimizle, sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Bizi radyo.trt.net.tr/kanallar/tsr adresinden ve TRT Dinle mobil uygulamasından da dinleyebilirsiniz.

0: ömrümden. Gel kaçma güzel, bana ellerini ver. Hayat seni sevince güzel, sana gönlümü verdim nasıl güzel.
1: Sevgili dinleyiciler, bugün stüdyomuzda muhteşem sesiyle yüreğimizi titreten, operayla geleneksel Türk müziğini yan yana getiren kıymetli bir sanatçımızı ağırlıyoruz. Yorumuyla öyle güzel şarkılara can vermiş ki, örneğin Sen, Sen, Sen desem, Gökyüzünde Tüten Olsam, Hasreti Uykularda, Nihavent, Nereye Aşkım ve daha nice güzel şarkıyla listeyi uzatsam. Sevgili dinleyiciler, aslında müzik aşkı çok küçük yaşlarda yüreğine düşmüş. Daha 4-5 yaşındayken apartman boşluğunda bağırırmış. Bütün aile fertleri, apartman sakinleri, bağırma çocuğum, bağırma evladım diyormuş ama kimseye kulak asmamış, bağırmaya devam etmiş, iyi ki de öyle yapmış. Konuğumuz opera sanatçısı, soprano Selva Erdener. Selva Hanım, yayınımıza hoş geldiniz, şeref verdiniz.
2: Merhaba, hoş bulduk.
1: Nasılsınız?
2: İyiyim, çok iyiyim. Çok teşekkür ediyorum.
1: Sizi böyle gülen yüzünüzle, güzel enerjinizle ağırlamak program ekibi olarak bizim için de büyük bir mutluluk kaynağı.
2: Çok teşekkür ediyorum.
1: Dilerseniz şu çocukluk öyküsüyle başlayalım mı? Hani bazı böyle meslekler vardır. İnsanlarla konuştuğunuzda o benim için çok küçük yaşlarda o aşk yüreğime düştü diye cümleye başlarlar. Siz neler söyleyeceksiniz müzik ve bu sanat tutkusuyla ilgili olarak?
2: Aslında aşk tanımı yapmadım tabii o zaman. Ne olduğunu da bilmiyorum ama sanki içgüdü gibi her şey beni oraya doğru götürdü. Hmm. Israrlı bir şekilde aileme, yakınlarıma, sanatçı olmak istediğimi, şarkıcı olmak istediğimi defalarca söylediğimi hatırlıyorum. Yani güzel bir yoldu herhalde benim için. Onu hissetmiş olmalıyım ki biraz hislerimle yaşayan biriyim. Hı hı. Yani hislerimin beni hep doğru yerlere götürdüğünü düşündüm bugüne kadar en azından. O zamandan beri dinliyorum hislerimi. Hı hı. Öyle söyleyeyim. Yani aşk tabii sonrasında oluştu. Yani ne zamanki operayla tanıştım, ne zamanki sanatla tanıştım, müzikle tanıştım, o zaman gerçekten ben bu işi kesinlikle yapmalıyım dediğimi hatırlıyorum. Ama bunlar da bu hafızamdaki bu noktalarda hep en güzel müzik öğretmenleriyle, en iyi müzik öğretmenlerinin desteğiyle, hı-hı, ve onların teşvikiyle olduğunu söylemem lazım.
1: Zaten hangi mesleği yaparsak yapalım, ister sanat, ister yayıncılık, yelpazeyi uzatalım, hepsinin temelinde bize rehber olan, ışık olan hocalarımız vardır, öyle değil mi?
2: Evet, yani her öğretmen, benimle karşılaşan müzik öğretmenlerinden söz ediyorum, aileme mutlaka konservatuara gitmeli. Hı hı. Hatta böyle hani karnelerde şey yazardı eskiden, görüşleriniz hani. Evet. Hocaların şey yazdığını hatırlıyorum.
1: Klasik
2: ben.
1: Klasik notların dışında. Aynen. Bir başka bölüm,
2: evet,
1: vardı
2: bir,
1: orada.
2: Evet, şöyle bir bölüm vardı. Küçük, hatırlıyorum, bir kutucuk. O kutucukta sınıf öğretmeni tavsiyede bulunurdu. İşte bu çocuk şunu yapsın, hmm, falan. Benimkinde 2-3 sene ortaokulda özellikle mutlaka konservatuara gitmeli gibi bir şey yazıyordu. Ama bu arada hani derslerim de iyiydi. Çalışkan da bir öğrenciydim. Hmm. Ailem de eğitimciydi. Benim böyle okuyup doktor olmamı herhalde, ne bileyim işte, annem öyle istiyordu daha doğrusu.
1: Onu soracaktım. Hani sizin bir tutkunuz var ama aileniz bu konuda motive edici mi oldu? Biraz daha mı temkinli yaklaştı diye soracaktım. Ne dersiniz?
2: Hem motive ediciydiler hem de temkinli yaklaştılar. Hmm. Yani her ikisi birden oldu diyebilirim. Babam çok güzel eğitimciydi ama bir yandan da müzikle çok ilgiliydi. Mandolin dersleri verirdi. Hı-hı. Bana ilk notaları babam, rahmetli babam öğretmişti.
1: Nurlar içinde olsun.
2: Annem de rahmetli oldu. İkisi de, evet, nur içinde yatsınlar. Annemin de sesi çok güzeldi. O da çok şarkı söylerdi. İşte evde, mutfakta her an şarkı söylerdi.
1: Ama o zaman bu aile ortamı yani, da atmosfere de sizi
2: işte
1: etkilemiş.
2: Babaannem, büyük babam, halalarım o sofrada fasıl yaparlardı. Yani hep bir müzik vardı bizim ailemizde. Onun için hani bana destek olmadılar diyemem. Yani en azından kulaklarıma çok büyük destekleri oldu.
1: Ne güzel. Ama o sizindeki o yeteneği, potansiyeli fark edip o karnenize notu düşen hoca da çok kıymetli.
2: Hocalar. Yani bir tane değildi. Yani çok şanslıydım.
1: Ne güzel.
2: İlkokuldan itibaren çok iyi müzik öğretmenleriyle karşılaştım ben. Yani büyük bir şansmış. Hı hı. Şimdi düşündüğümde her biri birbirinden iyiydi.
1: Biraz dinleyicilerimize sizi tanıtalım mı? Yani sonraki
2: Elbette.
1: O sanat yolculuğu nasıl gelişti, nasıl devam ettiniz?
2: Hı-hı.
1: Böyle adım adım biraz kısaca özetleyerek hangi süreçlerden geçti Selva Erdener? Biraz böyle bize bir fotoğraf çekerseniz çok mutlu oluruz.
2: Emin olduktan sonra bu işi yapmalıyım dedikten sonra konservatuar sınavına girmeye heves ettim. Girdim, kazandım. Fakat ailemde böyle eğitimci olsun gibi bir fikir de oluştu. Bu arada Gazi Üniversitesi'ne de girdim. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi'ne. Orayı kazandım ve 2 senede ilk orada başladım müzik eğitimine. Sonrasında 2 sene sonra artık iyice emindim opera şarkıcısı olmak istediğimden. Konserler yapıyordum, böyle resitaller yapıyordum. Çok da cesaretliydim. Onu da şimdi baktığımda çok cesurmuşum. Ondan sonra konservatuara tekrar girdim. Konservatuara girdikten sonra dünyam tamamen değişti tabii. Çünkü konservatuar ortamı müthiş rekabetin olduğu, zenginliğin olduğu, benim bütün donanımlarıma sahip olduğum yer olarak gerçekten müthiş bir okuldu.
1: Peki de o sanatsal temellerin, müzik temelinin adım adım orada atıldığı ve şekillendiği bir yerden bahsediyoruz.
2: Evet.
1: Hem

0: sizde bir birikim var, mutlaka bir ışık var. Ama orada öyle bir cevher var ki, öyle bir havuz var ki, Selva Erdener o havuza girmiş, oradan da nasibini almış. Ben öyle görüyorum.
1: Şunu da söylemem lazım. Eğitim fakültesinde de müthiş o öğretmenlerim oldu. Yani şahanelerdi gerçekten.
0: Evet.
1: Eğitim formasyonu veren öğretmenler de, müzikle ilgili eğitim veren öğretmenler de, hepsini gerçekten... hepsine şükran duygularım var gerçekten. Yani konservatuarda ayrı, eğitim fakültesinde ayrı. Konservatuardaki zenginlik tabii çok farklıydı. Yani bir orkestra sesini duyabiliyordum mesela. Hı-hı. Orkestra salonunda prova yapıldığı zaman.
0: Kafanızı
1: çok
0: sola
1: iyi şeflerle
0: Doğru.
1: karşılaşabiliyordum orkestra salonunda.
0: Hı-hı.
1: Ya da keman çalan müthiş arkadaşlarım, çok iyi balerinler, iyi oyuncular, hepsi benim arkadaşım olmuştu.
0: Ne
1: Ve
0: güzel.
1: Bu zenginlik, yani ben nereye bakacağımı şaşırıyordum konservatuvarda. Bir bale dersine gidip işte nasıl jöte yapıyorlar, nasıl point giyiyorlar, nasıl kalkıyorlar o pointin üzerinde, o ilgimi çekiyordu. Bir yandan tiyatro bölümü, orada müthiş oyunlar oynanıyor. Yani böyle bir zenginliğin içinde ben kendimi var etmeye çalıştım.
0: Çok da güzel var etmişsiniz.
1: Teşekkür ederim. Sağ olun. Çok mersi.
0: Ben buradaki konuklarımızı ağırladığımız zaman hep şöyle bir şey gözlemliyorum. Karşımdaki kişinin mesleğinden, meslek demeyelim ona, uğraşından, sanatından bahsederken gözleri parlıyorsa eğer, ki şu anda Selva Erdener'in kesinlikle gözleri parlıyor.
1: Ama sizin de öyle.
0: Sağ olun, eksik olmayın. Bu sizin bu işi tutkuyla ve aşkla yaptığınızın bir göstergesi. Çünkü bence her mesleğin temelinde tutku var. O tutkuyu yüreğinizde hissettiğiniz zaman size bazı kapılar açılmaya başlıyor. Ve dolayısıyla bir tarafta dinleyicide o ruhu dinlendirmek, bir taraftan onu alıp bir zaman tünelinde geçmişe götürebilmek, bunların hepsinin harmanlanması bence ancak tutkuyla olabilecek bir şey.
1: Doğru. Doğru, çok tutkuluydum açıkçası.
0: Evet.
1: Bir şeye de yoktu tutkum. Yani sadece opera değildi mesela. Ya oyunculuk alanı da benim için müthiş bir tutkuydu. Yeni müzik beni inanılmaz heyecanlandırıyordu. Çağdaş müzik besteleri. Yani benim heyecanlandığım çok alan vardı konservatuarda.
0: Ne güzel. Bazen hepimiz gözlemliyoruz. Popülerlik uğruna, ne bileyim, o işte ilkelerin, prensiplerin bir tarafa konulduğu, çiğnendiği, göz ardı edildiği. Yani bir şekilde herkes biraz popüler olmak istiyor ama siz sanat yolculuğunuz boyunca bu anlayışın, bu çizginin hep dışında oldunuz. Yani bizim gözlemlediğimiz, tanık olduğumuz süreç. Bu ayrımı nasıl tanımlarsınız? Popüler olma arayışıyla...
1: Hiçbir şey yapmadım bu hayat.
0: Öyle
1: bir şans geldi bana yani. Bunun da şans olduğunu düşünüyorum. Bazıları mecbur kalıyor mesela. Mecbur kalsam da direndim.
0: Evet.
1: Yani yapmamaya direndim. İçime sinmeyen bir şeyi benim yapmam çok mümkün değil. O beni heyecanlandırmalı. Beni heyecanlandıran işler benim yaptıklarımdı. Yani bugüne kadar yaptıklarımın hepsi heyecan duyduğum şeylerdi.
0: Güzel.
1: Söylemekten çok büyük keyif aldım. Söylersem çok güzel olacak dediğim şeylerdi.
0: Güzel.
1: Popülerlik, evet, yani popülerlik kötü bir şey değil. Yani ben hatta son dönemlerde çok da iyi bir şey olduğunu düşünüyorum.
0: Ama bir sınırı varsa...
1: Yani bazen sınırsız da halk çok seviyor, beğeniyor, çok saygı duyuyor yani. Bazen öyle şeyler de oluyor. Ama ben bu yolu tercih etmedim. Bundan da çok çok çok iç huzurum var bununla ilgili.
0: Her konuda öyle misinizdir? Hani içime sinmeyen bir şeye kesinlikle kabul etmem anlayışınızı
1: yemeği
0: efendim.
1: Yemeği de yemem mesela, içime sinmiyorsa yemeği de yemem.
0: Bana hiç kimse bir şey dayatamaz.
1: Ben o kuaföre de gitmem, hani mesela kötü bir kuaförse gitmem yani. Böyle beni zorlayan bir şeye, biraz özgürlüğüme düşkünüm. Biraz böyle kendimi baskı altında tutmak istemem. Otoriteye karşıyım. Böyle şeyler var bende.
0: Bağımsız ruhlusunuz.
1: Yoksa mesela benim müzik şirketimin patronu bir dönem demişti bana, Selvacığım sen işte şunu yapsan süper olur falan demişti. Düşündüm. Yapayım mı diye düşündüm. Ama içime sinmedi. Olmaz dedim yani.
0: Evet.
1: Beni heyecanlandırmıyor.
0: Evet.
1: Yani o
0: ben
1: heyecanı duymuyorum yani. Evet. Onun için yapamadım ben onu.
0: Çünkü öteki türlüsü

0: alanı bence eklektik kalıyor. Yani yapay kalıyor. İçinize sinmiyor ve içinize sinmeyince de patinaj yapmaya başlıyorsunuz iç
1: Bir
0: dünyanızda.
1: de çok biz eğitimde bir konservatuar eğitiminde benim aldığım dönemlerde gerçekten sıkı bir disiplinli müzik eğitimi vardı. Ve bu eğitim bir yandan şeyken insanı o müziği yapmakta, klasik müzik, klasik batı müziği yapmakta iyi bir yere getirirken bir tarafı da birazcık söndürüyordu. Ben onda da inat ettim. Yani okuldayken bana dediler ki mesela sen Türkçe söylüyorsun, bu iyi bir şey değil. Türkçe söylememen lazım. Çünkü bu müziklerde, klasik batı müziğinde özellikle Türkçe söylemek bozar. Ben de şuna inandım. Bu benim müziğim. Hatta çok söylediğimi hatırlıyorum. Ben neden annemin söylediği müziği söylemeyeyim? Yani çünkü annem çok güzel Alaturka müzik söylerdi. Yani şarkı söylerdi. Ve ben onu çok severdim ve beğenirdim ve o benim zenginliğim olduğunu o zamanlar biliyordum. Ama hani bunu sormayın nasıl böyle bir şey vardı diye.
0: O biraz içten gelen bir enerji.
1: İçten geliyordu.
0: Evet.
1: Babam da mesela TRT açardı sabah saatlerinde saat 7'de falan. Yurttan sesler vardı o zaman.
0: Hatırlamaz mıyız?
1: O zamanlar türküler dinlerdik mesela. Ben öyle uyandığımı hatırlıyorum. Türkü sesiyle uyandığımı. Ya bu benim için hiçbir zaman böyle uzaklaşacağım bir şey olmamalıydı. Onun için bu zenginlikleri zenginlik olarak algılamasam da o zamanlar sonrasında sahip çıktım.
0: Belki de ondan sonraki yıllarda o geçmişteki zenginliği daha somut bir şekilde anlamlandırma şansı buldunuz. Yani bir şeyleri yaşamışsınız,
1: Elbette.
0: bazı duygular var Selva Erdener'in içinde ama ondan sonraki süreçte o eğitimi aldıkça, o kültürü aldıkça ya bir dakika bunun tanımı ve kalıbı buymuş, daha bir netleşmeye başlıyor her şey. Benim
1: Doğru.
0: algıladığım bu.
1: Doğru.
0: Evet.
1: Evet.
0: Peki şöyle söylesem, işte hepimiz bizler yayıncıyız. Birçok konuğumuzu ağırlıyoruz. Ama bazen öyle yayınlar oluyor ki böyle işte zirveye çıkıyorsunuz yani. Bizim için çok güzel oluyor. Siz de birçok şarkılar seslendirdiniz. O şarkılar içerisinde özel bir bağ kurduğunuz, bizim zaten sesinizle bizim yüreğimizi titretiyorsunuz. Onu aldık,
1: Teşekkür ederim.
0: cebimize koyduk.
1: Teşekkür ederim.
0: Ama sizin için farklı kılan, farkındalık yaratan hangi şarkı ya da şarkılar vardır desem?
1: Bir şarkıdan söz etmeyeceğim ama Turgay'ın müzikleri tabii ki. Eşim Turgay Erdener'in müziklerini söylemek
0: Kendisine de
1: her
0: selamlarımızı,
1: zaman
0: saygılarımızı
1: teşekkür ederim.
0: gönderiyoruz.
1: Her zaman kalbimi titretiyor. Hele ki o yeni bir şey yazmışsa, yeni bir şarkı yazmışsa, yeni bir müzik yazmışsa o beni çok heyecanlandırıyor. Onun için onunla çalışmalarımın tamamı diyebilirim. Bir, iki, hani yeni müzik dedim ya, çağdaş müzik. Türk bestecilerinin yeni müzikleri, işte onları seslendirmek beni çok heyecanlandırıyor. İki, üç, yabancı bestecilerin benim için şanslıydım yazdığı müzikler oldu. Onları seslendirmek üçüncü olarak beni çok heyecanlandırıyor.
0: Bunlar heyecan yaratan müzikler kendi içlerinde.
1: Evet.
0: Peki yeni projeler, önümüzdeki döneme özgü yeni planlar var desem bize böyle minik minik ipuçları vermek ister misiniz? Var mı yavaş yavaş yüreğinizde, aklınızda şekillenen bir takım planlar, projeler?
1: Evet var bir besteci arkadaşımla bir proje üzerinde çalışıyoruz ama biraz yavaş gidiyoruz. Bu sene ben de çok çok yoğun bir sene geçirdim. Onunla yine türkülerden oluşan ama değişik bir altyapı. Söyleyeyim mi buradan?
0: Vallahi biz çok mutlu
1: Söyleyeyim.
0: oluruz. Sizin için bir sakıncası yoksa
1: İnşallah başarabiliriz bir
0: inşallah.
1: caz triyosuyla türküler
0: Harika.
1: söylemeyi. Hayal ediyorum
0: Çok
1: diyeyim.
0: güzel. Bu o zaman bir ilk olacak sizin için,
1: Evet,
0: değil
1: benim
0: mi?
1: için de bir ilk olacak ama bir tane şarkım var yine böyle bir caz ansambulla söylediğim, yine kaydettiğim onar mısra.
0: Merakla ve özlemle bekliyoruz
1: Evet,
0: o
1: o da
0: zaman.
1: Melahat İsmail bestesi.
0: Şimdi ben tabii yayından önce şöyle biraz baktım sosyal medyada sizi dinleyenlerin, sizi sevenlerin çok hoş yorumları var. Tabii birçok yorum vardı. Ben şöyle iki üçünü aldım. Birisi demiş ki bir vatandaşımız, kendi güzel, sesi fazla güzel, insansı bir varlık. Aynı

0: oksijeni tüketmediğinizden eminim demiş mesela. Böyle bir kompliman yapmış kendi adına. Her albümü bir mücevher kutusundan farksız olan yorumcu demiş.
1: Ha,
0: Bir
1: teşekkür
0: başka
1: ederim.
0: dinleyiciniz. Şu çok güzel. O da son notumuz olsun. Çok romantik bence. Sesi kayada çiçek yeşertecek güzellikte kadın demiş.
1: Ah, çok teşekkür ediyorum. Çok mersin.
0: Hani hepimiz böyle bir şeylerden besleniriz ya bu hayatta. Sevdiklerimizden, hayattan, değerlerden. Herhalde siz sanatçılar için de öyle değil mi? Sizi dinleyenlerin bu sevgisi, bu ilgisi
1: Ben de tam onu söyleyecektim.
0: evet,
1: Gerçekten
0: farklı oluyor olsa gerek.
1: çok seviyorum onları.
0: Onlar da sizi seviyor işte bakın.
1: Ama gerçekten yani konserlerde hep şeyi düşünüyorum. Ay ne kadar güzelsiniz ve ne kadar mutluyum siz geldiğiniz için. Hani bunu böyle dille söylemektense böyle gülerek işte onlara bakarak gözlerinin içine okuyarak yapmaya çalışıyorum. Böyle mesajlar geldiğinde de inanılmaz mutlu oluyorum.
0: Tabii.
1: Yani bu çok besliyor bizi.
0: Belki de tek
1: Özellikle
0: besin
1: belki
0: kaynağı.
1: yorumcuları mı besliyor acaba bilmiyorum ama gerçekten en beslendiğimiz şey onların sevgisi, ilgisi ve bu yazdıkları.
0: Peki hep sanatla iç içesiniz. Mesleğinizin tabii doğal bir olarak ama hayatınız sadece bunlardan ibaret değil elbette ki. Bunun dışında Selva Erdener ne yapar, nelerle uğraşır, onu besleyen başka hangi kaynaklar vardır? Birazcık da o bilgileri bizlerle paylaşırsanız mutlu oluruz.
1: Aslında sanatın her alanı hemen hemen benim çok ilgimi çekiyor ve bir yandan da yoğun bir şekilde ilgilendiğimi düşünüyorum. Resim mesela çok çok seviyorum. Resim beni çok heyecanlandırıyor.
0: Bireysel mi? Çok özür dilerim. Yoksa hani böyle bir sergi falan önümüzdeki dönemde buna benzer bir
1: Ben yapıyorum diyemem yani böyle kendi kendime
0: anladım.
1: çizdiktiriyorum bir şeyler.
0: Bireysel
1: O
0: bir mutluluk.
1: sayılmaz yani.
0: Anladım.
1: Ama resim sanatına heyecan duyuyorum gerçekten yani. O beni çok besliyor. Son dönemde bir filmde oynadım. Gün Yüzü. Banu Sıvacı'nın yazıp yönettiği bir sinema filmi. Onda başrol yaptım. Filmimizi Berlin Film Festivali'nde açtık.
0: Harika.
1: Sonrasında İstanbul Festivali, sonrasında Taormina, İtalya, Sicilya. O festivale katıldı ve festivalde Variety dergisi var biliyor musunuz bilmiyorum
0: Yok
1: ama
0: hayır.
1: sinema eleştirileri yapan şöyle yazdı. Gün Yüzü filmi bütün ödülleri silip süpürdü
0: Harika.
1: yazdı. En iyi film, en iyi yönetmen, en iyi kadın ve en iyi erkek oyuncu ödüllerini aldık o filmle. Şimdi önümüzde bir festivaller süreci var.
0: Ne güzel.
1: O festivaller sürecinde heyecanla bekliyorum yani. Benim için müthiş bir yepyeni bir şey oldu ve bu yenilik bana çok heyecan veriyor. Bu da çok küçükken hiç unutmuyorum. Yine aynı yaşlarda ben bir iki şeye karar vermişim. Birisi müzik,
0: Evet.
1: diğeri sinema. Ben o zamanlar da tutturduğumu hatırlıyorum. Sinema oyuncusu olacağım. Sinema oyuncusu. Gerçekten yani onlar da aklımda işte şarkıcı olacağım, sinema oyuncusu olacağım. O zamandan bugüne kadar bir kısa filmim, bir yönettiğim dans filmi, bir de bu başrolünü yaptığım Gün Yüzü filmi var. Ama daha fazlası olsun isterim.
0: Tabii ki. İnşallah yolunuz açık olsun.
1: Teşekkürler.
0: Demek ki daha çocuk yaşlardan itibaren bir hedef koymuşsunuz kendinize ve
1: Hedefler.
0: işte hedefler ve ne kadar temiz kalplisiniz ve tabii temiz kalbin yanında emek ve fedakarlık mutlaka onunla beslenen bir süreç. Bütün bu hedeflere yavaş yavaş Selva Erdener ulaşmış kendi içinde.
1: Ha,
0: Bitti mi
1: ben
0: hedefler peki? Hedef
1: yok
0: bitmez.
1: yok bitmedi. Var önümde. İşim var yani
0: Evet.
1: daha.
0: Ben zaten karşımdaki kararlı ve güçlü kadından o imajı çok rahatlıkla alabiliyorum. Peki sonuçta sadece Türkiye'de değil, bizi uluslararası çapta da farklı farklı etkinliklerde temsil ettiniz. Hem oradaki deneyimlerinizi, gözlemlerinizi, oradaki süreçlerin size ne kazandırdığını biraz şöyle kısa kısa bizimle paylaşırsanız sevinirim.
1: Yani dünyanın
0: Mesela hangi ülkelere gittiniz hatırladığınız kadarıyla?
1: yani epey gezdim aslında. Nereden başlayayım? En yakından şöyle Bulgaristan, İtalya, Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye Cumhuriyetler, Kıbrıs tabii ki. Yani pek çok ülke aslında hem Avrupa'da Belçika, Hollanda 25 temsil yaptım mesela
0: Harika.
1: oralarda.
0: Oradaki geri dönüşler nasıldı?
1: Her yaptığım iş farklı bir iş olduğu için aslında. Mesela Belçika'daki Wim Hendrix'in Medea eseriydi. Özellikle bir doğulu soprano arıyordu Wim Hendrix. Ve bu doğulu sopranolar 10 soprano seçmiş. İçinden ben de iyice bir karar vermeye çalışmış. Beni Leiden'e davet etti. Wim de rahmetli oldu maalesef. Çok erken yaşta, pandemide kaybettik onu. Ve gittim ben, yönetmen Paul Koch diye bir çok ünlü bir Hollandalı rejisördü. Onlarla böyle bir dinleti yaptım. Hem müzikal hem de böyle görsel bir şeyler istediler. Ondan sonra kabul edildim o rol için. Çok farklı bir işti. Yani bugüne kadar karşılaştığım en farklı işlerden biriydi. Özellikle müzikal altyapısı elektronik müzikle canlı performansı birleştiriyordu. Ve bunu seyirciye sunuyordu. Medea'ydı ismi. Mesela o benim için çok heyecan verici ve yepyeni bir başlangıçtı. Keşke o başlangıcın devamı gelseydi diye düşünüyorum. Bu arada çok çağdaş müzik yaptığım için hani daha fazla iş yapmayı çok isterdim ama Türkiye'de çağdaş müzik, özellikle Türk bestecilerinin çağdaş işleri çok seslendirilmiyor maalesef.
0: Maalesef.
1: Onların seslendirilmesi için yorumculara da ihtiyaç var, yöneticilere de ihtiyaç var. Daha fazla Türk bestecisinin eserlerinin seslendirilmesi lazım.
0: Ve desteğe ihtiyaçları
1: var. O platform biraz öyle
0: kısır.
1: Altındaki şeyler, tutamaçlar biraz zayıf diyeyim.
0: Zayıf.
1: Daha fazla olmasını isterdim açıkçası. Ama belki bundan sonra Türk bestecilerinin eserlerini, yeni eserleri seslendirme şansım olur diye düşünüyorum. Evet.
0: Çünkü bence sizlerin sadece sanatçı misyonlarınız yok. Yani siz yaptığınız iş itibariyle diyeyim, aynı zamanda bir kültür elçisi gibisiniz. Bu alandaki zenginliği ne kadar çok arttırırsak, yapılan projeleri, sunumları ne kadar çok zenginleştirirsek ve farklı bir noktalara taşırsak, bu ülkemizin imajı adına da son derece güzel geriye dönüşü olacak bir gelişme olarak görüyorum ben. Yani sizin
1: biraz daha sanata, gerçek sanata birazcık daha destek istiyor. Bakın, ilgi demiyorum, destek.
0: Kesinlikle.
1: Çünkü biliyorum ki dünyada da bizim yaptığımız işlere çok da fazla, yani popüler işlerden bahsettik ya biraz önce. O kadar ilgi yok. Dünyada da yok. Ama destek var.
0: Doğru.
1: Bizde destek az ve ilgi de yok. Yani yaptığınız bir işin kıymetini ne belirler? Yani size sorayım, yani ne belirler?
0: Yaptığınız... Yani ne belirler? Bir kere ben desteklenmek isterim sizin gibi.
1: Evet.
0: Motivasyon benim için de çok önemlidir,
1: evet,
0: kıymetlidir.
1: O işi yani, yapmak için, devam etmek
0: evet,
1: için
0: yani
1: değil mi?
0: Evet, yani eline sağlık Burak denilmesi
1: Bravo.
0: Bile beni mutlu
1: i̇şte
0: eder.
1: İşte ben de bunu demek istiyorum. Evet. Yani eline sağlık diyebilmek bu kadar zor olmamalı.
0: Doğru.
1: Ya da bu kadar gözlerden ırak olmamalı.
0: Doğru. Çok haklısınız. Yerden göğe haklısınız.
1: Yani burada biraz böyle içimdeki şey derin.
0: Dökün dökün. Biz aileyiz burada.
1: Yani evet evet.
0: İstediğiniz gibi içinizi bize
1: gerçekten
0: dökebilirsiniz.
1: Gerçekten dökmem lazım yani. Bize olan ilginin çok az olduğunu düşünüyorum. Yani başka alanlarda mesela böyle değil.
0: Bir de
1: bizim kazandığımız başarılara karşı da ilgi yok.
0: Evet.
1: Yok diyorum, bakın, yok derecesinde.
0: Evet. Bir de şu var, yani bu
1: şikayet olarak da algılanmasını
0: lütfen,
1: istemem.
0: Rica ederim. Yok.
1: Ama bu bir gerçek.
0: Tabii canım, hakikati paylaşıyoruz
1: evet.
0: Sonuçta ve söylediğiniz şey bir suçlamak ya da bir şey değil. Daha iyisi olması adına hepimizin
1: evet.
0: Bir iç dökümü aslında baktığınızda.
1: Elbette.
0: Bundan ibaret. Çünkü ben bir de şöyle okuyorum fotoğrafı. Ülkemiz ileride daha iyi bir noktalara gidecekse bunun temel parametrelerinden, kolonlarından, ayaklarından biri de sanat olacak.
1: Evet.
0: Yani sen sanatı bir tarafa koyarak diğerleriyle gelişimi sağlayamazsın. Bu mümkün değil. Bileşik kaplar teorisi. Hepsi el ele, kol kola, kardeş kardeşe, yürek yüreğe birlikte bu yolculuğa devam edecekler.
1: Hı hı.
0: Hikayenin özeti böyle olarak görüyorum ben. Peki ülkemizde bir sopranonun çok türkü söylemesine aslında değil mi alışkın değiliz. Siz
1: alıştırdım ben.
0: Alıştırdınız işte. Ben de tam onu soracaktım. Biraz onu açar mısınız diyecektim.
1: Yani,
0: soruyu kaptınız.
1: Ben türküleri çok çok seviyordum ve işte evde babam türkü dinliyordu. Kulaklarımda türkülerden çok şey vardı. Ama tabii opera eğitiminde

0: ve operacı olarak uzak kaldığımı da söylemem lazım. Bir 10-15 sene kadar, belki daha fazla uzaklaştım türküden. Ama ne zaman karşıma çıksa kulak kabartıyordum ve ben bu türküyü nasıl söylerim diye düşünüyordum. İşte o nasıl söylerim diye düşünme insanda ateşi yakan şey.
1: O kıvılcımı o yakıyor, öyle değil
0: Aynen.
1: mi?
0: Aynen öyle. Ya o yandıktan sonra da biz Sen Sen Sen albümünde
1: Harika,
0: Turgay'la
1: harikaydı.
0: yaklaşık o zamanlar internet ve böyle bir şey alt notalara ulaşabileceğimiz böyle bir ortam yoktu. Gerçekten TRT'nin arşivlerini 4000 türkü mü? Öyle bir türkü taradık biz. Ve o taramanın sonucunda işte sabahın seherinde gökyüzünde tüten olsam, yarim senden ayrılalı. Bunları söylerim. Onlar beni inanılmaz heyecanlandırmıştı. Ve söylerim demiştim. İşte onlardan çıktı. Sonrasında da hep devam etti. Çünkü sevdiği insanlar benim türkü söyleyişimi
1: Kesinlikle. Az önce
0: sanıyorum.
1: yorumları okudum ya.
0: Sevdiler ve ben de zaten çok seviyordum. Turgaycığım da bana bu konuda gerçekten müthiş destek oldu.
1: Sağ olsun.

0: Bir de yani müziğin kendisi güzel, sözleri güzel. Şöyle birkaç tane cümleyi aldım senden. Şöyle başlıyor. Sen yok olabilirsin ama seni sevmiş olmam yok olabilir mi? Ve ben de yok olabilirim ama özlemiş olmam yok olabilir mi? Özlemiş olmam yok olabilir mi? Yani bir insanın karşısındakine sevgisini, tutkusunu, aşkını diyelim ifade ediş şekillerinden biri diye düşünüyorum ben bu sözleri.
1: Ama yanlış düşünüyorsunuz.
0: Öyle mi?
1: Evet.
0: Ne açıdan? Biz
1: Büyük
0: aliyiz, her şeyi
1: Aa,
0: söyleyebilirsin.
1: söylüyorum. Büyük üstad, yazar Turan Oflazoğlu'nun

0: Dört Başı Mamur Şahin Çakır Pençe diye bir oyunu vardı. Ve o oyuna Turgay müzikler yazdı. O müziklerden biri Sen Sen Sendi. Ben o müziğin yazılışının ilk anına şahittim ve ilk söyleyen bendim. Sonrasında da herkes çok sevdiği, beğendiği için her toplantıda, her beraber olduğumuzda benden bu şarkıyı istediler. Albüm yapmak istediğimizde de ilklerden biriydi Sen Sen Sen. Ama Turan Oflazoğlu'nu burada saygı ve
1: Tabii
0: sevgiyle
1: tabii
0: anmak,
1: kesinlikle.
0: hatırlamak istiyorum. Çünkü sonrasında da canım da mesela onun yine şiiridir. Büyük bir yazar kendisi. Oyun yazarı, aynı zamanda şair.
1: Kendisini de bu vesileyle gerçekten de büyük bir sevgiyle ve saygıyla
0: Hatırlayalım.
1: hatırlayalım. Kendinizi aramak çok önemlidir ya bu hayatta Selva Hanım. Yani aslında baktığınızda yaşam yolculuğu bir arayış. Hatta işte Bestami'nin çok güzel bir cümlesi vardır. Aramakla bulunmaz ama
0: Bulanlar
1: bulanlar ancak
0: arayanlardır.
1: arayanlardır. Siz yaşam yolculuğunuzda tabii belki de bu saatlerce sürebilecek felsefi bir sohbet ve paylaşım. Siz neyi arıyorsunuz? Siz yaşam yolculuğunuzda niye arıyorsunuz desem. Çok zor bir soru mu sordum?
0: Yok, hayır. Ne aradığımı aradığımla karşılaşınca anlıyorum.
1: Yolunuz kesiştiği zaman.
0: Evet. Ama temel sevgi arıyorum. Yani
1: Ne güzel.
0: en hissetmek istediğim şey sevgi. Yani en sunmak istediğim şey sevgi. En
1: Beslendiğiniz.
0: beni mutlu eden şey paylaşmak. Yani sevgi birinci sırada sanıyorum.
1: Çok güzel.
0: Ama son dönemler tabii ki dünyanın gidişatı ile ilgili barış arıyorum, dostluk arıyorum,
1: Huzur arıyorum.
0: huzur arıyorum, refah arıyorum. Yani aramalarım çok da, ama asıl benim yolum sevgiden
1: Ne
0: geçer.
1: güzel bir şey. Zaten bu cümle başı başına yeterli bence. Çünkü her şeyin temelinde sevgi var.
0: Evet.
1: Keşkeleriniz var mıdır bu hayatta?
0: Hiç yok.
1: Ne güzel. Hiç yok. Biraz iddialı olmadı mı?
0: Öğrendim bunu.
1: Öyle mi?
0: Aha. Bu öğrenilen bir şey. Keşke dememeyi öğrenmek gerekiyor. Çünkü hayatın geri dönüşü yok.
1: Ha.
0: An var ve bu anda yaşadığınız, şu anda biz burada, bu stüdyoda harika bir atmosferde sohbet ediyoruz. Benim için bu var. Elbette ki olmasını istemediğim şeyler var hayatımda. Ama buna engel olabilecektim de olmadım değil. Bu
1: Takılmıyorum diyorsunuz yani değil mi? Doğru anlıyorum. Yani ben ona takılıp da hayatı kendime
0: ben
1: zehir...
0: hayatta kötü olan şeyleri hafızamda tutmuyorum.
1: Harika bir özellik.
0: Ya hiç hatırlamam mesela, iki arkadaşımla mesela biraz dargınımdır. Ne olmuştu diye en yakın arkadaşıma sorarım ben.
1: Yayından sonra bunu soracağım nasıl başardığınızı size.
0: Evet, hiç.
1: Aa, bu çok güzel bir meziyet.
0: Hiç hatırlamam. Hiç böyle kötü şeyler benim hafızamda kalmıyor maalesef.
1: Ne güzel. Duygusal mısınızdır, rasyonel misinizdir kararlarınızda?
0: Çok duygusaldım. Gitgide rasyonel olmayı öğrendim. Bunu da öğrendim. Ben böyle kendimle ilgili çalıştım. Sanıyorum ki böyle öğrendim diyorum. Gerçekten uzun da bir yolculuk oluyor. Yani
1: Tabii ki.
0: sonuçta buraya kadar geldiysem çok şükür. Teşekkür ediyorum. Onun için öğreniyor insan. Her gün yeni bir şey öğreniyor. Her gün kendiyle ilgili yapmaması gereken şeyleri, yapması gereken şeyleri, sevgiyi, muhabbeti, her şeyi öğreniyor yani insan.
1: Klasik bir cümle ama sonuçta hayat bir tekamül yolculuğu.
0: Elbet.
1: Yani artılarıyla eksileriyle bir şeyler yaşıyoruz. Bu bazen üzüyor, bizi yaralıyor. Bazen mutlu kılıyor, sevindiriyor. Ama bütün bunlardan dersler alarak yolculuğumuza devam ediyoruz ve bugünkü beni inşa ediyoruz aslında
0: Evet.
1: baktığınızda.
0: Evet, doğru.
1: Peki geçmişteki Selva'ya bir cümleyle seslenme şansınız olsaydı ya da birkaç cümle de olabilir. Kendimizi kısıtlamayalım. Hani bazen vardır ya böyle bir hadi dersin iç sesinle bir geçmişe yolculuk yapalım ve kendime ne derdim? Ben zaman zaman yaparım kendi içimde. Mesela siz bunu yapar mısınız ve yaparsanız o geçmişteki Selva'ya neler söylemek istersiniz?
0: Bir, beklentiye girme. İki, aldırma. Beni en yaralayan şey beklenti oldu. Yani özellikle yakınlarımdan. Yani uzak insanlardan hiç zaten öyle bir şeye girmiyor ama insan

0: Bazen en büyüklerde yakınlarımızdan alıyoruz.
1: Evet, kardeşinden, babandan, anne. Yani en çok onlar bence.
0: Evet.
1: Beklentiye girme birinci şey. İkincisi de aldırma.
0: O zaman hani o çok içi bazen boşaltılıyor o kavramın ama anı yaşa ifadesi vardır ya, böyle günümüze damgasını vuran mottolardan biridir. Yani elinden geleni yap, fedakarlıklarını yap, hangi meslekte ilerliyorsan çabanı göster ama o yolculukta bazen ayağın bir şeylere takılabilir. Birileri çelme atabilir. Hı. Yani söylediğinizden çıkardım sonucu anlıyorum. Ama sen bunlara asla takılma. Ve yoluna devam et.
1: Şöyle bir şey. Ben kimsenin bana çelme taktığını düşünmüyorum.
0: Onu ben şey olarak söyledim.
1: Hayır ben ama düşünce olarak da yok. Hı. Bana en dokunan şeyler ne oluyor biliyor musunuz? Yani çok şükür sağlık.
0: Çok şükür.
1: Sağlık bir. Hı-hı. Bir numara bu. İkincisi sağlık. Hı-hı. Bana birinin bir şey yapması, yani elbette ki yapmıştır. Hani elbet, ama bakın oraya da takılmam ben. Hı-hı. Hani bu bana bunu yapmıştı. Oradan yürümem yani. Hep yeni bir gündür yani. Doğru. Ona yine selam veririm. Çok az insan var benim hayatımda böyle o hisleri beslediğim ve onu tuttuğum. Hani tut bu duyguyu, öyle davran. Aa, o yok. Ama baştan şey de yapabilirim yani. Hani mesafeyi koymayı beceriyorum son yıllarda.
0: Hayat bize bir şeyler öğretiyor değil mi Selva Hanım?
1: Evet tabii yani, öğretmez öğretiyor. Mi ya?
0: Düşe kalka.
1: Çok hem de.
0: Hepimiz bir şeyler öğreniyoruz.
1: Tabii. Yıllarımız geçiyor. Evet.
0: Karşımda bugün sohbet ederken edindiğim izlenim şu: harika bir sanatçı değil, aynı zamanda bir yaşam felsefesi oluşturmuş güçlü bir kadın gördüm ben.
1: Ay teşekkür ederim.
0: Yok, bunu bütün samimiyetimle söylüyorum.
1: Ben çalışkan olduğumu söylüyorlardı öncelikle bana. Sen çok çalışkan. Ben hiç inanmıyordum çünkü bana göre ben çalışkan değildim. Ama son yıllarda anlıyorum ki çalışmışım ama en çok kendimle ilgili çalışmışım. Yani hani kendi düşünce sistemim, kendi yapım, nasıl olmam gerekir ve insanlara nasıl verebilirim bunu? Yani en çok çalıştığım şey belki bu.
0: Ama doğrusu da o değil mi sizce? Yani önce biz zaten kendi içimizi, kendi yüreğimizi, ruhumuzu inşa edeceğiz ki en iyi şekilde sevdiklerimize ve çevremize çok daha sağlıklı ve güzel şeyler verebilelim. Yani kendi iç dengesini kurmuş, iç huzurunu kurmuş bir birey olamadıktan sonra zaten etrafımıza da iyilik saçabilme şansımız yok ki.
1: Doğru.
0: Önce benden başlıyor her şey.
1: Tabii ki.
0: Ondan sonra suya atılan bir
1: ne
0: taş.
1: Ne hissederseniz gibi. Öyle hissediliyorsunuz.
0: Evet, evet, evet. Ben günümüzde bütün olumsuzlukların yanında, hani sizin de söylediğiniz gibi, evet hepimiz ekranlar karşısında yaralayan, üzen, inciten birçok olaylar görüyoruz, gözlemliyoruz, okuyoruz ama bir taraftan da yine yakın çevrendeki enerjiden hissettiğim şu, bir iyilik kapısının da açıldığını gözlemliyorum insanlarda. Hani hayatı daha fazla sorgulayan, iyiliği, güzelliği sorgulayan. Dolayısıyla çok da karamsarlığa kapılınmaması gerektiğini düşünüyorum.
1: Karamsarlık yok bizde.
0: Evet. Mevlana'nın
1: hep
0: dediği
1: aydınlık.
0: Umut oldukça her yeni gün bir başlangıçtır.
1: Tabii tabii, kesinlikle öyle.
0: Sizinle ya birlikte...
1: Ya bu felsefeler böyle kendi kendine oluşmuyor. Yüzyıllar boyunca düşünsenize Mevlana'dan bugüne.
0: Doğru.
1: Yani oradan nasıl bir süzgeç, işte hani demin biraz önce klasik müzikten konuşuyorduk, hani bu klasik oldu dediniz ya, daha belli değil. Evet. Ama Mevlana,
0: evet.
1: Yunus Emre,
0: doğru.
1: Yani onlar artık bellinin ötesinde başka bir felsefe,
0: zamansız
1: başka
0: bilgiler.
1: Bir ruh, başka bir insanlarda yarattıkları etkiyi düşünsenize, nasıl bir etki yaratıyorlar ve hala da yaratmaya devam ediyorlar. Ben eminim yüzyıllar sonra da yaratmaya devam edecekler. Evrensel bir dili yakalamak en önemli şey.
0: Hayatın her alanında.
1: Evet. Evrensel dili yakaladığınızda bugün beklentiye girmeyeceksiniz, bugün demeyeceksiniz, yapmaya devam edeceksiniz. Benim mottom bu.
0: Harika.
1: Yapmaya devam et. Devam et. Johanna Kucuradi vardı.
0: O bilmez
1: büyük
0: mi?
1: Felsefeci. Evet. Ona ben çok yakın bir 2-3 yıl geçirdim.
0: Ben yani de bir iki kere canlı yayında ağırlamıştım. O şansa sahip
1: yani
0: oldum.
1: Yani müthiş, müthiştir ve
0: evet.
1: Her söylediği kulaklarımdadır. O bunu söyler. Yani en son biz Eskişehir'de beraberdik. Bir ödül töreniydi. O da ödül aldı.

0: Ben de ödül aldım ve nasıl mutluyum ben, Yuhanna Hoca yanımda falan. Dedi ki bir tane şey var önemli olan, yapmaya devam etmek.
1: Çok güzel bir motto.
0: Şimdi dedi böyle, hani internet ben kullanmıyorum dedi. İnternette bakıyorsunuz ne kadar like aldı, ne kadar şey oldu. Bunun hiçbir önemi yok dedi. O an 550 like aldın. Asıl önemlisi dedi, senin bu işi yapmaya devam
1: Çok
0: etmen.
1: güzel, çok güzel. Vallahi Serdar Erdener, sevgili yapımcımız Özlem bizi uyarıyor. Süremiz bitti diyor. Ama bir şey söyleyeyim mi? Su gibi bir sohbet. Öyle
0: Teşekkür
1: keyif
0: ederim.
1: aldım
0: Benim
1: ki,
0: için de öyle. Sağ
1: hani
0: olun.
1: yaşam yolculuğu bir öğrenmekse ben bu 40 dakika boyunca sizlerden bir şeyler
0: Ay,
1: öğrendim.
0: teşekkür ederim.
1: İyi ki
0: Çok naz.
1: geldiniz.
0: Ben de
1: Program
0: sesinize sağlık diyorum. Bu sesi çok iyi tanıyorum.
1: eksik olmayın, sağ olun.
0: İyi ki varsınız.
1: Siz de öyle. Bundan sonraki yaşam yolculuğunuzda, sanat yolculuğunuzda sonsuz başarılar diliyoruz.
0: Teşekkür ederim.
1: Sizi sevgiyle, ilgiyle takip edeceğiz.
0: Teşekkür ederim.
1: Güzel
0: Sağ
1: günlerde
0: olun.
1: tekrar görüşmek dileğiyle.
0: Sağ olun. Ben de tüm yayın arkadaşlarıma teşekkür etmek
1: Sağ olun.
0: istiyorum.

Sevgili dinleyiciler, hayal, hayat, sanatın sonuna geldik. Gelecek hafta tekrar görüşmek dileğiyle. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın, hoşça kalın.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz. Zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Arjantin'den Hugo Longhi Rosario'dan mektup. Arjantin eski cumhurbaşkanlarından Carlos Menem'in vefatı ile ilgili haber yapmanızı hiç şaşırmamıştım. Çünkü TSR, Latin Amerika'daki tüm gelişmelerden son derece haberdar. Bunun için size teşekkür ederim. Benim dikkatimi çeken asıl husus, Menem'den bahsederken El Turco olarak anıldığını belirtmiş olmanız. Bizler Arjantin'de Arap ülkelerinden göç eden ve genel anlamda Orta Doğu kökenli kişilerden bahsederken yanlış bir şekilde El Turco diyoruz. Güzel bir habercilik araştırması yapmışsınız ve yabancı ajanslara da başvurmuşsunuz. Oldukça önemli diğer bir konu da İslam dininin en önemli simgesi yani camiler. Birisine sorduğunuzda İstanbul'daki Sultanahmet ve Ankara'daki Kocatepe camilerini söyleyecektir. Ayasofya'yı da unutmamak lazım. Son dönemde tekrar cami niteliğine kavuştu. Genellikle yayınlarınıza bahsettiğiniz daha birçok cami de var. Bana gelince dünyada sadece 2 adet camiyi ziyaret ettim. Bir tanesi Sofya'da, Bulgaristan'da, diğeri de Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te. Her ikisinde de içimde doğan huzur barizdi. Günün birinde Türk ibadethanelerini görmek istiyorum. Selam ve sevgiler. Sizlerle iletişimde kalmaya devam edeceğime söz veriyorum. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

Geçmişin Sesi. Geçmişin sesiyle tarih öncesi topluluklardan imparatorluklara, göçlerden kültürel mirasa uzanan büyük hikayeyi adım adım takip ediyoruz. Göbekli Tepe'de dikilen ilk taşlardan bugünün şehirlerine uzanan binlerce yıllık bir yolculuk. Geçmişin Sesi her cuma Türkiye saatiyle 12.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: başlar dokumanın hikayesi. Sabırla incelen lifler, tezgahlara gerilen çözgüler, mekik ritmiyle büyüyen dokular. Her ilmekte bir iz, her motifte bir anlam. Türk dokuma geleneği yalnızca kumaş üretmenin değil, zamanı, kimliği ve kültürü ilmek ilmek kayda geçirmenin kadim yollarından biri. Miras dokumalar yöre yöre Anadolu dokumacılığının izini sürmek üzere her pazartesi Türkiye saatiyle 12.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
1: Turkuaz.

0: Boyalar suya düşer, sonra dağılır yavaşça. Hayata ait ne varsa dönüşür bu teknede. Hayata ait ne duyuyorsa yürek, tutunur oralara, uzar gider. Yüzyıllardan gelen bir izdir bu. Ebru'dur. Kimi zaman hayat bürünür surete bu teknede, kimi zaman aşk. Hayatın sudaki izidir Ebru. Suda iz bırakmak zordur elbet. Bu nedenle Ebru sanatı sürprizlerle doludur. Bazen ansızın karışır boyalar birbirine, yepyeni bir desen olur teknede. Tıpkı yaşamın başlangıcı gibi. Bazen gül dalından fırçanın arkasıyla ayrılır birbirinden renkler. Suyun yüzünde beliren desenler, bir Ebru sanatçısı için tasarladığından çok üstündür bazen ya da çok öte. Renkler ilk kez kitreli suya ne zaman düştü bilinmiyor. Kitre, Anadolu'da yetişen bazı dikenli bitkilerin zamkından elde ediliyor. Bu zamk suyla karıştırılıyor. Uygun bir kıvam elde ediliyor. Bu kıvam, boyanın suda hemen çözünmemesini sağlıyor. Güzel bir Ebru deseni için renklerin uyumu çok önemli. Kitreli suyun döküldüğü kaba tekne deniyor. Kağıt ve sapı gül dalından, ucu at kuyruğundan fırça gerekli bir de Ebru için. Ebru teknesinde suda iz bırakmak ya da sudaki izleri aramak için. Sudaki izler yumuşak, gizemli adımlarla çıkar tekneden kağıdın yüzünde. Ne için çıkmıştır Ebru boyayan eller suyun yüzündeki yolculuğa, kağıtta ne belirmiştir bilinmez. Yüzyıllardır böyle bilinir bu öykü. Gelecek yüzyıllara da böyle taşıyacak öyküsünü.
1: Turkuaz.

0: günün özeti.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 24 Ağustos 2026 Pazartesi. Türkiye'de saatlerimiz 18.05'i gösteriyor. Günün özeti başlıyor. Program yapımcılarımız Zeynep Düğmeci ve Vilda Üstünda. Teknik masada Ali İhsan Yıldız ve mikrofonda spikeriniz ben Arzu Türkdoğan. Türkiye saatiyle 18.55'e kadar sizlerleyiz. Programımız boyunca bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız 0090-312-463-3419 ve 0090-312-463-3421. TRT TSR, Facebook ve X adreslerimiz bize her zaman ulaşabileceğiniz adresler. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu radyo.trt.net.tr üzerinden radyo seçenekleri bölümünden dinleyebilirsiniz. Bugün programımızda neler var? Bir de ona göz atalım. Birazdan bugün ne oldu köşemiz var. Gün içinde gerçekleşen önemli iç ve dış siyasi gelişmeleri başlıklar halinde.

0: aktaracağız. Ardından gündemde öne çıkan başlıkları konuşacağız. Stüdyomuzda konuğumuz Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Levent Ersin Orallı olacak. Bir telefon bağlantımız var programımız içerisinde. TRT Yunanistan temsilcisi Hakan Turpçu bizlerle birlikte olacak. Yunanistan'ın gündemini aktaracak bize. Son bölümde konu başlığımız ekonomi olacak. Ekonomide yaşanan gelişmeleri TOBB Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Cahit Sönmez'le birlikte değerlendireceğiz.
1: Bugün ne oldu?
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgemizde istikrarsızlığa tahammül etmeyeceğimizi dosta düşmana ilan ettik dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fırat Kalkanı Harekatı'nın 10. yıl dönümüne ilişkin bir mesaj paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kahraman ordumuzun gücünü tüm dünyaya gösterdiğimiz, bölgemizde teröre, çatışmaya, istikrarsızlığa tahammül etmeyeceğimizi dosta düşmana ilan ettik dedi. Terörsüz Türkiye Takip Kurulu ilk toplantısını bugün yapacak. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun kapsamında oluşturulan Takip ve Değerlendirilme Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında ilk kez bugün toplanacak. Terör örgütünün fesih ve silah bırakma sürecinin takibi için yürütülecek çalışmalar toplantının ana gündemi olacak. Ekonomik Koordinasyon Kurulu toplandı. Ekonomik Koordinasyon Kurulu bugün Ankara'da toplandı. Toplantının ana gündemi Eylül ayı başında güncellenecek yeni orta vadeli program oldu. Gelecek 3 yılın rotasının çizileceği orta vadeli program Eylül ayı başında açıklanacak. Programla enflasyon, büyüme, ihracat gibi temel makro hedefler belirlenecek. Yapısal reform gündemi netleşecek. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Mevlid-i Nebi gecesine ulaşmanın huzurunu ve heyecanını yaşıyoruz dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Mevlid Kandili mesajında Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in dünyaya teşriflerini idrak ettiğimiz Mevlid-i Nebi gecesine ulaşmanın huzurunu ve heyecanını yaşıyoruz paylaşımını yaptı. Soykırımcı İsrail'in ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyinde düzenlediği saldırılarda 2 kişi hayatını kaybetti. Katil İsrail ordusunun ateşkese ve çerçeve anlaşmasına rağmen Lübnan'ın güneyine insansız hava aracıyla düzenlediği saldırılarda 2 kişi hayatını yitirdi. İran, Amerika Birleşik Devletleri üslerini kullandıran ülkeler saldırgan eylemlere ortak oluyor dedi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, İran'a yönelik olası yeni bir saldırı halinde Avrupa ülkelerindeki Amerikan üslerinin hedef alınabileceğine ilişkin iddialara cevap vererek, İran'a yönelik saldırıların kaynağını hedef almanın Tahran'ın yasal hakkı olduğunu söyledi. Zelenski, Rusya-Ukrayna savaşı için en az 300 bin askeri daha askere alabilir. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Rusya'nın ülkenin doğusundaki kritik bölgeleri ele geçirme hedefini tamamlamak amacıyla bu yılın ilerleyen dönemlerinde 300 bin askeri daha silah altına almasının muhtemel olduğunu söyledi. Avrupa Birliği'nden Ukrayna'ya 6,1 milyar avro savunma desteği. Avrupa Birliği Komisyonu, Ukrayna'nın bağımsızlık günü dolayısıyla onaylanan savunma tedarikine ilişkin yazılı açıklama yayımladı. Açıklamada Ukrayna'nın 6,1 milyar avroluk yeni savunma tedarik planına onay verildiği, finansmanın hava ve füze savunma sistemleri, füzeler, mühimmat ve radarların satın alınmasında kullanılacağı belirtildi. Son haberimiz ekonomiden. Brent petrolün varili 91 dolardan işlem görüyor. Cuma günü 92,98 dolara kadar yükselen Brent petrolün vadeli varil fiyatı günü 92,67 dolardan tamamladı. Brent petrolün Kasım vadeli varil fiyatı bugün saat 9.38 itibariyle kapanışa göre %1,8 azalarak 91 dolar oldu.
2: Geçmişten bugüne daima yanımızda olan bir dost gibidir radyo. Yalnızlığı unutturan tanıdık bir ses, ihtiyaç duyduğumuzda yetişen bir nefes. Güvenilir, sıcak, samimi.

Türkiye'nin ve dünyanın sıcak gündem maddeleri, dünden bugüne yansıyanlar, spordan ekonomiye, güncel olaylara, hayata dair her şeyi bulacağınız günün özeti programı, hafta içi her gün 18-19 saatleri arasında TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Gündemde öne çıkan başlıkları konuşacağız. Sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda konuğumuz Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Levent Ersin Orallı. Hocam hoş geldiniz programımıza.
1: Arzu Hanım hoş bulduk. Hem güzel bir gün, hem güzel bir hafta diliyorum. Kandilimizi tebrik ediyorum.
0: Teşekkür ediyoruz. Mevlid Kandili'niz sizin de mübarek olsun. Tüm dinleyicilerimizin, İslam aleminin Mevlid Kandili'ni bir kez daha tebrik ederek başlayalım
1: Amin.
0: sohbetimize. Hareketli bir haftaya merhaba diyoruz. Bir kere Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fırat Kalkanı Harekatı'nın 10. yıl dönümü dolayısıyla sosyal medyada paylaştığı bir mesaj bugün gündemini ilk sırasında. Fırat Kalkanı Harekatı'yla kahraman Türk ordusunun gücünü tüm dünyaya gösterdiğini belirtti Erdoğan mesajında ve bölgede teröre, çatışmaya, istikrarsızlığa tahammül edilmeyeceğini, dosta düşmana ilan ettiklerini vurguladı. Bu mesajı nasıl değerlendirirsiniz? Bu yıl dönümü de önemli tabii ki.
1: Çok önemli. Geçmiş yıllarda yaz dönemleri bu kadar yoğun olmazdı.
0: Gerçekten öyle.
1: Yani mesela 15-20 yıl öncesi ve öncesi Türkiye'de yaz dönemi dediğimiz Temmuz-Ağustos'ta hemen hemen hiç dış politika haberi olmazdı. Ekonomide çok böyle minik gelişmeler olurdu. Meclis kapalı olurdu. Hepimiz de dinlenirdik.
0: Ankara boş olurdu.
1: Ankara boş olurdu.
0: Değil mi?
1: Trafik de olmazdı zaten.
0: Kesinlikle öyle.
1: Demek ki bir şeyler değişmiş. Demek ki son 15-20 yıl içerisinde Türkiye bölgesel bir güç olmanın hakkını vermeye başlamış. Türkiye Büyük Millet Meclisi artık öyle Haziran'ın 30'unda kapanmıyor. Bir ay daha çalışalım diyor yasama üyeleri. Yetmez. Ankara her geçen gün daha fazla yoğun bürokrat ağırlıyor. Dışarıdan gelenler, içeriden gelenler, önemli dış politika gelişmeleri. Dolayısıyla Ankara ağırlığının hakkını vermeye başladı. Biz de tatil yapamıyoruz tabii, onu da söyleyelim. Yani Ankara ağırlığını ortaya koydukça
0: İşte o kadar güzelliğin bir de kötü bir
1: olacak değil mi?
0: tarafı var
1: Olacak.
0: olabilir.
1: Cefasını hep beraber üstlenelim ki sefasını bizden sonraki nesillerde sürsün.
0: Elbette.
1: Ya bu kaygıyı çok yoğun şekilde güden insanlar olarak yazın bu manada mesai verelim. Yeter ki Büyük Türkiye idealine adım adım yaklaşalım. İşte bu Fırat Kalkanı Operasyonu'nda Büyük Türkiye idealinin saç ayaklarından bir tanesiydi. Hem de ne zaman? 15 Temmuz hain darbe girişiminden 40 gün sonra. Yani yurt dışından Türkiye'ye büyük baskıların yapıldı. Türkiye'nin demokrasiyle imtihanı ile ilgili söylemler geliştirildi. Türkiye'nin bir darbeyi, bir kalkışma girişimini büyük bir başarıyla atlattığı, milletin sokaklara döküldüğü, insanların ordunun içerisindeki bir grubun, yoksa Türk Silahlı Kuvvetleri'ne asla mal edilemez, cerahatin sökülüp atıldığı bir dönemde, ayağa kalkamaz Türkiye dedikleri bir dönemde 40 gün sonra tarihi bir operasyona imza attık. Çünkü dedik ki madem Türkiye yıllardır hem güvenlik bürokrasisinde hem de kritik noktalarda engelleyen bir örgütlen kümesi varmış. Bir paralel devlet anlayışı varmış. Bunlar şimdi deşifre oldu. Bunların yurt dışındaki aygıtları da deşifre oldu. O zaman aradaki bariyerler kalktı. Hadi. Şimdi milli ve müstakil olarak bu operasyonu yapalım. Büyük bir konsept değişti. Artık terör örgütünün Türkiye'nin içerisinde bertaraf edilmesi değil, doğrudan kaynağında bir daha da asla tolere edilmeksizin ortadan kaldırılmasını planladık. Neydi? Irak'ın kuzeyine operasyon, Suriye'nin kuzeyine operasyon ve bakın ne olmuş? 10 yıl sonra terörsüz Türkiye olmuş. Demek ki 15 Temmuz sonrasındaki Suriye'de yapılan 3 artı 1, 4 büyük operasyon, pençe operasyonları Irak'ta çok olumlu bir sonuç doğurmuş. Biz de 10. yıl, tam da 10. yılda yasama organı, meclis çok önemli bir

0: kanun çıkardı. Bu kanunla beraber süreçler başlatıldı ve şimdi gelinen noktada inşallah bir daha hiç terör haberi yapmayacağımız noktaya doğru gidiyoruz. O yüzden Fırat Kalkın Operasyonu'nun 10. yılını çok önemli bir dönüm noktası olarak anmak ve anlamak lazım diye düşünüyorum.
1: Çok haklısınız. Şimdi siz biraz önce de dediniz ya, artık eskisi gibi Ankara yazın sakin değil, durgun değil, gündemi çok hareketli. Neden bu kadar hareketli? Aslında meclis daha birkaç gün öncesine kadar terörsüz Türkiye süreciyle ilgili bir çerçeve yasa kabul etti. Ardından terörsüz Türkiye sürecinde yeni aşamaya geçildi diyor haber bültenleri bugün. Sürecin takibini yapacak kurul, Terörsüz Türkiye Takip Kurulu bugün ilk toplantısını yapacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlık edecek toplantıya. Ve tabii Adalet Bakanı, Dışişleri Bakanı, İçişleri Bakanı, Milli Savunma Bakanı, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, MİT Başkanı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri de toplantı.

0: Başkanı, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, MİT Başkanı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri de bu toplantıya katılacaklar. Bu toplantıyı nasıl değerlendirirsiniz?
1: Evet, Türkiye açısından en önemli bürokratik organ aslında. Çünkü biz terörün sonlanmasıyla kanunun yürürlüğe girmesine alışkın bir şart ortaya koyduk. Peki terör örgütü ben silah bıraktım dediği zaman ikna olacak mıyız? Hayır, bir görelim. Evet, sembolik bir organizasyon yapıldı. 30 tane terör örgütü mensubu gitti, silahlarını yaktı. Bu iyi bir adımdı. Ama ne dedik biz? Silahlar yandı. Bundan sonra o silahı eline almaya gayret eden yanar dedik. Şimdi istiyoruz ki Milli Güvenlik Kurulu tespit etsin. Görsün, tespit etsin ve desin ki tamam. Terör örgütleri üyeleri teslim oldu bir. Ama yetmez. Mühimmatlarını verdiler. O da yetmez. Mağaraları, inleri, saklandığı yerler tek tek tespit edildi. Oralara girildi. Oralar mühürlendi. Bir daha buraların kullanılmayacağına dair belki de çok net bir şekilde haritalandırma yapıldı. Buraların kullanışlı yerler olmaktan çıkarılması fiziksel olarak sağlandı. Yeter mi? Yetmez. İnsan ticareti yapanlar, göçmen kaçakçılığı yapanlar, yıllarca uyuşturucu tacirliği yapanlar, silah kaçakçılığı yapıp terör örgütüne finansman sağlayanlar, kara parayı aklayanlar, yurt dışı bağlantıları, Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika başta olmak üzere sözde dernekler, vakıflar, bizi dinleyen kıymetli dinleyicilerimiz oralarda yaşıyor. Biliyorlar. Danimarka'da sözde hangi televizyonların olduğunu, İsveç'te hangi derneklerin, vakıfların olduğunu onlar bizden daha iyi biliyor şu anda. Tamam, onlara da yaşam alanı yok. Onlar da terör örgütüne yıllarca finansman sağladı, eleman devşirdi, oradaki bağlantılarını kurdu. Bunların tamamı deşifre edilecek ve her biri artık tamamen bertaraf edilecek ki Milli Güvenlik Kurulu desin. Evet, terörsüz bir Türkiye adına KCK, PKK ve türev organizasyonlarının tamamı bertaraf edilmiş ve bu bizim tarafımızdan da yerinde müşahede edilmiştir. Sonra ne olacak? Bu resmi gazetede yayınlanacak. Ardından da 6 aylık süreç başlayacak. O bakımdan bu toplantının, şimdi okudunuz, Cumhurbaşkanı Genel Sekreteri içinde, MGK Genel Sekreteri içinde, MİT Başkanı içinde. Kalanların tamamı zaten Milli Güvenlik Kurulu üyesi. Yani Cumhurbaşkanı Yardımcısı orada, Adalet, İçişleri, Dışişleri ve Adalet Bakanı. Bunlar zaten Türkiye'nin güvenliğinden sorumlu olan en büyük birimdi. Tamam. Yasama yapacağını yaptı. Şimdi sıra yürütmede. Bu bir yürütme organıdır. Bu bir idari organdır. Ve idari organın söylemi çok kıymetli. Ha, şunu da söyleyeyim. Tek organ kurulmayacak. İkinci bir komisyon daha var. O da milletvekillerinden oluşan bir uzmanlık alt komisyonu. Yani izleme ve denetleme kurulu olacak. Böylece biz 5 yıllık ve 10 yıllık 2 tane denetimli serbestlik mekanizmasını gözlemlemeye devam edeceğiz. Madem bir kucaklaşma ilişkin kanun çıkarıyoruz, o zaman bu işin entegrasyon ve uyumunda herkese düşen roller var. Bu rolde öyle yardımcı rol değil. Baya baya ana bir rol. Üçüncü gözün olmadığı bir denklemde Türkiye kendi söküğünü diken bir terzi olarak bence tarihe geçti. Bundan sonraki adımları da sizin cümlenizle bitireyim bu sefer. Dikkatle takip edeceğiz.
0: Peki. Peki bu tarihi sürecin, bu tarihi dönemin Orta Doğu coğrafyasına yansıması ne şekilde olacak? Nasıl değerlendirirsiniz?
1: Şimdi biraz kırgınız, biraz da aslında üzgünüz. Keşke Suriye ülkesinde bu terör örgütüne hiç yer vermeseydi. Göz yummasaydı. Keşke İran kuzeyinde, Mahmur'da, Kandil'de, Metine'de, Zapt'ta, Hakuk'ta, Basyan'da bu örgüt oradayken Irak hükümeti Bağdat müdahale edebilseydi. Hadi edemedi mi? Erbil müdahale edebilseydi. Etmediler. Keşke İran yapsaydı. Pejak Türkiye saldırırken deseydi ki benim ülkemde sizin ne işiniz var? Kardeşim, dostum, komşum olan bir ülkeye saldıran bir örgütün benim ülkemde barınmasına izin vermem. Olmadı.
0: Olmadı.
1: Olmadığı gibi göz yumdular, desteklediler. Yeter ki dediler, bizim ülkemize zarar vermesin. Ve gerçekten öyle oldu. Irak'ta PKK yapısı Irak'ta zarar vermedi kimseye. işleri güçleri emperyallerden aldığı destekle Türkiye'yi

0: Türkiye'ye zarar vermekti. Türkiye'yi sıkıntıya sokmaktı. Hiç merak etmesinler. Biz Türk milleti değişik bir millet gerçekten. Ya bazen sabrımızın taşıyacağı kadar yufka yürekliyiz. Sabredemeyeceğimiz kadar merhamet ve vicdan sahibiyiz. O kadife eldiven onlara da uzandı. Dedik ki siz yapmadınız. Siz yapmak istemediniz. Belki gücünüz yetmedi bilmiyorum. Biz sizin adınıza da yapıyoruz. Önce Türkiye'den, ardından Suriye, Irak ve İran'dan terörü temizliyoruz. Sizin adınıza da bunu yaptık ya. Şimdi gelin bizimle beraber kalkınma hamlesine destek olun. Buraya yüreğinizi koyun. Türkiye, Irak, Türkiye, Suriye ve umut ediyorum bir sonraki aşamada Suriye, Irak arasında çok güçlü ticaret antlaşmaları yapılacak. Önümüzde büyük bir engel vardı çünkü. Terör. Tamam, şimdi o seti çektik. O baraj yıkıldı. Terörün olmadığı bir yerde benim Irak'la anlaşamayacağım bir durum kalmadı. Terörün olmadığı ve Esad'ın olmadığı bir yerde Suriye ile Türkiye'nin çok daha büyük işler yapmaz zorunluluğu var bence.
1: Evet.
0: Ben terörsüz Türkiye'nin terörsüz Orta Doğu'yu doğurduğunu, terörsüz Orta Doğu'nun da bir zenginlik müjdeleyeceğini düşünüyorum ve hep beraber görüp gözlemleyeceğiz. Türkiye, Türkistan coğrafyasından sonra Orta Doğu'da da istikrar mimarisini şekillendiren ülke olacak.
1: Peki. Bu hafta çok önemli bir tarihinde 955. yıl dönümü, Anadolu'nun kapılarını Türklere açan Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü. Ahlat'ta ve Malazgirt'te etkinlikler düzenlenecek. Bu hafta kabine toplantısı Ahlat'ta yapılacak.
0: Güzel.
1: Bakıyorum.
0: Güzel bir gelenek
1: 25 bu. Ağustos Salı günü. Ahlat'ta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanması bekleniyor diyor Hürriyet Gazetesi. Bu yıl dönümünü nasıl değerlendirirsiniz?
0: 1071 Malazgirt Zaferi. Yılını yanlış söylemeyelim. Bazı liderler bazı şeylerin yılını yanlış söylüyor. Üzülüyoruz sonra. Şimdi bu zaferin üzerinden 1000 yıl geçmiş.
1: Evet.
0: Ve 10 asırlık bir süreç. Avrupalıların hala katlanamadığı bir süreç. Şark meselesi diyorlar ona. Yani Türkler Roma'yı yıktı. Bizans'ı işgal ettiler. Bunlar onların coğrafyası değil. Ya ben de bazen soruyorum. Yani o coğrafyaya siz nereden geldiniz? Havadan mı geldiniz? Bildiğimiz kadarıyla ilk insan Afrika'da doğuyor. Ardından da o 1 milyon yıl içerisinde adım adım türeyerek oraya geliyor. Bu bağlamda hepimizin göçmen olduğu gerçeğini hatırlatalım. Fakat 1071 bir giriş, 1923 Lozan bir tapu. Yani biz girdik, bir daha da çıkmayacağımıza dair tapu senedini elimize aldık.
1: Dolayısıyla bu hafta çok önemli bir tarih daha var. O da 30 Ağustos.
0: Öyle ne güzel değil mi? Büyük zafer. 26 Ağustos'ta başlayacağız. 30 Ağustos'a kadar anacağız, anlayacağız. Çok önemsiyorum. Arzu Hanım, çok da samimiyim. Yani küçükken anlamıyordum. 23 Nisan günleri bizi meclise götürürlerdi, dikilirdik, öyle törenler yapılırdı. Sadece İstiklal Marşı söylerdik. 7-8 yaşındaydım. Sonra işte Gençlik Bayramı, 19 Mayıs. Ne güzeldi, 19 Mayıs'a giderdik stadyuma, orada etkinlikler yapılır. Ama sanki onu böyle zorunlu bir görev gibi görüyorduk ortaokuldayken, lisedeyken. Sonra anladık. Bunu da çok samimi söylüyorum, itiraftır kendi adıma. Yani 30'lu yaşlardan sonra biraz da böyle 15 Temmuz gibi hain darbe girişimleri olunca dedik ki evet, milli bayram çok kıymetli bir şeymiş.
1: Kesinlikle öyle.
0: Biraz evet. Tarih okuması yapınca, biraz oraları eşeleyince, Yedi Düvel'in sana karşı verdiği mücadelenin hala devam ettiğini görünce, terör örgütlerine destek olduklarını, FETÖ ve benzeri örgütlere destek olmaya devam ettiklerini görünce diyorsun ki bu onlar için bir meşgale. Seni oyalamak, seni bekletmek, senin büyümemen için, senin küçülmen için pozisyon açmak. İşte bu yıllar onların başlangıç yılları. Yani 30 Ağustos tarihi bir zafer. Diğer tarafta işte Lozan'ı andık geçen ay. Şimdi 1071 o kadar anlamlı ki. Ve hiçbir milli bayramın diğerinden daha önemli ya da daha az önemli olmadığını anlıyorsun.
1: Tabii ki.
0: Bir tarafta meclis açmışım. Bu da tek bu arada. Birçok devlet önce kurtuluşa dair, istiklale dair bir mücadele veriyor. Sonra meclislerini açıyor. Bakın biz öyle değil.
1: Savaş sırasında meclisimizi açmışız,
0: yani
1: kurmuşuz. Mucizelerle dolu.
0: Gerçekten öyle.
1: Bir destan.
0: Gerçekten evet. Destan. Yani düzenli ordun yok, Kuvayi Milliye grupları topluyorsun.

0: yan yana getiriyorsun ama diyorsun ki önce egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. İnanılmaz bir şey.
1: Bu kavramları hiç bilmeyen bir milletle yapıyorsun bir de bunu. Tabii. Öyle değil mi? Ve işte yılgın, ümitsiz.
0: Kaybetmiş, ya, öyle diyorlar. Kaybetmiş. Tükenmiş bir millete diyorsun ki hadi. Ya sen Türksün ya, senin bir defa tükenmeye hakkın yok. O kadar ağır bir misyon ki. Bunu evet. Çok samimi söylüyorum. Yani Türk olmanın omuzlarda doğurduğu ağırlık başka milletlerde var mı bilmiyorum. Vardır muhakkak. Ama Türksen Suriye'yi de ayağa kaldıracaksın. Allah Allah. Türksen Azerbaycan'ın işgali altındaki topraklarından ona azatlık sağlayacaksın. Türksen Libya'yı da ayağa kaldıracaksın. Türksen Filistin'i sen konuşacaksın. Zor bir şey ya Türk olmak. Türksen diyor Pakistan'ın yanında olacaksın. Türksen diyor Myanmar'daki Müslümanlara da elini uzatacaksın. Doğu Türkistan'ı unutmayacaksın. Balkanlardaki Boşnaklara sahip çıkacaksın. Çeçen direnişinin yanı Türk olmak gerçekten. Büyük bir gurur vesilesi yani.
1: Kesinlikle öyle. Dolayısıyla işte bu Ağustos'un son haftası bizim gururumuzun daha da katlandığı bir hafta. Her yılda büyük bir coşkuyla kutluyoruz, anıyoruz, anlıyoruz.
0: Anlıyoruz ya. Evet. Bu çok kıymetli.
1: Çok önemli.
0: Anadolu coğrafyası dünyanın en güzel ülkesini sana vaat eden bir coğrafya.
1: Evet.
0: Şimdi yaz döneminde turizmden faydalanır. Kış döneminde turizm. Harabeler, anıtlar, höyükler vesaire kaç medeniyet geçmiş. Dünyada böyle bir coğrafya kesin yok. Olsaydı oraların bir sürü terör örgütü olurdu vesaire olurdu.
1: Doğru.
0: Senin bu coğrafyanın ne kadar kıymetli olduğunu hep anıyor olmak lazım.
1: Kesinlikle öyle. Evet, bu güzel sözlerle bitirelim mi bugün sohbetimizi?
0: Ya gerçekten keyifli oldu. Çok teşekkür ederim.
1: Kesinlikle öyle. Biz de çok teşekkür ederiz. Nice yıl dönümlerine.
0: İnşallah. İnşallah. İlelebet. İlelebet anmak bize nasip olsun.
1: Peki. Çok teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.
1: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Levent Ersin Oranlı konuğumuzdu.
2: Yerinden en yeni ve en güncel bilgilerle aktarıyoruz.

0: Radyo, sesin mikrofondan kulaklara ulaştığı, zihinlere yerleştiği ve en sonunda gönüllerde çiçek açtığı serüvenin baş kahramanıdır. Radyo, sizin kadim dostunuz, sırdaşınız, yol arkadaşınız.
1: Bir telefon bağlantısıyla devam ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz. TRT Yunanistan temsilcisi Hakan Turpçu hattımızda bizlerle birlikte. Hakan Turpçu merhaba.
2: Merhabalar, iyi yayınlar.
1: Teşekkür ediyoruz. Sözü hemen size bırakıyoruz. Yunanistan'da gündemde hangi başlıklar var?
2: Evet, Atina'dan tekrar merhabalar. Bir süredir Türk-Yunan ilişkilerinde gergin bir süreç işliyor biliyorsunuz. Özellikle Yunan tarafından gerginlik artırılmaya çalışılıyor. Şimdi Yunan basını, muhalefet partileri tarafından yapılan açıklamalar da gerilimi tek taraflı olarak daha da tırmandırıyor. Peki bu noktaya nasıl gelindi, süreç nasıl işledi? İsterseniz dinleyicilerimizin konuyu daha iyi anlayabilmesi açısından bir özet niteliğinde analiz yapalım ve detayları anlatalım. Son gelişmelerden başlayarak olayları masaya yatırırsak, Türkiye 15 Ağustos'ta Kuzey Ege ile Fethiye Kaş açıklarında iki deniz milli parkı ilan etti. Türkiye bu hamleyi denizlerde çevrenin korunmasına yönelik kendi yetkileri çerçevesinde atılmış bir adım olarak değerlendiriyor. Ancak Ankara açısından mesele yalnızca çevre politikası değil. Yunanistan'ın daha önce geçtiğimiz yıl kendi deniz planlaması kapsamında attığı adımlara karşılık verilmesi olarak da görülüyor bu. Peki Atina tarafı ise bu alanların Türk karasularının ötesine uzandığını ve Yunanistan'ın deniz yetki alanları ile egemenlik haklarına müdahale ettiğini savunarak kararı, Türkiye'nin aldığı kararı yasa dışı ilan etti. Türkiye'nin kararının ardından Yunanistan'da konu hızla siyasi gündemin tam merkezine oturdu. Yunan basını gelişmeyi geniş biçimde işledi, işlemeye devam ediyor. Bu konuda gerilim yalnızca Ankara-Atina diplomatik hattında değil, Yunanistan'ın iç siyasetinde de büyümeye başladı. Tabii burada altının kalın kalın çizilmesi gereken önemli bir durum var. Yunanistan sürekli Türkiye'nin aldığı karara tepki gösteriyor. Ancak Yunan basınında hiç kimse çıkıp da önce biz bu kararı almıştık zaten diyemiyor. Çünkü az evvel de söyledik, Türkiye'nin deniz parkları hamlesinden daha önce Atina'nın deniz alanlarını kullanımına ilişkin mekansal planlama kararı alınmıştı. Yunanistan geçtiğimiz yıl 2025'te İyon Denizi ve Ege'de iki büyük deniz koruma alanı oluşturdu. Ankara şimdi bir anlamda bunlara cevap vermiş oldu aslında. Yani Atina yasa dışı diyerek, egemenlik alanlarımıza müdahale diyerek sert tepki veriyor ama hatırlatmak lazım ki tabiri caizse kuyuya ilk taşı atan geçtiğimiz yıl yine Atina yönetimi olmuştu. Bu arada şunu da belirtelim. Önümüzdeki yılın başında Yunanistan'da seçimler var. Hatta erken seçim söylentileri de giderek artıyor. Yani ülke seçim düzlemine girmişken bu gerilim Yunan hükümetinin iktidarı kendi elleriyle vermesine bile yol açabilir. Bu tür yorumlar da giderek artıyor Yunan basınında. Bir başka parantez daha açalım. Yunan kamuoyunda Türkiye'nin bu adımı atması, bu kararı alması diyelim, bir takım diğer gelişmelerle birlikte bir paket olarak da değerlendiriliyor. Neler var bu pakette? Geçtiğimiz günlerde imzalanan Mekke Anlaşması var. Türkiye'nin F-35 programına geri dönme süreci var. Yani başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere birçok ülkeyle geliştirdiği ilişkiler var ve savunma anlaşmaları var. Bunların hepsi Yunan hükümetinin kucağına bir paket olarak konmuş durumda ve kamuoyunda gerilimin ve tedirginliğin artmasındaki asıl nedenler de işte tam olarak bunlar. Şimdi buradan hareketle asıl konumuza, bu başta da söylediğimiz deniz parkları konusunda çıkan tartışmaya geri dönersek, sorunun odak noktasında aslında ne var onu da anlatalım. Yunanistan adaların da deniz yetki alanları oluşturabileceğini savunuyor. Türkiye ise özellikle Anadolu kıyılarına çok yakın Yunan adalarının geniş deniz yetki alanları yaratamayacağını savunuyor. Yunanistan zaman zaman uluslararası hukukta çözme talepleri var. Bu talepleri Türkiye ise tamam mahkemeye gidelim ama sadece bu konuyla ilgili değil, tüm konuları bir paket yapıp öyle gidelim diyor. Zira iki ülke arasında çözülmesi gereken konu başlıklarının hepsi bu deniz yetki alanlarıyla ilintili konular. Neler var bu konu başlıklarında? Ege'deki karasuları var, kıta sahanlığı var, adaların silahsızlandırılması var ve bazı ada ve kayaların statüsü gibi konuların, bütün bunların birlikte ele alınması gerektiğini belirtiyor Türkiye. Yunanistan da bu fikre hiç yanaşmıyor. Çünkü paket halinde mahkemeye gidilirse illaki birçok başlıkta kayıp yaşanacağından endişe ediyorlar. Şunu da son olarak hatırlatalım. İki ülke arasında, yani başa dönecek olursak, 7 Aralık 2023'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis'in imzaladığı, hatırlayacaksınız, dostane ilişkiler ve iyi komşuluk hakkında Atina bildirgesi imzalanmıştı. O günden beri Ege'de sakin sular dönemi başlamıştı. Son dönemde her ne kadar bu sakin sularda dalgalanmalar olsa da bu son süreçte, son düzlemde iki ülke Dışişleri Bakanlıklarından yapılan açıklamalarda sakin sular sürecine ve bahsettiğimiz Atina bildirgesine sahip çıkma yönelik cümleler de var açıklamaların arasında. Yani son olarak şunu da söyleyelim. Umarız komşumuz Yunanistan son zamanlarda iyiden iyiye güdümüne girdiği İsrail'in etkisinden kurtulmayı akıl eder de bu sakin sulara en kısa sürede geri dönüş yaşanır diyelim ve Yunanistan'ın başkenti Atina'dan bugünlük sözü size devredelim isterseniz.
1: Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için ve kolaylıklar diliyoruz size. TRT Yunanistan temsilcisi Hakan Turpçu hattımızdaydı.
0: Ekonomideki son gelişmeler günün özetinde.

0: Ekonominin gündemini konuşacağız sevgili dinleyicilerimiz. Stüdyomuzda konuğumuz TOBB Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Cahit Sönmez. Hocam hoş geldiniz programımıza.
1: Hoş bulduk.
0: Bu haftanın ekonomi başlıklı en önemli gündem maddesi Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı bugün. Toplantının ana gündemi Eylül ayı başında güncellenecek olan yeni orta vadeli program oldu. 3 yılın rotası çizilecek bu programla. Eylül ayı başında açıklanacak diyor haber. Nasıl değerlendirirsiniz?
1: Tabii çok önemli. Çünkü ekonomi aktörlerinin bir biliyorsunuz güven duymaları gerekiyor ve ona göre tabii tüketicilerin tüketim davranışları, üreticilerin üretim davranışları, yatırım kararları dolayısıyla bir yol haritasına da ihtiyaç var. Sizin de vurguladığınız gibi 3 yıllık

0: bir program oluyor bu. Tabii her yıl yenisi çıkıyor ama yine diğer programın 2 yılını kapsamış oluyor. Bir ileriye doğru da artı olarak eklenmiş oluyor. Tabii burada bazı temel varsayımlar da yapılıyor. İşte petrol fiyatları gibi bizim gayri safi yurt içi hasılamız kaça çıkacak. Şu anda biliyorsunuz 1,5 trilyon dolara doğru gidiyoruz. Dolayısıyla buradan hem TL olarak milli gelir tahmin ediliyor, hem dolar olarak tahmin ediliyor. Biz biraz da buradan kur ne olur gibi bir çıkarım yapmaya çalışıyoruz. Tabii kesinlikle Merkez Bankası'nda, ekonomi yönetiminde kurla ilgili kesinlikle bir hedef yok. Onu vurgulayalım. Dalgalı kur rejimi, ama biz bazı çıkarımlar yapabiliyoruz oradan. Dolayısıyla bu bağlamda 3 yılı kapsayan orta vadeli programlar önemli. Tabii malum şu anda 2023 yılından bu yana sıkı para politikaları uygulanıyor. Bu büyümeyle ilgili biraz özellikle belli sektörlerde, işte döviz kazanan sektörler, ihracat sektörü de dahil, sanayide malum son veriler, sanayi üretim endekslerine baktığımız zaman ciddi bir gerileme var. Dolayısıyla büyümeyle ilgili nasıl bir projeksiyon yapılacak bu 3 yıllık programda, orta vadeli programlarda, bunları görmeye çalışacağız. Tabii burada bazı örneğin büyüme verisi ve istihdam verisi. Burada ne kadar bir tutarlılık var? Mesela büyüme hızı belli bir seviyedeyken, eğer işsizlik oranının düşmesi bekleniyorsa, işte verimlilikle ilgili demek ki bazı önlemler alınacak. Yine buradan böyle bir çıkarım yapmaya çalışıyoruz. Ve gerçekten bu yol haritası belli projeksiyonlar olmasına rağmen çok ciddi bir aksiyon planı da içeriyor. Yani biliyorsun sayfalarca bir program oluyor. O hedeflerin nasıl ulaşılacağı da belirlenmiş oluyor. İşte Ar-Ge yatırımlarından tutun, işte tarımda nasıl önlemler alınacak, arzı arttırıcı yönde birçok detaylar da orada yer alıyor. Bu açıdan önemli. Ama tabii ki o varsayımlarında, belirlenen hedeflerinde, bir de artı o belirlenen hedefler arasında kendi içlerindeki tutarlılık da çok çok önemli. Umarım böyle bir Eylül'de programla tanışmış oluruz. Çünkü ekonomi aktörleri dediğim gibi o güveni inşa edebilmeleri açısından önemli bir şeffaf, tutarlı bir 3 yılı kapsayan yol haritasına ihtiyaç var.
1: Peki. Bir de bugün gazetelerin ekonomi sayfasında geçtiğimiz gün Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yaptığı açıklamalar var. Tasarruf tedbirleri genelgesinin etkilerini değerlendirdi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek. Tedbirler etkisini gösterdi, kamuda harcama azaldı dedi. Bu tedbirler 2024 yılında yayımlanan tasarruf tedbirleri genelgesi. Nasıl değerlendirirsiniz bu açıklamaları?
0: Evet, yani Sayın Bakan da söylediği gibi yaklaşık 2 yıl önce tasarruf tedbirleri açıklanmıştı. Orada bazı yine öngörüler vardı ve işte sanıyorum tabii hedefler ne kadar oraya doğru geldi, ama yani Sayın Bakan'ın vurguladığı rakamlar daha çok bütçe açığının milli gelir oranı olarak, ama tabii Merkez Bankası'nın uyguladığı para politikalarına eşgüdüm sağlayacak bir maliye politikalarında, oradan gelecek olan tasarrufta yaklaşık milli gelirin %2,5'ları seviyesinde bir tasarruf sağlanırsa gerçekten anlamlı oluyor ve para politikasına destek vermiş oluyor. Ama Sayın Bakan da vurguladığı üzere Maastricht kriterleri olarak Avrupa Birliği, daha çok Eurozone'da öngörülen, biliyorsunuz 5 temel kriter var. Bu 5 temel kriterin 2 tanesi mali performansla ilgili. Bir tanesi kamu açıklarının milli gelir, kamu borç stokunun daha doğrusu milli gelir oranı, diğer bütçe açının milli gelir oranı. Dolayısıyla Türkiye her ne kadar AB üyesi olmamasına rağmen, Euro bölgesinde yer almamasına rağmen, ama diğer ülkelerle karşılaştırdığımızda mali performansının daha iyi olduğunu söyleyebiliyoruz. Yani bizim borç stokumuzu milli gelir oranladığımız takdirde %40'lar civarında. Bütçe açığının milli geliri oranına baktığımızda da %4'ün altına gerilemiş durumda. 6 yılları biraz aşmış.

0: kalmıştı maalesef o yaşadığımız üzücü deprem olayından sonra. Ama aşağı doğru geldiğini görüyoruz ki bu da demek ki bütçe disiplininin aşama aşama sağlandığını bize gösteriyor.
1: Evet. Hocam bir de Amerika Birleşik Devletleri'nin ekonomi gündemine bakmak lazım. Amerika Birleşik Devletleri hazinesi son yıllarda uzun vadeli tahvil faizlerinin yüksek kalması nedeniyle tahvil geri alım planını devreye soktu. Bunun sonucunda doğal olarak Amerikan hazine tahvili getirileri ve dolar düştü. Altın da beklenmedik bir şekilde yükseldi. Bu gelişmeleri nasıl yorumlarsınız?
0: Amerika yine
1: yapacağını
0: maalesef
1: yaptı.
0: Yapacağını yaptı. Bir şöyle bir sakin bir şekilde duramıyor. Ya işte jeopolitik risk yaratıyor ya da işte Amerika Merkez Bankası ya da hazinesi böyle ilginç bir anda kararlar veriyor. Ve sizin de dediğiniz gibi tahvil alımı, buyback dediğimiz hazinenin kamu borçlarının finansmanı için ihraç ettiği tahviller var. Bunları devlet iş borçlanma senetleri diyoruz. Tabi bunlar vadelere göre ihraç ediliyor. Hazinelerin istediği çok uzun vadeli borçlanmak ve belli düşük faizle borçlanmak gibi bir onların planları oluyor. Ama piyasa dengeleri bazen buna izin vermeyebiliyor. Şimdi çok ilginç, hakikaten çok rastlamadığımız bir durum var epeydir Amerika tarafında. 30 yıl vadeli tahvillerde, örneğin işte geçen hafta sonu Cuma günü %5.32 gibi 33 hatta faiz oranı vardı. Yani 2007'den bu yana en yüksek faiz oranı ve bir türlü aşağı doğru gevşemiyor. Bu da tabii ki Amerikan hazinesinin bu faiz ödeme yükünü arttırıyor. Burada bir parantez içinde bilgi aktaralım dinleyicilerimize. Tahvillerin, bu borçlanma araçlarının faiz ödemeleri bütçeden yapılır. Ana paraları da yeniden borçlanarak yapılır. Dolayısıyla tabii bu faizler yüksek olduğu müddetçe de ne yazık ki bu bütçeye yük biniyor. Artı biraz bu teknik bir konu ama faiz oranları yüksek kaldığı müddetçe tahvillere yatırım yapanların beklentileri de çok düşük seviyelerde kalıyor. Dolayısıyla biraz bu resmi değiştirmek istedi Amerikan hazinesi.
1: Evet.
0: Ve uzun vadeli tahvil alımı gibi bir çıkış yaptı. İşte Eylül'de, 9 Eylül'de daha şiddetli bir şekilde almaya başlayacak.
1: Öyle mi?
0: Evet, yani hem 10-20 yıl vadelilerde hem 20-30 yıl vadelilerde işte likidite desteğinde 38 milyar, nakit yönetiminde 25 milyar dolar gibi. Ama tabii ki yani bu toplam rakama baktığımız zaman yani şu anda hazine tahvil piyasası derinine baktığımız zaman 32 trilyon dolar gibi
1: çok büyük bir,
0: inanılmaz
1: değil mi?
0: Büyük bir piyasa.
1: Evet.
0: Orada yani kocaman bir kuyuya küçük bir taş atmış gibisiniz. Yani dolayısıyla böyle bir amaç var. İlginç bir çıkış yaptılar. Yani buradaki hedef şuydu. Şimdi tahvillerde şöyle bir teknik bir konu var. Tahvil aldığı zaman hazine ya da bu bankada olabilir. Şimdi piyasadan tahvil aldık. Piyasada tahvil azaldı. Dolayısıyla burada azalan bir şeyin biliyorsunuz değeri artar.
1: Evet.
0: Ha, şimdi değer artınca da faiz oranları düşmüş oluyor. Yani tahvil değeriyle faiz oranında negatif korelasyon vardır. Bu teknik bir konudur. Dolayısıyla ben alayım. Piyasada tahvili, uzun vadeli tahvilleri azaltmış olurum. Değeri düşer ve değeri yükselir, özür dilerim. Ve faiz oranı düşer. Dolayısıyla biz de artık şu yüksek faiz yükünden biraz kurtulmuş oluruz gibi bir beklentiyle bu aksiyonu alma kararı verdi. Tabii ilginç olan şu, piyasada bu farklı algılandı ilk başta. Şöyle ki merkez bankaları piyasadaki likide miktarını ayarlamak için bu hazinelerin ihraç ettiği borçlanma araçlarını kullanırlar. Onları satın aldığı zaman bankalarda para vermiş olur. Yani piyasa likide vermek istiyorsa, parasal tabanı genişletmek istiyorsa tahvil satın alır. Ya da biraz sıkılaştırmak istiyorsa tahvil satar, bankadan parayı alır.
1: Evet.
0: Şimdi burada şöyle düşünüldü. tahvil alacak, piyasa likte verecek. Dolayısıyla bu parasal genişlemedir. Quantitative easing dediğimiz ve parasal genişlemedir. Ha, piyasaya likte çıkıyor. Ha, para bolluğun bir kısmı altına gidecek, bir kısmı ise senede gidecek ve altın fırladı. Sanki altın da fırsat kolluyormuş gibi.
1: Yükselmek için fırsat kolluyormuş.
0: Kesinlikle. Yani böyle bir işte bizim QE dediğimiz quantitative easing böyle bir şeyle, tamam, Merkez Bankası genişlemeye geçiyor, dolar biraz değersizleşir, Amerikan tahvil faiz oranları düşüyor, dolayısıyla altının da kalmanın fırsat maliyeti azalmış olur. Ya yani ben altındayken tahvil faiz oranı çok yüksekse altının fırsat maliyeti yüksek oluyor. Çünkü ben altında kalarak yüksek getiriden mahrum bırakıyorum kendimi. Buna fırsat maliyeti diyoruz. Şimdi tahvil getirisi düşükse o zaman ben altında ne güzel kalabildiğim kadar kalırım. Çünkü fırsat maliyeti yok. Ne yapayım, altında kalmayıp da düşük faizi tahvile mi gideyim? Bunların hepsi işte bu tür beklentilerde eklenince altın
1: Yükseldi diyorsun.
0: yükseldi, coştu.
1: Peki çok
0: Ama
1: uzun sürer mi bu piyasalarındaki bu etki?
0: yani şimdi bu etki fiziksel bir etki değil, onu söyleyeyim. Yani biraz önce de söylediğim gibi 32 trilyon dolar büyüklüğünde bir hacimden bahsediyoruz. Yani hazinenin aldığı rakamlarda çok çok küçük. Onun için burada biraz bir psikolojik faktörler yine devreye girdi. Bu yüzden biraz bekle gör politikası izlemek lazım.
1: Düşebilir de yani
0: Tabii
1: yeniden
0: ki, tabii
1: altın.
0: ki, kesinlikle. Ama burada tabii şu da var. Şimdi Amerika Merkez Bankası'nın nasıl bir kalan toplantılarında dört toplantısı kaldı. Üç toplantısı kaldı. Eylül, Kasım ve Aralık'ta var.
1: Üç.
0: Üç toplantısı var. Bir faiz arttırımı şu anda piyasalar fiyatlıyorlar. Gelecek rakamlar var. Biraz daha altının gerçek trendini bu veriler ve Amerika Merkez Bankası'nın alacağı aksiyonlar belirleyici olacak. Yani şu anda altına bu momentumu kazandıran bu unsur biraz geçici bir faktör. Ardından bunu destekleyecek veriler gelirse o zaman altın çıkışı biraz daha devam edebilir. Kar realizasyonunu biraz geciktirebilirler. Dolayısıyla
1: Bekleyip göreceğiz yani.
0: bekleyip görmemizde fayda var.
1: Peki hocam, 3-4 dakikalık bir süremiz var. Hatta 3 dakika. Perşembe ve Cuma günleri Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu var. Burada önemli açıklamalar da yapılıyor. Hangi mesajları bekliyorsunuz bu sempozyumda?
0: Şimdi şeyde finansal yenilik uygulamalar, ödemeler ve politikalar temasıyla bir toplantı olacak ama bu temanın çok dışına çıkılacağı çok malum. İşte bu biraz önceki konumuzda da ilintilendirdiğimiz takdirde gerçekten ortada çok değişik bir sarmal var. Yani şu anda dinleyicilerimiz kesinlikle bana güvensinler, hata yapmadan rakam telaffuz edeceğim. Küresel borç stoku 348 trilyon dolar. Yanlışım yok. Ve bunun 106,7 trilyon doları kamuya ait. Bu anormal rakamlar, gerçekten çok yüksek rakamlar. İşte biraz önce de söylediğimiz gibi Amerika'nın milli geliri 30 trilyon dolar, borcu 40 trilyon dolar. Japonya %200 aşmış durumda. Şimdi böyle bir değişik bir sarmal var. Şimdi ne yazık ki petrol fiyatlarından dolayı bir enflasyonist baskı ortaya çıktı. Merkez bankaları ne yazık ki faizleri çok düşüremeyebiliyorlar. Ama maliye tarafına baktığımız zaman artık ben böyle yüksek faizle idare edemiyorum diyen bir maliye cephesi oluştu. Küresel ekonomiden bahsediyorum. Dolayısıyla bu sarmal Jackson Hole'da çok gündeme gelecek. Ve nasıl bir şey olabilir? Yani bu işte fiscal dominance dediğimiz bir durum. Yani maliye baskısı var ve merkez bankaları da kusura bakmayın, ben enflasyonla mücadele ediyorum. Ne yapayım? İşte İran, Amerika

0: İsrail gerginliği petrol fiyatlarını yükseltti. Benim de yapacak fazla bir şeyim yok. Dolayısıyla işte Jackson Hole'da en fazla duyma ihtiyacımız olan bu küresel ekonomi, bu sarmaldan nasıl çıkar? Bu mali baskınlık nasıl merkez bankalarını etkiler? İşte gelecek mesajlar gerçekten hayati önem taşıyor. Bunlar olacak.
1: Perşembe yani ana ve temadan, Cuma günleri.
0: Evet, haklısınız. 27 ve 28'deydi yanılmıyorsam. Göreceğiz.
1: Bakalım, biz de dikkatle takip edeceğiz Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumunu. Hocam, yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için, verdiğiniz bilgiler için.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: TOBB Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Cahit Sönmez konuğumuzdu sevgili dinleyicilerimiz. Böylelikle bugün programımızın sonuna geldik. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.

benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun, eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.

Burası Kısa Dalga 19 metre, 15.320 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle Kısa Dalga 31 metre 9.460 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

Altaylardan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kurulan devletler, dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı Dağları'nda başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Geçmişin sesi. Geçmişin sesiyle tarih öncesi topluluklardan imparatorluklara, göçlerden kültürel mirasa uzanan büyük hikayeyi adım adım takip ediyoruz. Göbekli Tepe'de dikilen ilk taşlardan bugünün şehirlerine uzanan binlerce yıllık bir yolculuk. Geçmişin Sesi her cuma Türkiye saatiyle 12.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından, internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye saatiyle 21.30'dan itibaren kısa dalga 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'ndaki dinleyicilerimizle birlikte olacağız.

0: Savaş Mektupları. Savaş mektupları silah seslerinin arasından süzülen, hasretle yazılmış satırları mikrofona taşıyor. Askerlerin ailelerine, ailelerin cephedeki sevdiklerine gönderdiği mektuplar. Korkuyu, umudu, sevgiyi ve bekleyişi kendi kelimeleriyle anlatıyor. Bu programda tarih, resmi belgelerle değil, kalpten kalbe yazılmış mektuplarla konuşuyor. Savaş Mektupları her perşembe Türkiye saatiyle 9.25'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
1: Saat 19.

0: Haber Bülteni.
1: İyi akşamlar sayın dinleyenler. Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Biroğlu Reçber. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Litvanya Başbakanı Sinkevičius ve Brezilya Devlet Başkanı Da Silva ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Terörsüz Türkiye sürecinin takibini yapacak olan Takip ve Değerlendirme Kurulu Ankara'da ilk toplantısını yaptı. Amerika Birleşik Devletleri İran üzerindeki ekonomik baskıyı artırıyor. Rusya'nın saldırılarına karşı destek amacıyla oluşturulan Ukrayna Gönüllüler Koalisyonu başkent Kiev'de toplandı. Bu gece Mevlid Kandili. Trendyol Süper Lig'de bu akşam Kocaeli Spor Ahmet Sportif faaliyetleri konuk edecek. Saat 21.30'da başlayacak mücadele TRT Radyo Haber'den naklen yayınlanacak. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan diplomasi trafiğini sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Litvanya Başbakanı Mindaugas Sinkevičius ve Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Görüşmelerde ikili ilişkilerle bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ile görüşmesinde iki ülke arasındaki ilişkilerin her geçen gün gelişmesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti. Erdoğan, yatırım, ticaret ve savunma sanayi başta olmak üzere her alandaki işbirliğini derinleştirmenin önemine dikkati çekti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan daha sonra Litvanya Başbakanı Mindaugas Sinkevičius'la telefonda görüştü. İki ülke arasında

Müslüman Türk ordusunun gücünü tüm dünyaya gösterdiğini belirtti. Bölgede teröre, çatışmaya, istikrarsızlığa tahammül edilmeyeceğini, dosta düşmana ilan ettiklerini vurgulayan Erdoğan, aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi şükranla yad ediyorum dedi. Milli Savunma Bakanlığı da Fırat Kalkanı Harekatı'nın yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Mesajda harekatla başta DEAŞ olmak üzere Suriye'deki terör örgütlerine büyük darbe vurulduğu belirtildi. Terörsüz Türkiye sürecinin takibini yapacak olan Takip ve Değerlendirme Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında toplandı. Kurulun ilk toplantısında ana gündem, terör örgütünün fesih ve silah bırakma süreci olarak belirlendi. Toplantıda sürecin sahaya yansımalarıyla güvenlik birimlerince yakın takibi konusunda kapsamlı değerlendirme yapıldığı belirtiliyor. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantıya Adalet, Dışişleri, İçişleri ve Milli Savunma Bakanları ile Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, MİT Başkanı ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri katıldı. Takip ve Değerlendirme Kurulu, PKK-KCK ve bağlantılı oluşumların fesiyle terör örgütünün kontrolündeki silah ve mühimmatın tamamının teslim edilmesine kadar süreci takip edecek. Ekonomi Koordinasyon Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında Ankara'da toplandı. Toplantıda 2027 ile 2029 yılları arasını kapsayacak orta vadeli programın hazırlıklarının yanı sıra temel politika öncelikleri ve makroekonomik tahminlerle bütçe büyüklükleri ele alındı. Üretim, istihdam ve ihracatı destekleyecek yapısal reformların kararlılıkla hayata geçirileceği belirtildi. 4 saat süren toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada mali disiplinden taviz verilmeden enflasyonla mücadelenin süreceği vurgulandı. Açıklamada kazanımlarımızı güçlendirerek sosyal refah artıracağız denildi. Merkez Bankası, bankacılık sisteminin Türk lirası likidite ihtiyacını karşılamak amacıyla önemli bir adım attı. Bu çerçevede 1 Mart'tan itibaren ara verilen bir hafta vadeli repo ihalelerine yeniden başlanmasına karar verildi. Bu arada para transferinde hız ve kolaylık sağlayan FAST sisteminde de limit artırılıyor. Merkez Bankası 26 Ağustos çarşamba gününden itibaren FAST sistemiyle tek seferde 300 bin liraya kadar para transferi yapılabileceğini açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri İran üzerindeki ekonomik baskıyı artırıyor. Washington, Tahran'a yönelik ekonomik savaş çerçevesinde yeni bir yaptırım paketi açıklayacak. Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanı Scott Bessent, bu bir rakibe karşı şimdiye kadar yapılan en büyük mali saldırı ifadesini kullandı. Ekonomik savaşın hedefinde İran'ın ticari ortakları da yer alıyor. Ekonomik baskıya rağmen geri adım atmayacağı mesajını veren İran'dansa yeni bir açıklama geldi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, Amerika Birleşik Devletleri'nin ikinci yaptırım kararının uluslararası ticaret kurallarını bozacağı uyarısında bulundu. Washington'un yaptırım planına Çin'den de tepki geldi. Açıklamada Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'ın ticaret ortaklarını hedef alması halinde Çin'in kendi meşru hak ve çıkarlarını korumak için gerekli adımları atacağı bildirildi. Rusya'nın saldırılarına karşı Ukrayna'ya destek amacıyla 34 ülkeden oluşturulan Gönüllüler Koalisyonu başkent Kiev'de toplandı. Ukrayna'nın Sovyetler Birliği'nden bağımsızlığının 35. yıl dönümünde düzenlenen toplantıda güvenlik garantileri ve Rusya'ya yönelik önlemler ele alındı. Toplantıya Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la Almanya Başbakanı Friedrich Merz başkanlık etti. Toplantıya katılan İngiltere Başbakanı Andy Burnham ise göreve gelmesinin ardından ilk yurt dışı ziyaretini Ukrayna'ya yaptı. Burnham, başkent Kiev'deki temasları çerçevesinde Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ile de bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı temsilen Ukrayna Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi'ne katıldı. Cevdet Yılmaz, çevrim içi olarak katıldığı toplantıda ateşkes ve kalıcı barış için diplomasi önceleyen aktif çabalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, konuyla ilgili olarak sosyal medyada yaptığı açıklamada savaşın daha fazla yıkıma yol açmadan müzakere yoluyla bitirilmesi gerektiğini vurguladı. Açıklamada Karadeniz'deki
son duruma da değinen Cevdet Yılmaz, artan saldırıların can ve malla küresel gıda güvenliği açısından ciddi riskler oluşturduğunu kaydetti.

etti. Cevdet Yılmaz, Karadeniz'de güvenli seyri seferin yeniden tesisi için çalıştıklarını kaydetti. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş sürüyor. Ukrayna, Rusya'daki lojistik merkezlerle ülkenin ekonomik altyapısını insansız hava araçları ile hedef alıyor. Ukrayna'ya ait insansız hava araçlarının parçalarından biri Krasnodar kentinde çocukların barındığı bir merkeze düştü, 3 çocuk yaşamını yitirdi. Belgorod bölgesine düzenlenen insansız hava aracı saldırısında da 2 kişi öldü. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya ait 351 insansız hava aracının etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Rusya'da başta Odessa olmak üzere Ukrayna'daki liman ve depo tesislerine saldırılar düzenliyor. Ukrayna halkı cephe hattına yakın bölgelerden tahliye ediliyor. Öte yandan savaşın gölgesinde Ukrayna'da Bayrak Günü etkinlikleri düzenlendi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, başkent Kiev'de düzenlenen törende ülkesinin bağımsızlığından vazgeçmeyeceğini vurguladı. Yeni Parti sözcüsü Zeynel Emre, partisinin yeni genel merkez binasındaki ilk toplantının 31 Ağustos Pazartesi günü yapılacağını açıkladı. Zeynel Emre, Eylül ayında ise milletvekilleriyle saha kampına girileceğini belirterek, "Tüm milletvekillerimiz sahada yeni partiyi anlatmak üzere görevlendirilmiş olacaklar," dedi. Yeni Parti Merkez Yönetim Kurulu toplantısının ardından açıklama yapan Zeynel Emre, İsrail'in Suriye saldırılarına da değindi. Saldırıyı kınadıklarını belirten Yeni Parti sözcüsü Emre, bölge ülkeleri ve NATO müttefiklerinin ortak tutum göstermesi gerektiğini söyledi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Alihan Kuriş Çıkar Amaçlı Suç Örgütü soruşturmasında eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına tahsisli olan iki aracın daha amacı dışında ve suç içerikli faaliyetlerde kullanıldığı tespit edildi. Bu araçları kullandığı belirlenen Firari Ömer Sipahioğlu'nun yakalanması için çalışma başlatılırken eski İçişleri Bakanlığı personeli Ömür Yücel de gözaltına alındı. Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması kapsamında hazırlanan MASAK raporu ise Kuriş ailesinin dikkat çekici mali trafiğini ortaya koydu. Raporda yalnızca 4 aile ferdine ait toplam 1818 tapu işlemi tespit edildi. Alihan Kuriş ve kardeşinin lüks harcamaları da dikkati çekti. Bu gece Mevlid Kandili. Hazreti Muhammed'in doğumunun 1501. yıl dönümü Peygamberimiz ve güzel ahlak temasıyla idrak edilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı yurt içinde ve yurt dışında çok sayıda etkinlik düzenleyecek. Halk kandil gecesini ibadet ve dualarla geçirecek. Mevlid Kandili yalnızca tarihi bir doğum gününün anılması değil, Hazreti Muhammed'in adalet, merhamet ve güzel ahlak ilkelerinin yeniden hatırlandığı bir zaman dilimi olarak idrak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, Mevlid-i Nebi haftası boyunca Hazreti Muhammed'in örnek hayatı ve İslam ahlakının anlatılacağını söyledi. Haftanın açılış programının Cuma günü İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde yapılması planlanıyor. Programa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İslam aleminin bu gece idrak edeceği Mevlid Kandili'ni kutladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz sosyal medya paylaşımında, "Alemlere rahmet, Hazreti Muhammed Mustafa'ya salat ve selam olsun," dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da bu gecenin İslam alemi ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini, kardeşliğe güç katması temennisini dile getirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İslam aleminin Mevlid Kandili'ni tebrik etti. Emine Erdoğan, bu mübarek gecenin hoşgörü ve kardeşliği pekiştirmesini diledi. Yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinde hava sıcaklığı Cuma gününden itibaren hissedilir derecede azalacak. Yarın Doğu Karadeniz'de Doğu Akdeniz'in bazı kesimlerinde yerel sağanak bekleniyor. Yağışlar çarşamba ve perşembe günlerinde de doğu bölgelerde sürecek. Perşembe günü Trakya bölgesinde de sağanak görülecek. Yurdun çeşitli kesimlerinde etkisini hafta boyunca sürdürecek yağışlı hava Cuma günü geniş bir alana yayılacak. Yağışlar hafta sonunda da yurdun büyük bölümünde devam edecek. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Litvanya Başbakanı Sinkevičius ve Brezilya Devlet Başkanı Da Silva ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Terörsüz Türkiye sürecinin takibini yapacak olan Takip ve Değerlendirme Kurulu Ankara'da ilk toplantısını yaptı. Amerika Birleşik Devletleri İran üzerindeki ekonomik baskıyı artırıyor. Rusya'nın saldırılarına karşı destek

Ameli kadın voleybol takımı Avrupa Şampiyonası A grubunda bu akşam Macaristan'la karşı karşıya geliyor. İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 19'da başlayan mücadele TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanıyor. Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasının kapanış maçında Kocaeli Spor, Ahmet Sportif faaliyetleri konuk edecek. Saat 21.30'da başlayacak mücadele TRT Radyo Haber'den naklen yayınlanacak. Trendyol 1. Lig'in 3. haftası da bu akşam oynanacak maçla sona erecek. Karşılaşmada Ekenler Beton Sivasspor Manisa Futbol Kulübü'nü konuk edecek. Saat 21.30'da başlayacak mücadeleyi TRT Spor ekranlarından canlı yayında izleyebilirsiniz. Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parça bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz'le Tokat, Erzincan, Ardahan, Kars, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş'ın yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı İç Anadolu'nun doğusuyla Doğu Anadolu'da 2 ila 4 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Bazı merkezlerde gecenin en düşük sıcaklıkları da şöyle. Ankara 18, İstanbul, İzmir, Çanakkale, Kocaeli, Muğla, Rize, Gaziantep ve Kilis 23, Edirne, Sinop, Samsun ve Diyarbakır 21, Bursa, Konya, Zonguldak ve Tunceli 20, Aydın, Giresun, Trabzon ve Şanlıurfa 24, Denizli, Kahramanmaraş ve Mardin 25, Antalya'dan Hatay ve Adıyaman 26, Eskişehir 17, Nevşehir 14, Bolu 16, Tokat, Elazığ ve Malatya 19, Kars ve Erzurum 13, Van 15 derece. Yol durumu. TEM otoyolunun İzmit Doğu ve Dilovası kavşakları kesimi ilk 10 kilometresinde onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım D100 yolundan sağlanıyor. Aydın Denizli otoyolunun 3-8. Kilometreleri arasında onarım çalışması nedeniyle Aydın istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Denizli istikametinden iki yönlü olarak düzenleniyor. Çavdır Söğüt Korkuteli yolunun 5-12. Kilometreleri arasında yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.

hayaller kuruyor, hayatın renkleriyle karıştırıyor ve yeni anlamlar yaratıyoruz. Gelin hep birlikte hayal hayat sanat diyelim ve kültür sanatın şahane dünyasına karışalım. Sanatın en derin halleri, kültürün rengarenk izleri, ilginç hikayeler ve en son haberlerle tiyatrodan sinemaya, müzikten edebiyata uzanan hoş bir yolculuğa çıkıyoruz. Hayal, hayat, sanat her pazartesi Türkiye Saati ile 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Kaçırdığınız ya da tekrar dinlemek istediğiniz sohbetlerimiz TRT Dinle Podcast'lerinde sizi bekliyor.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Ses Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz, zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise

%80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. İlk mektubumuz Sırbistan'dan. Fekete Ana Maria yazıyor. Türkiye'nin Sesi Radyosu'yla tanışmamın üzerinden yıllar geçti. Ne ilginçtir ki eğer tesadüf varsa sizlerle tanışmam tamamen bir tesadüf. Aslında bu benim için çok da tesadüf değil. Tam da en uygun zamanda birbirimizi bulduk. Daha doğrusu Türkiye'nin Sesi Radyosu beni buldu. Bilgisayarımın başında tezim için Türk tarihiyle ilgili veriler ararken ekranda o zamana kadar hiç duymadığım bir isim belirdi. Konuşmaya başladık. O kişinin Aynur olduğunu ve Türkiye'nin Sesi Radyosu Macarca masasında çalıştığını öğrendim. Böylesine büyük bir geçmişe sahip bir ülkenin bugün pek çok dilde yayın yaptığına inanamadım. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'de ve dünyada olup bitenler hakkındaki haberleri dinleyicilerin ana dillerinde yayınlayarak insanı adeta kendi evinde hissettiriyor. Yaptığınız programların hepsini dinleyerek neredeyse Macarca masasıyla bütünleştim. İçerikli yapısı ve her konuyu kucaklayan web sayfanız çok hoşuma gidiyor. Şimdiye kadar Türkiye hakkında bilmediğim pek çok şeyi sizin sayenizde öğrendim. Bildiklerimi sizin sayenizde zenginleştirdim. Güzel gezi programları, Türk mutfağının tatları, dil dersi, yarışmalarınız, güncel, güvenilir ve anında ulaşılabilen haber programları, içerikli röportajlar, Türk müziği ve kültürel hayatın damak tadındaki incileri için size minnettarım. Tüm bunları kendi ana dilimde dinleyerek ve takip ederek Türkiye'ye karşı olan ilgim, saygım ve keşfetme arzum daha da arttı. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun üstlendiği bu görevi oldukça önemli buluyorum. Ve son mektubumuz Arjantin'den. Hugo Longhi yazmış. Sevgili dostlar, çok kısa bir süre önce Mustafa Kemal Atatürk'ün kurmuş olduğu bu büyük ülkenin 102. yılını kutladınız. En içten duygularımla TRT ailesinin bu önemli gününü kutlarım. Bu 10 Kasım'da da bu büyük liderin 87 yıl önceki vefatıyla sonsuzluğa uğurlanışını anacağız. Dünyadaki büyük düşmanlıklar ve çok gergin dönemlerin yaşandığı dönemlerde bu dikkate değer şahsiyeti hatırlamakta yarar görüyorum. Arjantin'den en içten sevgi ve selamlarımla. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan spiker Yasemin Pamukçu.

Evvel zaman gezginiyle birlikte yüzyıllar öncesinin Türkiye'sinde küçük bir gezi yapmaya ne dersiniz? Binlerce yıl sayısız medeniyete ev sahipliği yapmış Anadolu, tarih boyunca gezginlerin uğrak yeri olmuş. Kimi görevli olarak Türkiye'ye gelmiş, kimi ise sadece macera uğruna bu topraklarda dolaşmış seyyahların deneyimlerini anlattıkları seyahatnameler şimdi dile geliyor. Her bölümünde farklı bir seyyahla yol arkadaşı olacağınız Evvel Zaman Gezgini size her cuma Türkiye saatiyle 16.05'te tarih ve kültürle dolu renkli bir yolculuk vaat ediyor. Eğer kaçırırsanız üzülmeyin, her pazartesi Türkiye saatiyle 9.05'te ya da her salı 21.05'te yayının tekrarını dinleyebilirsiniz.

Bazı araştırmacılara göre kahvenin ana vatanı Habeşistan yani Etiyopya, bazılarına göre de Yemen'dir. Kahve içme adeti Yemen'den Arap Yarımadası'na, oradan Suriye, İran, Mısır ve Hindistan'a yayılır.

0: İstanbul'da ilk iki kahvehane Halep ve Şam'dan gelen iki kişi tarafından açılır ve büyük ilgi görür. Zamanla kahvehanelere gidenlerin artması bazı şeyhlerin, hocaların tepkisine neden olur. Kadılara, hatta saraya başvurarak kahve ve kahvehanenin yasaklanmasını isterler. Padişah, Hekimbaşı'dan ve Şeyhülislam'dan görüş ister. Hekimbaşı yasağa karşı, Şeyhülislam ise yasaktan yana görüş verir. Kanuni Sultan Süleyman, bu durumda konuyu din ve bilim adamlarından oluşan bir heyete götürür. Heyet, kahve içmenin İslamiyet'e göre bir sakıncası olmadığını belirtir. Kahve ve kahvehane konusu Sultan Süleyman'dan sonra da sürer. 4. Murat kahve ve tütünü kaldırıp bütün kahvehaneleri yıktırır. 1. İbrahim bu yasağı kaldırır. Çünkü artık kahve evlere bile girmiştir. Halk kahve dövmek için mermer ya da tunç havan edinir, misafire kahve ikram etmek gelenekselleşir. Osmanlı ile sıkı ticari ilişkileri olan İtalyanlar, 16. yüzyılın ortalarında İstanbul, İzmir ve Mısır limanlarından aldıkları kahveyi İtalya'ya taşır. Kahve, bugün neredeyse tüm toplumların ortak bir kültür haline geldi. Yalnızca bir çekirdekten, türlü biçimlerde üretilen kahve, hayatın, özellikle de sabahların vazgeçilmez bir parçası oldu.
1: Turkuaz.

0: Kadim Kökler.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda yeni bir Kadim Kökler programıyla daha sizlerle beraberiz. Köklerimizin peşinden Irak'a gidiyoruz, masallara bakıyoruz, hikayeler dinliyoruz ve çok kıymetli konuklarımızı ağırlıyoruz. Bugünkü programımızın konuğu Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Halk Bilimi Bölümü Gösteri Sanatları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Evrim Ölçer Özünel. Hocam öncelikle hoş geldiniz.
2: Merhabalar Mine Hanım.
1: Tabii bu güzel, keyifli sohbeti nereden dinleyebiliyorlar? radyo.trt.net.tr adresinden veya TRT Dinle mobil uygulamasından da bizi her zaman dinleyebilirler. Dedik ki köklerimizin peşinden gidiyoruz. Elbette o köklerin çok önemli bağlantılarından biri de İpek Yolları. Şimdi tabii aslında siz İpek Yolları ile ilgili önemli bir uzmansınız. UNESCO'da da Türkiye'nin ve diğer ülkelerle işbirliği yapıyorsunuz. Pek çok projeyi de gerçekleştiriyorsunuz. Konunun bugün biraz masallar tarafına, sözlü kültür tarafına bakacağız. Hatta siz ona şöyle söylüyorsunuz. İpek Yolu'nun görünmeyen kervanları söz müdür efendim?
2: Şimdi ne güzel söylediniz. Çok güzel başladınız. Teşekkür ediyorum. İpek Yolu gerçekten sadece görünür şeyleri taşımadı. İpek Yolu böyle 1000 yılı aşkın zaman boyunca aslında bizim sözümüzü taşıdı da bir de hayal gücümüzü taşıdı. İnsanlığın hayal gücünü oradan oraya görünmeyen kervanlarla taşıyan bir yol.
1: Peki Evrim Hocam bir şey soracağım. Şimdi tabii bu taşıma deyince insanlar şöyle düşünüyor. Yani günümüzde mesela kıyafetler, mobilyalar, telefonlar. Örneğin Çin'den bir gemiye biniyor. Hiçbir yere uğramadan deniz yoluyla hop İstanbul'a gelebiliyor. Veya Amerika'daki bir yere veya Afrika'ya gidebiliyor. Ve bu arada da hiçbir etkileşime girmiyor. Şimdi tam da bu noktada kimileri diyor ki bu İpek Yolları üzerinde Türkiye bir köprüydü. İstanbul Boğazı gibi buradan giriyor, parası

0: ödeyip hani Balkanlardan mı çıkılıyordu, yoksa bu görünmeyen kervan dediğiniz sözler, hayaller, masallar burada bir eşikten atlayıp da mı gidiyordu? Burayı açsak olur mu hocam?
1: Anadolu'ya köprü derler ama köprüden çok böyle bir ekmek teknesidir. Gerçekten böyle bir tekne getirin gözünüzün önüne. Bir fırıncıyı düşünün. Girin fırına. Kocaman ekmek teknesinde yoğurduğu hamur. İşte Anadolu'da öyle her şey harman olur, yoğrulur. Şimdi bugün söylediğiniz gibi hiç kimse birbirini görmeden yol yapılmazdı. Yolun bir adabı vardı o zamanlar ve bu adap gereği yolda temas ederdi insanlar birbirleriyle. İşte kervanlarda gecelerlerdi, hatta böyle bazen casusluk yapılırdı, bazen hırsızlık yapılırdı. Ticaret sadece görünen şeylerin ticareti de değildi. O yüzden bu bütün yolu biraz daha böyle o dönem Anadolu'ya geldiğimizde bir ekmek teknesi gibi düşünüyorum. Yani Anadolu öyle bir yer ki çok katmanlı yapısı gereği ve çok eski olmasından kaynaklı bu yolda her şeyi birbirine karıştırmış, karıştırmış ve öyle göndermiş aslında. Şimdi biz İpek yolunu sadece bir Asya'dan gelen, Anadolu'dan geçen ve İspanya'ya kadar giden bir yol olarak düşünmeyelim. Balkanları da düşünelim. Kuzey Afrika'yı da düşünelim aslında bu yolu düşündüğümüzde. Çünkü deniz İpek yolları da var biliyorsunuz. Hani hepsiyle birlikte bu Anadolu'nun özelliği göbek deliği gibi bir merkez ya dünya için aslında. O
0: Evet, hiç
1: merkezde
0: bu
1: her şeyi mayalıyor Anadolu ve başka bir şey dönüştürerek yolluyor. O yüzden bir eşik ama böyle gelip geçilen, rastgele geçilen bir köprü değil. İlla ki orada bir dönüşüm geçiriyor bütün bunlar.
0: Peki şeyi anlamaya çalışıyorum. Şimdi bu yoldaki bu hikayelerin veya masalların anlatıldığı yol boyu yolculuk edenler var. Bir de kondukları kervansaraylar var, değil mi? Bu kervansaraylarda mı anlatıla anlatıla dilden dile bu hikayeler Anadolu'nun bütün o çeperlerine kadar nüfuz ediyor?
1: Şimdi tabii kervanlarla gelen sadece mal mülk, ipek, altın değil biliyorsunuz. Masallar geliyor ama masalların içinde özellikle bazı böyle İpek yolu masalı olduğunu o hemen anlayabilirsiniz. İşte üç tane tacir ıssız bir yerde karşılaşırlar diye başlar. Biri ipek taciridir, biri mücevher taciridir, biri de marangozdur der masal bize. Allah Allah dersiniz ama hemen bir yol uzak diyarlara gidip gelen, birbiriyle bir alışveriş yapan ama alma verme dengesini kuran bir yapıdan söz eder bu hikayeler. Veya insanın ortak hayal gücünü de bu yönde besler. Barışa doğru, umuta doğru, korkulan şeylerin nasıl aşılacağına doğru. Çünkü bilinmez yollara çıkıyorsunuz. Her şeyle karşılaşabilirsiniz. O çölleri geçiyorsunuz, dağları aşıyorsunuz, değil mi? Dolayısıyla bütün bu korkularla yüzleşmemizi sağlayacak çok sağlam bir hayal gücüne ihtiyacımız var.
0: Siz az önce dediniz ki işte üç tüccar bir çölde karşılaşır, ıssız bir çölde. Aklıma şey geldi, böyle Platon'un devletinde hani vardır ya, böyle simgeler vardır aslında, metaforlar vardır. Burada da aslında dürüstlük, namus gibi bir takım kavramlar bunların içine yedirilmiş midir?
1: Şimdi hayal gücü derken bu değerleriyle
0: Değer gücü.
1: yoğrulmuş bir değer gücü de taşıyor. Şimdi dolayısıyla bu değer gücü var ve siz o komşu ülkede böyle böyle böyle yapılıyormuş, gelin biz de bunu böyle böyle yapalım derseniz insan fıtratı bunu kabul etmez. Ama derseniz ki vakti zamanında uzak ülkelerin birinde çok namuslu bir adam yaşarmış. Vay vay vay, değil mi? Merak ediyorsunuz sonunu. O namuslu adam ne oldu da ne maceralardan geçti de biz ona 1000 yıldır namuslu adam diyoruz. Değil mi? Bütün bunların cevabını değer gücü taşıyan görünmez kervanlarda, hayal gücü taşıyan görünmez kervanlarda buluyoruz.
0: Siz anlattıkça bir anda şey dedim, hani masallarla değerleri mayalamak. Sizin bununla ilgili de şu anda aslında Tarım Orman Bakanlığı'nda bir programınız var, değil mi?
1: Evet, geçen sene
0: Değil
1: yapmıştık
0: mi?
1: öyle bir program.
0: Yani çok benzer bir şeymiş yani, masal üzerine namus kavramını yerleştirmek, kültüre
1: Tabii.
0: yaygınlaştırmak diye.
1: Çünkü zaten öyle taşınıyor. Şimdi bir de çok yaygın masallar var. O kadar her yerde görülüyor ki bunlar. Kelile ve Dimne öyle bir hikaye. Ya diyorsun o zaman nasıl taşındı bu? Bazen yazma eserler aracılığıyla da taşınıyor mesela. Için.
0: Nasıl
1: O
0: yani?
1: kadar eski bir hikaye ki yani Hint kökenli olduğunu söylüyoruz işte İran'dan, Arap dünyasından. Bunun Pehlevicesi var, Farsçası var, Arapçası var, Hintçesi var, Osmanlıcası var, Türkçesi var. Artı bütün Avrupa dillerine çevrilmiş. Yani şimdi böyle bir hikayeden bahsediyoruz ve bunun çevrilmesi çok eskilere dayanıyor.

0: Yani bugün çok kolay bu söylediklerimiz belki. Yani birkaç saniyemizi almaz. Ama o zamanın zaman akışında, zaman algısında bu çok büyük bir emekti. Ve bu emeği de aslında yine bu görünmez kervanlar taşıdı.
1: Bu kadar farklı kültürde benzer hikayelerin paylaşılması aslında bu yolculuk boyunca anlatılmış olmasıyla alakalı değil mi? Her
0: Şimdi...
1: gittiği yerde anlatıla anlatıla anlatıla.
0: Şimdi bir bilgelik de taşıyor ya. Şimdi anlatılıyor ve siz kendi kültürünüzden bir şey daha ekliyorsunuz onun üstüne. Bir yere daha gidiyorsunuz, bir kervansaraya daha gidiyorsunuz. Orada bir başkası başka bir türlü bir şey daha ekliyor. Ya da orada duran bir masalcının diline düştüğünde masalcının kendi hayatıyla ilgili bir şey ekleyip anlatılıyor. Dolayısıyla böyle renkli renkli açan bin bir çiçekli bir tarla gibi bahar tarlası olur ya böyle bir tarafta gelincikler, bir tarafta mor kaynana dilleri, bir tarafta ballı babalar, papatyalar. Böyle yemyeşil bir yol düşünün. Hepsi ve bin bir çiçekten ve bu görünmez kervanlar arı gibi. Yani çiçeklere kona kona kona kona bütün o bilgeliği alıyorlar. Biliyorsunuz arılar kısa yaşar ve çok az bal üretir. Şimdi o yüzden de bazı masallar bugün keçi boynuzu yemeye benzer. Yani kemirirsiniz kemirirsiniz içinden bir damlacık balı çıkar. O işte o değer dediğimiz görünmez şey bugüne gelir. Hep bana soruyorlar aman hocam 1000 yıllık masal ne işe yarayacak? İşte bu işe yarayacak o keçi boynuzunun o balıdır o masalın içindeki değeri. Bugün burada yaşatıp yeşertmek de mümkündür. O yüzden bu köklerden beslenen o yolları geçmiş şeylerin çok kıymeti vardır. Hatırlar mısınız? Neneler, anneanneler şey demez miydi? Kızım bu ekmeği ye, yol geçti. Bir şeyin yol geçmesi aslında Anadolu'da önemli bir değere dönüşür. Biri emek harcamış, onu sırtında heybesinde taşımış, getirmiş. Dolayısıyla yol geçen şeyler kıymetlidir Anadolu'da.
1: Yol geçen hanı.
0: İşte tamamen bu da bir İpek yolunun ürettiği güzel güzel
1: Dildeki
0: şeylerden.
1: bir karşılığı
0: Tabii.
1: değil mi?
0: Şimdi şöyle düşünün Mina Hanım böyle bu kervansaraylarda ne yapılıyor? Sadece insanlar uyuyor mu? Hayır efendim. Eğleniyorlar, birlikte gülüyorlar, o hikayeler anlatılıyor. Bugünün sosyal medyası gibi biraz. Yani herkes orada görünür oluyor. Orası sosyalleşme mekanı ve topluluklar. Hani nasıl sosyal medyada da böyle gelir geçer, yoldan geçer gibi birbirimizle selamlaşıyoruz ya.
1: Denk gelen
0: Denk gelen.
1: paylaşımlar diyorlar ya
0: Hani
1: hani.
0: böyle çok tanımıyoruz birbirimizi ama sosyal medyada anlattığımız bir hikaye öbürüne dokunuyor falan. Böyle bir ilişki o kervansaraylarda. Çok kalıcı dostluklar değil onlar. Tıpkı 24 saatlik storyler gibi bugün. Dolayısıyla onlar geliyor ve geçiyor. Geliyor ve geçiyor. Ama gelip geçerken dediğim gibi gittiği her durakta yeni kendine bir şey katıyor.
1: Evrim Hocam, az önce bir hikayeden bahsettiniz ya, Kelle Vedim miydi?
0: Kelilevedimle.
1: Onun peki küçücük anlatma şansımız var mı, yoksa o pek çok şeyden
0: O
1: oluşuyor?
0: çok çok çok uzun bir
1: Çok
0: hikaye. Onu
1: uzun bir
0: başka bir
1: hikaye, tamam.
0: programda
1: O zaman
0: anlatalım ama
1: peki,
0: İpek Yolu ile
1: İpek Yolu
0: ilgili.
1: masalları deyince mesela Nasrettin Hoca, Dede Korkut, Binbir Gece masalları, bunlar İpek Yolu masalları mıdır?
0: Şimdi şöyle biz masallara köken aramayı çoktan bıraktık. Ama masalların izlediği yolun izini sürmeyi seviyoruz hala. O da böyle nostaljik bir şey olsun diye sürmüyoruz bu izi. Bugün ve gelecek için düşünerek sürüyoruz ama şimdi Binbir Gece masallarını düşünelim. Geçtiği coğrafya yine Hint coğrafyası, İran coğrafyası değil mi? Anadolu, Kuzey Afrika nerelerden nerelerden geçiyor. Ve bu Binbir Gece masallarının çerçeveli yapısı yani hiç bitmeyen hikayeler olması, asla ucunun sonunun belirlememesi, hep kesişmesi karakterlerin
1: O acaba
0: birbiriyle.
1: hep yol, hani yolda öyledir ya, hep
0: Şimdi bir
1: ayrılır ayrılır uzar uzar, yani yolun sonu göründü
0: yani
1: metaforu.
0: masallar bir bütün dünyada ve o bütünü çerçeveleyen ana masallar var. Ben bir halk bilimci olarak bunu söyleyebilirim. Dolayısıyla da kesişiyor bu masallar. Yani bir yerde bıraktığınız kurt başka bir masalda başka bir şey olarak karşınıza çıkıyor ama ben aynı kurt olduklarını düşünürüm her zaman. Ya da işte bir yola çıkan, bir zorda kalmış, darda kalmış bir genç kızın hikayesi her yerde hemen hemen aynıdır ve birbirleriyle kesişir. Bu kesişim noktaları bana hep İpek yolunu hatırlatır. Çünkü bu bir ağ gibi örülmüştür İpek yolu büyük bir coğrafyaya, dünyanın büyük bir coğrafyasına. Dolayısıyla oradaki kesişim noktalarında aa bu tanıdık bir şey, tanışıklık hissi getirir. Mesela o yüzden biz hala Nardaniye Hanım'ı burada anlatırken

0: Pamuk Prensesi orada anlatıldığında, aa ne kadar birbirlerine benziyorlar. Çok tanıdık bu masallar. Birbirini tanıyor
1: Evet.
0: olmalılar. Ya da Norveç'te bir sabır taşı masalının başka versiyonunu gördüğünüzde, aa bu kadar uzağa nasıl gitti bunlar? Şimdi hep bu soru bizim bilim insanlarının kafasında ama bence o kesişim noktaları işte o kervansaraylar, o hanlar, zaman zaman hamamlar, çarşılar. Bakın İpek Yolu'nun bize en büyük armağanlarından biri o çarşılar. Ve masallara bakın. Bu tacirler kesin vardır, çarşılar kesin vardır, ipekler, zümrütler ya da basit basit tahta alet edevatlar hepsi vardır değil mi?
1: Yani hayatta ne varsa aslında
0: Evet.
1: hikayelerin ve masalların
0: Evet.
1: içerisine konulmuş ve
0: Evet.
1: neredeyse böyle bütün dünyada bir yol halinde,
0: Ve bir
1: yolculuk halinde.
0: bu böyle bir kendinize dışarıdan bakabilme yeteneği de kazandırıyor. Yani bu hikayenin neresindeyim? O bütün o masal dünyasında, daha doğrusu bu kervanların taşıdığı hayal gücünü düşündüğünüzde, sürekli birbirine katlana katlana gelen bir kültürel yapı düşünün. O zaman barışmamak gibi bir şansınız yok hayatla ya da hikayelerinizle. Çünkü herkesin hikayesi de birbiriyle kesişiyor aynen. Bu
1: O
0: masallarda
1: aslında
0: olduğu gibi.
1: yani kervan yolundaki masallar bugün de kendimizi iyi hissedebilme haline bir katkı
0: Tabii.
1: sunabilir mi?
0: Kesinlikle sunabilir. Çünkü o biz kendimizi çok çok çok küçültüyoruz gün içerisinde. Bunlar bizi genişleten hikayeler ve birbirimize benzediğimizi anlatan hikayeler. O yüzden bu kadar Anadolu'da derinleşmiş ve kök salmış. Çünkü yolu uzun. O yolu çok uzun olduğu için bu hikayelerin ve hayal güçlerinin biz burada dinlendirmişiz, mayalamışız onları ve başka bir şey olarak bazen Balkanlardan işte bazen de Avrupa'dan geri almışız.
1: Geri almışız üstüne bir de yani
0: Ya şimdi sadece böyle tabii namustu, işte korkuydu vesaire taşımamış ya. Bir de kahkaha taşımış bize. Kahkaha kervanları da
1: Nasrettin Hoca
0: varmış.
1: mı?
0: Kahkaha kervanları da var
1: Aa bir
0: İpek
1: dakika
0: Yolu'nun.
1: nasıl
0: Evet.
1: yani?
0: Şimdi kahkaha kervanı diyorum ben onlara. Mizah taşımış. Yani o birlikte gülebilme kabiliyetimizi taşımış. Yani ben neye gülerim, sen neye gülersin? Dilin başka, dinin başka ama aynı şeye gülebiliyoruz yani. Bu da çok evrensel bir rahatlama ve iyileşme hali taşıyor ve Anadolu'da da mizah çok gündelik hayatımızın içindedir. Bazen meclis kürsüsündedir, bazen mahkeme salonundadır, bazen markette alışveriş yaparken pazardadır. Pazardaki mizahı düşünsene. Bir toplasak pazardaki mizahi unsurları, hayat kadar
1: Nasıl?
0: acı diyen biberleri
1: Değil mi?
0: falan değil mi?
1: Evet evet
0: Bu
1: ya
0: sesi
1: kamyon
0: gülümsetir
1: arkası
0: yani.
1: sözler bile
0: Tabii.
1: aslında değil mi? O da yolculuk
0: Evet,
1: halinde
0: onlar
1: yani.
0: hep bize o birlikte böyle kahkaha kervanlarıyla taşınmış. Tabii Nasrettin Hoca'dan söz etmek lazım. Yani Özbekistan'da Hive'de ona Ependi denirken, işte Kazakistan'da başka bir şey, bir tarafta Cuha denirken Arap dünyasında Nasrettin Hoca, Molla Nasrettin hep hayatımızın içinde ve seyahat ediyor. Sürekli o da yollarda, o da kahkaha kervanının başında. O yüzden onu anmadan geçmemek lazım. Binbir Gece Masalları tamam. Dede Korkut yine önemli bir metin. O da böyle bence kervanlarla taşınmış. Zaten göç anlatır, eşik anlatır, yerleşip yerleşmemeye karar vermemeyi anlatır Dede
1: Tabii
0: Korkut.
1: çok da içinde öğretiler de var tabii. Yani yaşamı öğretiyor, tarımla ilgili kısımlar var. O kadar çok orada aslında yaşam el kitabı gibi de bir şey esasen yani o.
0: Şimdi yine Dede Korkut'un yolculuğunu düşünün. Gelirken yolda yerleşik kültürler görüyor. Yerleşmişler ama onlar oraya yerleşemeyecek. Oranın yurdu onların değil. Başkasının yurdu. O yüzden kendilerine yurt arayan bir topluluk düşünün. Ve onlar bütün o bilgiyi de alıyorlar. Bunlar nasıl yerleşti, tohum nasıl ekildi, işte toprak nasıl düzlendi. Tamam, hayvancılığı biliyorum ama toprağı işlemeyi de gerçekten bu yollarda da çok öğreniyorum. Cebimde tohumlar taşıyorum
1: Onu
0: mesela.
1: Evrim Hocam başka bir programda inşallah işleyelim. Peki şey merak ediyorum. Hani madem bu kahkaha kervanlarından bahsediyoruz, görünmez kervanlar içerisinde. Şimdi masallar tarafında masal menşeilerini siz bıraktık dediniz. Yani menşeine çok da bakmıyoruz dediniz ama bakıldığında mesela Çin masalları, Orta Asya kökenli masallar, ne bileyim Hint masallarında böyle belirgin hayvanlar, belirgin şeyler var mıdır? Aklıma mesela şu geliyor hemen Çin masallarında ipek böceği mucizesi. İşte imparatorlara hediye edilen kumaşlar gibi. Böyle var mıdır metaforlar?
0: Olmaz olur mu? İşte şu masalın en büyük alamet farikalarından bir tanesi aslında gittiği yerde yerelleşiyor. Yani o kültürün hemen bu tür özelliklerini alıyor. Belirgin özelliklerini. İşte Çin'de ipek anlatacaksınız tabii ki. Anadolu'ya geldiğinizde başka bir şeyden bahsedeceksiniz. İran'da başka bir şeyden bahsedeceksiniz.

0: bahsedeceksiniz. Dolayısıyla onların hepsi iç içe iç içe geçiyor. Ve bütün kültürler kendi özgün hikayelerini o yolda dedim ya heybesini atıyor anlatıcının. Benden de bu var diyor. Benden ipek var. Benden bak değerli taş var. Benden şu var. Benden bu var. Herkes baharatını, tuzunu, biberini atıyor. O heybesinden anlatıcıların ve o kervanlar öyle taşınıyor. Ve hepsinin de bir anı var. Ama İpek Yolu masalları gibi daha belirgin yani kervanlı masallar çok çünkü. O kervanlarda görüyorsunuz. Genelde bu dediğim ardışıklık. Yani bir tacir hem ipek taşıyor, hem değerli taş taşıyor, hem buğday taşıyor mesela, değil mi? Tohum taşıyor. Masalda görüyorsunuz bunu. Aa, ne aldıysa yol boyu onları buraya getirmiş. Ama kervanlı masallarda daha çok bunu görüyorsunuz ya da tacirli masallarda. Dünyanın neresine bakarsanız bakın. Ama şu da var. Elbette Çin imparatoruna sunulan muhteşem bir ipek ya da Çin imparatorunun Yemen padişahına armağan ettiği o muhteşem ipekli şal.
1: Tam da bu noktada hediye ettiği muhteşem şal derken aslında masallar o ülke kültürünü önceleyen, onun havasını atan, onun üzerinden bir diplomasi de yaratan, kurgulayan bir yöntem de olabilir mi?
0: Elbette şimdi masallara baktığınızda zaten hikaye anlatıcılığı çok diplomatik bir şeydir. Siz aslında söylemek istediğinizi hiç didaktik olmayan bir yolla söylersiniz ve o kadar kalpten söylersiniz ki karşınızdaki evet der. Bu çok güçlü bir diplomasi yoludur. O yüzden masallar diplomasi açısından kültürel diplomaside çok kullanılmıştır. Söz ola kestire başı değil mi? O
1: Evet.
0: yüzden tatlı söz söylemek, hünerli söz söylemek, o padişahların, imparatorların, kralların nedimi olabilmek, mahbubu olabilmek, onlara hikayeler anlatabilmek çok prestijli bir şey ve bunu da İpek Yolu saraylarında hep görüyoruz. Yani bu saraylardaki padişahların, sultanların, kralların, beylerin yanında hep bir anlatıcısı var. Ve o hikayeleri duyduklarını belki padişah kendi gitmiyor ama kendisi o düşünün o kervansaraya gitti. O tacirden o masalı aldı cebine koydu. Heyecanla padişahını anlatmaya gidiyor. Bunlar kurgu tabii. Bunların tarihsel bir gerçekliği olduğu için söylemiyorum. Ama bir bilim insanı olarak masalların göç yollarını izleyen, masal anlatma geleneklerini takip eden bir insan olarak kalbime doğan cümleleri paylaşıyorum sizinle. Böyle yayıldığına ben inanıyorum. Böyle bir değiş tokuş alma verme ve birbirine aktarma sürecinin görünmeyen pek çok kervanla İpek Yolu boyunca aktarıldığına eminim.
1: Evet. Sizi dinlerken şöyle hani bazıları düz yazıyı bile okurken şiir okur gibi okur ya. Şimdi siz normal bir sohbeti bile masal tadında icra ediyorsunuz. Öyle diyelim sanat yapıyorsunuz aslında. Sanki bugün kişisel gelişim uzmanları böyle hani hep sahnede anekdotlar anlatırlar ya işte değişimin, başarının filan. Şimdi bakıyorum masal aslında vaktiyle bunların masal bu işe
0: Tabii. Biz
1: yarıyormuş.
0: şimdi masallar böyle rahmetli babam şey derdi. Bit pazarına nur yağdı. Böyle birden yani masal kimsenin neyin umurunda olmayan bir türken bakıyorsunuz şimdi yeni liderlik biçimlerinde masallar karşımıza
1: Evet.
0: çıkıyor. Bu bütün ilham verici konuşma hallerinde masallar ortaya.
1: Tabii devlet başkanları bile niyeyse hep geçmişten anekdotlar paylaşıyorlar halkı etkilemek için.
0: Yani bu çok normal bu retorik yani bunu siz ikna etmek için kullanırsınız ve çok güçlü bir araçtır hikaye anlatıcılığı ve İpek Yolu bana sorarsanız o köklendirmiş bu yolu yani. Ama banyan ağaçları vardır bilir misiniz? Bütün kökleri birbirine bağlıdır onların. Bütün kökler birbirine bağlı ve siz tek bir ağaç görüyorsunuzdur ama bir ormandır o ağaçlar. Hepsinin kökü birdir. Şimdi bu da böyle bir ağ yaratıyor işte bu benim görünmez kervanlar dediğim şeyler. O görünmeyen ağlar bizi insan yapıyor.
1: Evrim Hocam iki soruyu sormam gerekiyor. Vaktim de çok azaldı. Birincisi şu. Dediniz ki Anadolu çorba iyice demlenmiş. Demlenmiş artık çünkü pek çok baharatlar eklenmiş. İpek yolunun geldiği yollarda Anadolu diğer gelinen yollara göre daha mı ehemmiyeti yüksektir?
0: Tabii ki ehemmiyeti yüksek derken şimdi benim zamanında İpek Yolu'nun başladığı yer sayılan Şuyan'dan bittiği yer olarak yerlerden bir tanesi olarak görülen İspanya Valencia'ya kadar bir yolculuğum oldu. Ve bu kültür ağının nasıl işlediğini hissetme ya da fark etme şansım oldu. Biraz da bu romantik, cesur, masalsı cümlelerin arkasında o çıkılan yollar var sanıyorum. Yol
1: Deneyimlemiş
0: biliyorsunuz
1: olmak.
0: insanı bayağı dönüştürüyor ve değiştiriyor. Düşünün, beni, seni, onu dönüştüren yol,
1: Değil mi?
0: masalı dönüştürüp herkesin bilincine yerleştirip ona göre konuşmaz mı? Herkesin kendi ağzından konuşmaz mı? Öyle konuşuyor. Ve bu masalı, bu anlatıları da sadece anlatı olarak da bakmıyorum. Bunlar kültür endüstrisinin bir koluna dönüşebiliyor. Bunlar sanatın bir koluna dönüşebiliyor. Bunlar kalkınma için bugün ihtiyacımız olan pek çok şeyi içine alabiliyor. Ve bugün bitmiş bir yol olarak hiç görmüyorum ben İpek yolunu. Köklerinin derinliği daha da aşağılara kadar iniyor ve dünyayı, dediğim gibi, bütün aşağıdan da bağlıyor. Çünkü mesela UNESCO'da bir program vardı. Online bir platformda gençlerin çektiği fotoğrafları, sanat üretimlerini ya da kültürel unsurları görünür yapıp yarışmalar düzenliyorlardı. İşte onları yaz kamplarında buluşturuyorlardı. İnanılmaz bir program. Ama bu programın hedefinde bu gençleri biraz da girişimci olarak dünyada tekrar İpek yolunu canlandıracak ticari ve kültürel bir ağ nasıl yaratılır bilinciyle de eğitiyorlardı. Şimdi bu çok özel bir şey. Ben geleceğe bir atılan bir tohum olarak düşünüyorum bunu. Keşke ben şimdi genç olsam da öyle bir programlara gitmiş olsaydım da bütün dünyaya gelecekte bu İpek yolunun tohumunu cebimde
1: Evet.
0: taşıyabilseydim.
1: Evrim Hocam, ben o tohum derken aklıma şöyle bir şey geldi. Yani İpek yollarının belki çok onlarca farklı dil konuşulmuş bu yol boyunca ama ortak bir ruhu var ve tek de bir dili oluşmuş aslında ve o dil de çok sembolik bir dil. Günümüzde bile bakın, İpek yolları dediğimizde muhtemelen Asya kıtası da Avrupa kıtası da aynı duyguda galiba birleşiyor, değil mi?
0: Tabii şimdi gerçekten birleşiyor. Çok birleştirici bir unsur. Bu Anadolu'dan böyle kocaman bir çınar ağacı. Düşünün, kökleri bütün her yere dağılıyor gibi düşünün. Yani böyle bir yerden başlayıp bir yerde biten bir yol değil artık bugün İpek yolu. Her şeyi hibritleştiren, melezleştiren ve biliyorsunuz melezlik aslında iyi bir şeydir kültürel açıdan da, genetik açıdan da. O melezliğiyle de böyle renk renk farklı farklı çiçekler açtıran bir...
1: Evrim Hocam, beynimde o kadar çiçek açtırdınız ki artık, yani yeni metaforlar, simgeler, hatta toprağın altında da miselyum interneti vardır. Bütün dünyayı ve bütün kökleri birbirine bağlayan, siz şimdi İpek yolları içinde dediniz ki yeryüzünün bir bölümünü birbirine bağlayan bir ağ dediniz, miselyum dediniz. Şimdi biz sizinle birkaç program daha yapmak zorundayız. Çünkü siz bana şimdi bu kozu verdiniz. Benim beynim çünkü şu anda çiçek açtı ama sulanması lazım. O su da sizde.
0: Estağfurullah. İnşallah tekrar bir program yaparız diyeyim o
1: Yapalım,
0: zaman.
1: lütfen yapalım. Çok çok teşekkür ediyoruz bu keyifli sohbet için. Profesör Doktor Evrim Ölçer, kendisi Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nde öğretim üyesi. Programı sizler için Neslihan Değirmencioğlu hazırladı. Sesimizi sizlere Tolga Kök'ten ulaştırdı. Ve ben sunucunuz Mine Ataman, sizinle bu sohbeti paylaştım. Başka bir programda yine köklerimizin peşinden Anadolu'ya doğru yolculuğa çıkacağız. O güne değin görüşmek üzere.
2: Kadim Kökler.
3: Saz soloları dinleyeceksiniz.

0: sizleri karı koca ilerleyeceğim.
1: Bugün 101. nikahımı kıymışım ben.
2: Kızlarımıza hala bir yuva kuramadım. Beceremiyor mu?
3: Bu akşam beni istemeye geliyorlar.
4: Ne?
5: Ne diyorsun ya? Ne diyorsun?
3: Taksiye bindirirken babama yakalandık, hem de el ele.
1: Benim kızımın kalbini kıracak olursa ben de senin kafanı kırarım.
6: Ne yapıyorsun mağazada? Önüme kahveyle çıktı, üstüm başım her yerim kahve oldu.
3: Poşetten erkek kıyafeti çıktı ama senin değil.
7: Poşetleri karıştırmışız. Yoksa sabah sabah görmek isteyeceğim en son insan sensin.
8: Sen yoksan benim dünyam dönmez Zeynep.
3: Ben seninle ilgili her şeyi unuttum.
8: Bunlar öyle demiyor ama Zeynep.
3: Temelli dönmüş. Simit yer misiniz?
1: Bir bardak su olabilir.
3: Çok affedersiniz. Ne oluyor? Bir sus ya.
9: Sen ne iş yapacaksın hocam burada?
10: Sanitarist.
9: Enayi.

0: Dükkana da kaç kişiye kiralayacaksın?
1: Siz yeter ki benim arkamda durun.
2: Saadet, kızlar nerede?
1: Buradalar.
2: Özünüz kabahatinizden büyük.
3: O adam ne iş yapıyor?
4: Nikah memuru.
5: Kızım, Yasemin.
6: Yeni dizi Evlilik Güzeldir yakında TRT 1'de.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Akıl verip öğreten, bütün ilimlerin sahibine hamd ve şükürle. Okuyorum. Yaradan Rabbimin adıyla okuyorum. Cehaletin karanlığından, kalemi nurdan yaratana sığınıyorum. Ey alemlerin alimi! Hiçbir şey kendisine gizli olmayan, şüphesiz seni anlatır bütün ilimler. Senin eserindir bütün bilimler. İlim ehli olup sana ulaşanlardan eyle bizi. Ey kalemin Rabbi! Bugünümüzü dünden, yarınımızı bugünden aydın kıl. Bir harf öğretene 40 yıl kölelik etmeyi anlayan, ilim Çin'de dahi olsa gidip onu alanlardan eyle bizi. Her şeyi hakkıyla bilen, zihnimizi faydasız bilgilerden muhafaza edip, ne eksik ne de yanlış değerince öğrenmeyi nasip eyle bize. Ey Nur! Biliriz ki

yakındır verdiğin ilmin hesabını soracağın gün. Öğrendiklerimizi yaşayıp, yaşayarak öğretmeyi, nurunu yaymayı vazife edip, ilmi saklamaktan men eyle bizi. Şüphesiz sen her şeyi bilirsin. Bilmemiz gerekenlere zihnimizi açıp, işimizin ehli eyle bizi. Allah'ın rahmeti, bereketi ve nuru ilmi üzerimizde olsun.

Çevre yanıma gelip oturdular. Mustafa.

Açıldı cennetin babı, Nesimi pür safa geldi, Gülistan.

Sarayı çöktü Kisra'nın, Mecus'un ateşi söndü, Kibran-ı Huda geldi. Rahmetelli

0: الجلال والإكرام، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا رب العالمين، Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin doğumuna hürmeten, ona olan saygımızı, muhabbetimizi beyan etmek üzere ayağa kalktık. Buradan Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tazimimizi, hürmetimizi, muhabbetlerimizi arz ediyoruz. İlahi onun ravzasına ulaştırıp bizleri kendisinden haberdar eyle ya Rabbi.
1: Amin.
0: Ya ilahi bizleri bu yolda sabit kadem eyle.
1: Amin.
0: İlmiyle amil, ahlakıyla kamil olgun müminlerden eyle.
1: Amin.
0: Ayet-i kerimende beyan ettiğin üzere لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. Peygamber aleyhisselamın örnek ahlakından nasiplenerek onun güzel ahlakını yaşamayı, yaşatmayı bizlere nasip ve müyesser eyle.
1: Amin.
0: Ya ilahi bizler sana olan imanımızı, Efendimiz'e olan bağlılığımızı kelime-i şehadetle burada bir kere daha ikrar ediyoruz ki buyurun.
2: Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh.
0: Bizleri bu iman ve bu ikrar ile yaşatıp, bu iman ve bu ikrar ile can emanetini sana teslim etmeyi nasip ve müyesser eyle ya Rabbi. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى تقبل منا واشف مرضانا وارحم موتانا بحرمة الفاتحة

Merhaba ey Ali Sultan, merhaba.

Merhaba!

Merhaba ey asi ümmet melceği.

Ümmi Arzı Mekke'de doğdu, ol Habibi Medeni.

Affeder diyor mübarek kendini inciteni. Girmedi kalbine asla. Girmedi kalbine asla hubbi dünyayı deni. Affeder Hazreti Mevla ona iman edeni. Yakamaz.

Affeder Hazreti Mevla ona iman nedeni yakamaz.

Son nefeste iman ile gidenlerden eyle bizi. Ya Hayyu ya Kayyum Samet, İhsanına yoktur adet. Firdevs

Hı.

için onu gece hakkı gören göz hakkı için gözü yaşı hakkı için aşıkların bağrı başı hakkı için sadıkların biz günahkar asi mücrim kulları yarlı gayıp kıl günahlardan beri ya ilahi sakladın.

Sana layık kullar ile hem demet, ehli derdin sohbetine mahremet. Hem Süleyman fakire rahmet et. Yolda

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Allahümme Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ يَا مُفَتِّحَ الْأَبْوَابِ افْتَحْ لَنَا خَيْرَ الْبَابِ يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قُلُوبَنَا عَلَى دِينِكَ اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا بسم الله الرحمن الرحيم bizleri yoktan var eden kalplerimize gönüllerimize sevgisini merhametini ihsan eden bizlere İslam nimetini bahşeden Yüce Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Veladetini idrak ettiğimiz, alemlere rahmet olarak gönderilen Efendimiz Muhammed Mustafa'ya salat ve selam olsun. Salatü selam, tahiyyatü ikram, her türlü ihtiram ona, ehli beytine, ashabına ve kıyamete kadar izinde gidecek olan müminlerin üzerine olsun. Yürekleri Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sevgisiyle dopdolu bir şekilde camimizi dolduran, ekranları başında bizleri izleyen kardeşlerim, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepimizin üzerine olsun inşallah. Bu gece alemlere rahmet olarak gönderilen Hatemül Enbiya Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin dünyaya teşriflerinin yıl dönümü olan Mevlid Kandili gecesi. Bu gece Adem oğlunun efkarını kaplayan cehalet ve küfür bulutlarının bir kez daha dağılmaya mahkum olduğu gece. Bu gece yerlerin ve göklerin Muhammedi nura gark olduğu gece. Değerli kardeşlerim, onun veladeti, kainatın efendisinin veladeti insanlığa esenlik getirmiş, rahmet getirmiş, onun örnek hayatı müminlere rehber olmuş, müminlerin yolunu aydınlatmış. Bugün hep birlikte müminler olarak onu anmak için, onu anlamak için, onu anlarken hayatımızı onunla daha anlamlı ve daha değerli kılmak için bir araya geldik. Çünkü onu anlamamız, onu tanımamız gerekiyor. Mevlana Hazretleri ne güzel söyler. Gökler kadar ağzım olsa, kıyamet sabahına kadar zamanım olsa da, meleklerin üzerine salat getirerek övdüğü o güzeli anlatabilseydim der. Dolayısıyla onu bir sohbete, bir meclise, bir anlık bir programa sığdırmak ne mümkün. Onu ana

Onu anlatarak sözümüze, sohbetimize, birlikteliğimize değer katmaya çalışacağız. Hasan bin Sabit'in dediği gibi وَمَا مَدَحْتُ مُحَمَّدًا بِمَقَالَتِي وَلَاكِنْ مَدَحْتُ مَقَالَاتِي بِمُحَمَّدٍ. Ben sözlerimle, şiirlerimle Efendimiz'i övecek değilim, haddime değil. Aksine onun adını anarak, onun ismini zikrederek sözüme de şiirime de değer katıyorum. Onun anıldığı, onun anlatıldığı her söz, her sohbet, her meclis kıymetli ve değerlidir değerli kardeşlerim. Kıymetli müminler, az önce hocalarımız okudular. Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Estaizu billah. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Andolsun ki Allah Resulü'nde sizler için güzel örnekler vardır buyuruyor. Değerli kardeşlerim, bu ayet-i kerime bize şunu söylüyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bize her konuda, her yönüyle, her zaman ve her yerde en güzel örnek. O bizim imanda örneğimiz. İmanın esaslarını, imanın hakikatini, Rabbimizin yüceliğini biz ondan öğrendik. İbadet esaslarını biz ondan öğrendik. İbadette örneğimiz o. Huzu anni menasikekum. Hac ibadetini nasıl yapacağınızı bana bakarak öğrenin demişti. Sallu kema raaytumuni usalli. Ben nasıl namaz kılıyorsam bana bakarak namazınızı kılın demişti. O bizim imanda örneğimiz. O aynı zamanda bizim ahlakta örneğimiz. Yine az önce hocalarımız okudu. Cenab-ı Hak onun ahlakını Kalem suresinde şöyle yüceltir. Estaizu billah ve inneke le'ala hulukin azim. Andolsun ki sen muhteşem, muazzam bir ahlak üzeresinde ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakını bize Cenab-ı Hak örnek olarak takdim eder. O da risaletinin sebebini bize şöyle haber verir. İnnemâ bu'ithtu li utemmime mekârimel ahlâk. Ben güzel ahlakı, ahlakın o en yüce umdelerini göstermek için gönderildim diye ifade etmiştir. Değerli kardeşlerim, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem öyle uzaklarda biri değil. O bizden biri. Bize yakın. Onun yakınlığını Cenab-ı Hak bize şöyle haber verir. Estaizu billah. En-nebiyyu evla bil mu'minina min enfusihim ve ezvacuhu ummahatuhum. Müminler için peygamber kendi canlarından daha önceliklidir, daha evladır, daha değerlidir. Eşleri de müminlerin anneleridir der. Değerli kardeşlerim, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin ümmeti olmak, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin risaleti bütün insanlık için Cenab-ı Hakk'ın en büyük ikramıdır. Öyle buyurur Cenab-ı Hak. Estaizu billah. لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِن۪ينَ اِذْ بَعَثَ ف۪يهِمْ رَسُولًا مِنْ اَنْفُسِهِمْ. Andolsun ki Allah Teala'nın müminlere kendi içlerinden bir kimseyi, Allah Resulü'nü peygamber olarak göndermesi Allah'ın bir lütfu, Allah'ın bir ihsanıdır buyurur. Evet değerli kardeşlerim, son elçi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam müminler için Allah tarafından gönderilen bir nimetti. Hem de nimetlerin en yücesiydi. Hepimiz biliriz ki her nimetin şükrü kendi cinsindendir. Mal nimetinin şükrü infak etmektir. Evlat nimetinin şükrü o evladı hayırlı bir evlat olarak yetiştirmektir.

Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam gibi bir nimete ermenin şükrü, onu sevmek ve ona tabi olmaktır. Çünkü Cenab-ı Hak kendi sevgisine mazhar olmayı, Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'ı sevmeye ve onun izinden gitmeye bağlamış ve şöyle buyurmuştur. Estaizu billah. قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللّٰهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Habibim de ki, eğer Allah'ı seviyorsanız, onun elçisine tabi olun ki, Allah da sizi sevsin, günahlarınızı bağışlasın. Çünkü Allah çokça bağışlayan, çokça merhamet edendir buyuruyor. Değerli kardeşlerim, Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın yolu güzellikler yoludur. Peygamberimizin yolu hak ve hakikat yoludur. Peygamberimizin yolu adalet ve merhamet yoludur. Peygamberimizin yolu birlik ve beraberlik yoludur. Peygamberimizin yolu insanı her iki cihanda İyiliğe, saadete, huzura, kurtuluşa götüren bir yoldur. Çünkü o, bütün insanlığı bir olan Allah'a inanmaya, sadece ona kul olmaya davet etti. Şunu bilelim ki, onun daveti ölüme hayat, onun daveti vicdansızlığa merhamet, onun daveti husumete barış, onun daveti vicdansızlığa merhamettir, zulme adalettir. Değerli kardeşlerim, Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamla insanlık bir kez daha hayatın gerçek anlamını, yaratılışın gayesini, varoluşun hikmetini bir kez daha idrak etti. Onun sözleri kişiyi kendisiyle buluşturan, kendi özüyle buluşturan, çevresiyle, tabiatla barıştıran, insanı Rabbine yakınlaştıran mesajlar oldu. Şunu bilelim, geçmişten günümüze Müslümanlar olarak ne zaman ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın mesajlarına sımsıkı sarıldık, onu yaşadık ve yaşatmaya çalıştık, İşte o zaman Efendimiz aleyhissalatu vesselama layık aziz bir ümmet olduk. Ne zaman da rehavete düştük, onun hikmetli öğretilerinden uzaklaştık, ne zaman ki onun hayat veren ilkelerinden uzaklaştık, İşte o zaman yolumuzu kaybettik. Ümmet olarak zorlu süreçlere girdik, sıkıntılara girdik. Bugün bilhassa özelde insanlık ailesi ve bilhassa İslam coğrafyasının içinden geçtiği zorlukların temelinde işte Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın o rahmet yüklü mesajlarının bugüne ve yarına dair bakışının doğru anlaşılamaması yatmaktadır. Oysa server-i kainat Efendimiz aleyhissalatu vesselam sünnet-i seniyyesiyle, mesajlarıyla, öğretileriyle nasıl ki cahiliye karanlığında boğulan sahipsiz bir toplumu nasıl ki ihya ettiyse, günümüzün insanını da sahili selamete ulaştıracak kudrettedir. Yeter ki bizler, Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamı ve onun mesajlarını sadece mukaddes bir hatıra olarak sevgi ve saygıyla anmakla yetinmeyelim. Onu örnek almaya çalışalım. Şunu bilelim ki, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin örnekliği sadece geçmiş zamana ait, sadece o güne özgü ve uzaktan hayranlıkla izlenen bir örneklik değil.

Bilakis Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın örnekliği öyle bir örneklik ki çağları aşan boyutuyla ilahi mesajın nasıl yaşanacağını gösteren bir örnekliktir. Onun öğrettiği nebevi ahlak, onun örnek hayatıyla ortaya koyduğu nebevi ahlak, insanları dünyaya huzura, ahirette saadete ulaştıran bir örnekliktir. Bu itibarla değerli kardeşlerim, kötülüğün sıradanlaştığı, insanın ruhunu bencilliğin kuşattığı böylesi bir zamanda bize düşen, eğer insan onuruna layık bir hayat yaşamak istiyorsak, bize düşen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın o cihan şumul ahlakını tanımak ve onun peşi sıra gitmektir. Şunu tekrar tekrar söylüyoruz. Bugün insanlık Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın örnekliğine, önderliğine, rehberliğine her zamankinden çok daha fazla muhtaçtır. Bugün hepimizin Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı okumaya, anlamaya ve onun hayatını hayatımız kılmaya fazlasıyla ihtiyacımız var. Çünkü onu sevmek bunu gerektiriyor. Öyle buyuruyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Hadisi şeriflerinde buyuruyorlar ki: "Men ahabbani fakad ata'ani. وَمَنْ اَطَاعَنِي فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهِ Beni seven bana tabi olur. Bana tabi olan, bana itaat eden de Allah'a itaat etmiş olur buyuruyor. Öyleyse değerli kardeşlerim, bu Mevlid Kandili vesilesiyle geliniz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o güzel ahlakını hayatımız kılmaya çalışalım. Eddinun nasiha, din mahza samimiyettir dediği o ilkeyi hayatımızın merkezine yerleştirelim. El muslimu ehul muslim la yazlimuhu ve la yuslimuhu. Müslüman Müslümanın kardeşidir. Müslüman Müslümana zulmetmez. Müslüman Müslümanı sahipsiz bırakmaz. El muslimu men selime el muslimune min lisanihi ve yedih. İdeal Müslüman, diğer Müslümanların elinden ve dilinden emniyette olduğu, güven duyduğu kimsedir diyerek güveni hayatımızın merkezine yerleştirelim. Gelin Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın şu hadisi şerifini kendimize ilke edinelim. Vallahi len tedhulul cennete hatta tu'minu ve len tu'minu hatta tahabbu. Allah'a yemin olsun ki iman etmeden cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de kamil iman sahibi olamazsınız. Hadis-i şerifini kendimize ilke edinelim. Birbirimizi Allah için severim. Çünkü ahirette birbirini Allah için sevenlere Cenab-ı Hak şöyle seslenecek: Eynel mutahabbune li celali. Nerede benim celalim için, benim izzetim ve rızam için birbirini sevenler diyerek birbirimizi Allah için severim. Komşusu açken tok yatan bizden değildir ilkesini hayatımızın merkezine yerleştirelim. Anne babaya itaati, komşuya güven veren bir komşuluğu hayatımızın merkezine yerleştirelim ki hayatımız, akrabalığımız, aile hayatımız, aile hayatı noktasında Allah Resulü'nden alacağımız öyle güzel ilkeler var ki, ben Allah Resulü'nden daha fazla ailesine düşkün bir insan görmedim diyor Enes bin Malik. O sadece bize ibadete ilişkin, imana ilişkin

ilişkin hakikatleri anlatmadı. O bize şunu söyledi. Ekmelül mu'minine imanen ahsenuhum huluka. Müminlerin iman bakımından en mükemmeli, ahlak bakımından en güzel olanıdır.

payidar eyle Allah'ım. Kudüs'ü, Mescid-i Aksa'yı, Filistinli kardeşlerimizi, sair İslam beldelerindeki kardeşlerimizi, karşı karşıya kaldıkları zulümleri, sıkıntıları sen gider Allah'ım. Onlara bu zulümleri reva görenlerin planlarını, tuzaklarını yerle yeksan eyle Allah'ım. Allah'ım, şehitlerimize rahmetle anıyoruz. Şehitlerimizi minnetle yad ediyoruz. Bizleri şehitlerin emanetine sahip çıkan, şehitlerin uğruna can verdiği değerler etrafında bir ve beraber olan, kenetlenen kullarından eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ı andığımız şu mübarek gece hürmetine, onun ahlakını ahlakımız kıl Allah'ım. Sünnetini hayatımız kıl Allah'ım. Ahlakını, yolunu, istikametimiz kıl Allah'ım. Son nefesimize kadar bizi onun sevgisinden, onun muhabbetinden mahrum eyleme Allah'ım. Ekranları başında bizi izleyen, camimize teşrif eden kardeşlerimizin okumuş oldukları hatmi şerifleri, evrad-ı eskarları, tesbihatları, duaları dergah-ı izzetinde kabul eyle Allah'ım. Bunlardan hasıl olan ecir ve sevabı başta Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam olmak üzere tüm peygamberan-ı izam efendilerimizin, sahabe-i kiramın, ulemanın, sulahanın, şühedanın, fukahanın ruhlarına hediye ediyoruz. İkram eyle Allah'ım. Duamıza amin diyerek iştirak eden kardeşlerimizin cümle geçmişlerine hediye ediyoruz. İkram eyle Allah'ım. Hanelerimizi, gönüllerimizi sevginle, muhabbetinle tenvir eyle Allah'ım. Allah'ım, şu cennet vatanımızı, şehit kanlarıyla yoğrulmuş bu cennet vatanımızı maddi ve manevi kalkınmayla payidar eyle Allah'ım. Kardeşliğimizi, birlik ve beraberliğimizi daim eyle Allah'ım. Hayırların fethi, şerlerin defi, hastalarımızın şifa bulması için, sıkıntılarımızın giderilmesine vesile olması için, cümle gönüllerimizin hayır muradına nail olmamız için, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şefaatine vesile olması için, Allah rızası için. El-Fatiha.

hayaller kuruyor, hayatın renkleriyle karıştırıyor ve yeni anlamlar yaratıyoruz. Gelin hep birlikte hayal hayat sanat diyelim ve kültür sanatın şahane dünyasına karışalım. Sanatın en derin halleri, kültürün rengarenk izleri, ilginç hikayeler ve en son haberlerle tiyatrodan sinemaya, müzikten edebiyata uzanan hoş bir yolculuğa çıkıyoruz. Hayal, Hayat, Sanat her pazartesi Türkiye Saati ile 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Kaçırdığınız ya da tekrar dinlemek istediğiniz sohbetlerimiz TRT Dinle Podcast'lerinde sizi bekliyor.

TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda canlı yayın akşamın adresinden herkese iyi akşamlar sevgili dostlar. Efendim hayırlı kandiller diliyorum mikrofonda. Ben Burak Pekcan. Teknik Masa'da Ali İhsan Yıldız. Saat 23'e kadar sizlerleyiz. Bu akşam Mevlüt Kandili programı nedeniyle bir miktar az yayın yapacağız. 45 dakika kadar vaktimiz var o zaman. Haydi dostlar hemen başlayalım efendim güzel bir müzikle.

bu ne biçim iştir diye bana sorma. Her ne halim varsa kendin gör, bu ne biçim aşktır sızlanıp yakınma. Dünyada senden mutlusun yok, bak haberin olsun, aklını kaçırma.

0: bu ne biçim iştir
1: diye bana sorma. Her ne halin varsa kendin gör, bu ne biçim aşktır.

Efendim, Tanju Okan'ı da saygıyla rahmetle andık. Hemen Facebook sayfamızda dostlardan gelen güzel mesajlara bakıyorum. Antalya'dan Veysel Şahin, Mehtap ve Fikret Kar, Leyla Çabuk, İsmet Köklü, İlyas Aydın, Erol ve Gürcan Üsval, Türkan Tanrıverler için Müslüm Gürses'ten şarkı istiyor Antalya'ya. Selamlar olsun. Ahmet Can da Ankara'dan seslenmiş. Merhaba Burak Bey, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu çalışanlarının ve dinleyicilerinin hayırlı kandiller dilerim. Ferdi Tayfur Aydoğdu üzerimize kolay gelsin diyor. Güzel bir fotoğrafıyla selamlamış bizi Konyakören'den İlkay Karabiber. Selamlar Burak Bey, hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Türk sanat müziği gelsin efendim sizin listeden. Dostlara teknik masaya mutlu bir akşam, hayırlı kandiller diliyorum diyor. Sizlere de hayırlı kandiller efendim. Güzel bir akşamda sizlerle birlikte olmak benim için de büyük bir mutluluk. Benim listede Koray Safkan'dan bir şarkı var. Sırası gelince onu size armağan edeyim o zaman. Efendim hoş geldiniz diyor İlyas Aydın. Sıradaki müziği ekibe ve İhsan Özdağ, İlkay Karabiber, Mithat Kaykı, İsmet Köklü, Mustafa Akın'a, Durak Çağatay, Veysel Şahin, Leyla Çabuk'a armağan ediyor. Her zamanki uyarılarını da yapmış değerli radyo dostumuz Tokat'a selamlar olsun. Hatice Öney bu sefer başkentten, Ankara'dan sesleniyor. Güzel başkentimiz Ankara'dan sevgiler selamlar olsun diyor ay yıldızlı bayraklarımızla. Güzel bir eser lütfen Sedef Hanım ve Servet Bey için lütfen demişler. Neşet Ertaş'tan da güzel bir eser sizin için dinleteceğim efendim. Hiç merak etmeyin. İsmet Köklü Kayseri'den selam ve sevgiler gönderiyor. Mevlid Kandiliniz mübarek olsun. İyi yayınlar dilerim demiş. Teşekkür ederim. İyi yayınlar diyor Sedef Ekiz. Tüm adresin Mevlid Kandilini kutluyorum. Dualarda buluşalım demiş. Amin efendim. Amin. Çok teşekkürler. Şimdilik görebildiğim mesajlar bunlar efendim. O zaman hemen ilk isteğimizde devam edelim. Antalya'dan Veysel Şahin istemişti. Dostlarına armağan ediyordu. Müslüm Gürses'i de saygıyla anıyoruz efendim.

Antalya'dan Veysel Şahin dostlarına armağan etmişti efendim. Müslüm Gürses'i de saygıyla anarak dinledik. Yine saygıyla andığımız bir sanatçıdan istekte bulunmuştu Ahmet Can Ankara'dan. Hayırlı kandiller diliyordu ve radyomuz çalışanları ve dinleyicilerinin. Ferdi Tayfur'dan da bir isteği vardı. Buyursunlar efendim.

Ankara'dan Ahmet Can'ın isteğiydi. Sevgili dostlar, Ferdi Tayfur'u da anmış olduk bu güzel Kandil akşamında. İlkay Karabiber de Konya Akören'den yine Kandilimizi kutlamıştı. Benim listemden de bir sanat müziği istemişti. Buyursunlar efendim, Koray Safkan mikrofonda.

Akören Konya'dan İlkay Karabiber'in isteğiydi efendim. Koray Safkan'la dinledik. Bahar'ın zamanı geldi. Ve bu aralar Ankara'dan seslenen Hatice Öney, güzel başkentimiz Ankara'dan. Güzel bir eser lütfen. Sedef Hanım ve Servet Bey için lütfen demişti. Ankara altında selamlar olsun dostlarımıza, buyursunlar efendim. Neşet Ertaş'ı da anıyoruz elbette.

Güzel başkentimiz Ankara'dan sesleniyordu Hatice Örney ve Ekiz ailesine armağan etmişti. Neşet Ertaş'ı da saygıyla anarak dinledik. İsmet Köklü Kayseri'den selam ve sevgiler deyip kandilimiz mübarek olsun yayınlar dilerim demişti. Sedef Hanım da yine Ankara altındadan iyi yayınlar Burak Bey, tüm adresin Mevlüt Kandili'ni kutluyorum. Dualarda buluşalım demişlerdi. Amin efendim bir kez daha ve oradan selamlar gönderiyordu Leyla Çabuk. Güzel bir şarkı lütfen. Teşekkür ederim demiş. Buyursunlar efendim. Özent Konuş mikrofonda.

Sanatçımız Özent Koç Ordu'dan Leyla Çubuk için mikrofondaydı. Dostlar ve dostlardan teşekkürler gelmiş. Ahmet Can isteyenin ardından teşekkür ederim Burak Bey demiş. Eksik olmayın. Çay ikramında bulunuyor İlkay Karabiber. Emeğinize sağlık. Çok sağolunuz. Teşekkür ediyorum. Şarkı dinledim. Tüm ekibe dostlara selamlar, sevgiler, hayırlı geceler diliyorum. Saygılarımla diyoruz. Saygılar bizden size olsun efendim. Ve Sedef Hanım da çok teşekkür ederiz. Burak Bey diyor. Hatice Öney ve Servet Bey'in selamları var. Teşekkürlerini iletmemi istediler diyor. Aldım, kabul ettim efendim teşekkürleri. Ve galiba istekleri tamamladık. Biraz da benim liseden müziklerle yolumuza devam edelim. Zaten çok da bir vaktimiz kalmadı.

Sevgili dostlar, zamanın su gibi aktığı ama bu akşam çok daha farklı, çok daha dingin bir kıyıya yanaştığımız 45 dakikalık Kandil akşamındaki yayınımızın sonuna geliyoruz. Sözün bittiği, melodilerin ve duaların kalplere süzüldüğü o özel andayız. Bu akşam bir kez daha gördük ki mesafeler ne kadar uzak olursa olsun, radyo dalgaları ve gönülden kopan bir selam aynı çatı altında buluşturabiliyor hepimizi. Almanya'dan, Kuzey Rhein-Westfalia'dan sesimize ortak olan İbrahim Yalçın'dan, Ordu'da bizi dinleyen Leyla Çabuk'a, Kayseri'nin sıcak selamını getiren İsmet Köklü'den, Konya Akören'den, Türk Sanat Müziği isteğiyle yayınımıza katılan İlkay Karabiber ve Antalya'dan güzel dileklerini ileten Veysel Şahin'e, başkentimiz Ankara'dan Hatice Öney, Sedef Eküz ve Servet Bey'e, Ahmet Can'a, doğaya, yaşama, insanlığa dair duyarlı mesajlarını bizlerle paylaşan İlyas Aydın dostumuza ve onun nezdinde selam gönderdiği tüm dostlara yürekten teşekkürler efendim. Mevlid Kandili'nin o bereketi, o şifası ve dinginliğini dilerim ki hanelerinizden, sevdiklerinizin yüzünden ve kalplerinizden hiç eksik olmasın efendim. Dualarda buluştuğumuz, kırgınlıkların unutulduğu, sevginin ve hoşgörünün çoğaldığı hayırlı bir Kandil akşamı diliyorum hepinize. Yarın akşam saat 22'yi gösterdiğinde bu kez zamanı biraz geri saracağız efendim. Nerede o eski günler diyeceğiz. Belki eski günlerden birini anacağız plakların cızırtısında, kaset şeritlerinin kıvrımlarında ve dünün o tatlı hatıralarında. Nostalji rüzgarlarıyla yeniden akşamın adresinde buluşacağız. O anede kendinize çok iyi bakın efendim. Teknik Masa'da bu akşam sevgili dostum Ali İhsan Yıldız vardı ve ben Burak Pekcan. Geceniz aydın, kandiliniz mübarek, gönlünüz ferah olsun efendim. Sevgiyle kalın.

0: Haber Bülteni.
1: İyi geceler sayın dinleyenler. Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Biroğlu Reçber. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı ve Litvanya Başbakanı ile görüştü. Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu ilk toplantısında 4 alt komisyonun kurulması kararlaştırıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Ukrayna konusundaki Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi'ne katıldı. Ekonomi Koordinasyon Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın başkanlığında Ankara'da toplandı. 200 sanıklı Aziz İhsan Aktaş davasında karar açıklandı. Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü soruşturmasında eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına tahsisli iki aracın daha suç içerikli eylemlerde kullanıldığı tespit edildi. Mevlid Kandili Peygamberimiz ve Güzel Ahlak temasıyla idrak ediliyor. ABD Hazine Bakanı Besant, İran'a karşı yeni bir ekonomik yaptırım dalgası başlattıklarını açıkladı. Soykırımcı İsrail, Gazze şeridinde katliama devam ediyor. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk, şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan diplomasi trafiğini sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ve Litvanya Başbakanı Mindaugas Sinkevičius'la görüştü. Görüşmelerin detaylarını İletişim Başkanlığı paylaştı. Erdoğan görüşmede iki ülke ilişkilerinin her geçen gün gelişmesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti. Yatırım, ticaret ve savunma sanayi başta olmak üzere işbirliğini derinleştirmenin önemine dikkati çekti. Erdoğan, iki ülke halklarının refahını artıracak ekonomik işbirliği modelini hayata geçirebileceklerine inandığını da belirtti. Görüşmede Türkiye ile Brezilya'nın bölgesel ve küresel konularda barışı önceleyen politikalarının dünya barışına katkısı da vurgulandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Litvanya Başbakanı Sinkevičius'la da telefonda görüştü. Erdoğan, iki ülke arasında savunma sanayi başta olmak üzere her alanda temasların artırılmasının faydalı olacağını ifade etti. Türkiye'nin Ukrayna-Rusya savaşının kalıcı barışla sonuçlanması için gayret gösterdiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca görüşmede müteakip Avrupa Birliği dönem başkanlığında Litvanya'ya başarılar diledi. Terörsüz Türkiye sürecinde yeni aşamaya geçildi. Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu ilk kez toplandı. Toplantıya Adalet, Dışişleri, İçişleri ve Milli Savunma Bakanlarıyla Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri de katıldı. Silahsızlanmadan sosyal uyuma, hukuki süreçlerden izleme ve tespite kadar yeni dönemin yol haritası ele alındı. Tüm kurumların yürüteceği çalışmaların en üst düzeyde koordinasyonu detaylı olarak görüşüldü. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığındaki toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada, Adli ve Hukuki İşler Koordinasyon Alt Komisyonu, İzleme ve Tespit Alt Komisyonu, Sosyal Uyum ve Bütünleşme Alt Komisyonu ile Silahsızlanma ve Stratejik Koordinasyon Alt Komisyonu'nun oluşturulması karara bağlanmıştır denildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen Ukrayna konusundaki Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi'ne katıldı. Zirvede adil ve kalıcı barışın tesisine yönelik çabalar ele alındı. Cevdet Yılmaz, zirve ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Savaşın daha fazla yıkıma yol açmadan müzakere yoluyla bitirilmesi gerektiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz açıklamasında Karadeniz'deki son duruma da değindi. Artan saldırıların can, mal ve küresel gıda güvenliği açısından ciddi riskler oluşturduğunu kaydetti. Güvenli seyri seferin yeniden tesisi için çalıştıklarını kaydetti. Ekonomi Koordinasyon Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında Ankara'da toplandı. Toplantıda 2027-2029 dönemini kapsayacak orta vadeli program hazırlıklarıyla program dönemine yönelik temel politika öncelikleri, makroekonomik tahminler ve bütçe büyüklükleri ele alındı. Toplantıda yeni orta vadeli program hazırlıklarında gelinen son aşama değerlendirildi. Üretim, istihdam ve ihracatı destekleyecek sayısal reformların kararlılık

da hayata geçirileceği belirtildi. Bu adımların ekonomide sürdürülebilir büyümeyi sağlayacağı vurgulandı. Kurul açıklamasında enflasyonla mücadele mesajı da verildi. Mali disiplinden taviz verilmeden enflasyonla mücadelenin süreceği vurgulandı.

Genel Merkez binasındaki ilk toplantının 31 Ağustos'ta yapılacağını açıkladı. Eylül'de ise milletvekilleriyle saha kampına girileceğini söyledi. Emre'nin gündeminde İsrail'in Suriye saldırıları da vardı. Zeynel Emre saldırıyı kınadıklarını belirterek bölge ülkeleri ve NATO müttefiklerinin ortak tutum göstermesi gerektiğini söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yeni hafta yoğun toplantı trafiğiyle geçecek. CHP Genel Merkezi yarından itibaren peş peşe toplantılara ev sahipliği yapacak. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu yarın il başkanlarıyla Ankara'da bir araya gelecek. Çarşamba ise Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi toplantılarına başkanlık edecek. Toplantılarda partinin yeni dönem yol haritasıyla parti içindeki disiplin süreçleri ele alınacak. Parti meclisinin önemli gündemlerinden biri disiplin dosyaları olacak. CHP üyeliği sürerken yeni partiye destek verdiği belirtilen bazı isimlerle ilgili süreç görüşülecek. Parti yönetiminin daha önce Truva atı benzetmesi yaptığı isimlerin dosyaları da masada olacak. CHP'deki bir diğer başlık olağan kurultay süreci. Eylül ayında başlaması planlanan takvimin ilk adımı mahalle delege seçimleri olacak. Kurultay takviminin ayrıntılarının ise CHP'nin kuruluş yıl dönümü olan 9 Eylül'de Kılıçdaroğlu tarafından açıklanması bekleniyor. Gözler bir yandan da Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık kararında. Kılıçdaroğlu'nun kurultayda aday olup olmayacağını Kasım ayı sonunda açıklayacağı öne sürülüyor. Üniversite kayıtları bugün başladı. Elektronik kayıtlar 26 Ağustos'ta, yüzde kayıtlar 28 Ağustos'ta sona erecek. Kayıt hakkı kazanan adayların gerekli belgeleri tamamlayarak belirtilen süre içerisinde üniversitelerine başvurması gerekiyor. İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında karar açıklandı. Mahkeme heyeti kararın oy birliğiyle alındığını açıkladı. Aralarında belediye başkanlarının da yer aldığı sanıklara başta rüşvet olmak üzere çok sayıda suçtan hapis cezası verildi. Mahkeme ceza alan belediye başkanlarının cezalarının yarısı kadar memuriyetten yasaklanmasına da karar verdi. Davada eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ihaleye fesat karıştırma, rüşvet ve aklama suçlarından 23 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Rıza Akpolat'ın eşi Yeşim Akpolat'a da zincirleme şekilde mal varlığı değerini aklama suçundan 4 yıl 2 ay ceza verildi. Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ali Can Abacı aklama ve rüşvet suçlarından 18 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı. Tutuklu sanık Seyhan Belediye Başkanı Oyetekin rüşvet almak suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Rüşvet suçundan ceza alan diğer isimlerse Adana, Avcılar ve Ceyhan Belediye Başkanları oldu. Zeydan Karalar 6 yıl 3 ay, Utku Cener Çaykara 6 yıl 8 ay ve Kadir Aydar'sa 5 yıl 10 ay ceza aldı. Avukat Celal Tekin de aynı suçtan 8 yıl 4 ay cezaya çarptırıldı. Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'e ise ihmal suretiyle görevi kötüye kullanma suçundan 8 ay 10 gün hapis cezası verildi. Tutuksuz sanık Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere üzerine atılı suçlardan beraat etti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ali Ankuriz suç örgütüne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında yeni bulgulara ulaşıldı. Hilmi Tuna Kureş'in firar teşebbüsünde kullandığı belirlenen eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına tahsisli aracın ardından Şahin adına tahsisli diğer araçlarda incelemeye alındı. Yapılan çalışmalarda iki aracın daha kimler tarafından hangi amaçlarla kullanıldığı mercek altına alındı. İkinci aracın Ömer Sipahioğlu ve Ömür Yücel adlı kişiler tarafından kullanıldığı tespit edildi. Sipahioğlu'nun operasyonun başladığı 13 Ağustos'ta Antalya üzerinden Almanya'ya firar ettiği belirlendi. Yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Eski İçişleri Bakanlığı Özel Kalem Müdürü Ömür Yücel'in de aynı aracı kullandığı belirlendi ve Yücel gözaltına alındı. Araçla diplomatik pasaportlu 3 Belarus vatandaşının taşındığı ve onların kullandığı değerlendirilen 2 cep telefonu hattının Ömür Yücel adına aktive edildiği de yapılan tespitler arasında. Şahin adına tahsisli 3. aracında Ömür Yücel'in ailesinin kullanımında olduğu ortaya çıktı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı araçların başka kimler tarafından hangi amaçlarla kullanıldığını araştırıyor. Bu gece Mevlid Kandili, Hazreti Muhammed'in doğumunun 1501. yıl dönümü, peygamberimiz ve güzel ahlak temasıyla idrak ediliyor.
Cumhurbaşkanı

Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Mevlid Kandili'ni kutladı. Mesajlarda gecenin İslam alemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesi, kardeşliğe güç katması temenni edildi. Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Ukrayna, Rusya'daki lojistik merkezleri ve ekonomik altyapıyı İHA'larla hedef aldı. Rusya'da Odessa başta olmak üzere Ukrayna'daki liman ve depo tesislerine saldırılar düzenledi. Siviller cephe hattına yakın bölgelerden tahliye ediliyor. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, İran'a karşı yeni bir ekonomik yaptırım dalgası başlattıklarını açıkladı. Yeni yaptırımlar dijital varlıklar, teknoloji, altın, havacılık ve deniz taşımacılığı sektörlerine hedef alıyor. ABD Hazine Bakanı bu amaçla İran'a destek veren ülkeler ve kuruluşlardan İran'la iş ilişkilerini kesmelerini istediklerini kaydetti. Bessent atılan adımı bir uyarı ateşi olarak tanımladı ve ülkeler İran'a destek vermeye devam ederse yürürlüğe gireceğini kaydetti. Tahran'dan Washington'un ekonomik baskı kampanyasına yanıt geldi. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD'nin diğer ülkelerle ekonomik ilişkilerini daha fazla sınırlandırabilecek durumda olmadığını savundu. İran'ın ticaret ortaklarının da ABD'nin açıklamalarını dikkate almadığını öne sürdü. İran Dışişleri Bakanlığı da yaptırımlara karşı çok taraflı imkanların kullanılacağını açıkladı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, ABD'nin İranlıları ekonomik yollarla cezalandırmaya çalıştığını savundu. İran, ekonomik yaptırımlara karşı koymak için tüm çok taraflı imkanlarını kullanacaktır, dedi. Washington'la Tahran arasındaki savaş, askeri ve ekonomik hamlelerin yanı sıra sosyal medyadaki karşılıklı açıklamalarla devam ediyor. Trump'ın İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'ın "Biz açız, hayatta kalamayız" dediğini öne sürdüğü paylaşımına Kalibaf'tan yanıt geldi. İran Meclis Başkanı sosyal medya hesabından "Amerika'yı yeniden aç bırakın" başlıklı bir görsel paylaştı. Amerikan Hazine Bakanı Scott Bessent'ın İran'ın askeri kapasitesinin büyük ölçüde ortadan kaldırıldığı açıklamasına ise İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi tepki gösterdi. Garibabadi, "Madem İran'ın her şeyini yok ettiler, o zaman niye tarihin en büyük mali saldırısını yapacaklarını iddia ediyorlar?" dedi. Soykırımcı İsrail Gazze şeridinde katliama devam ediyor. Katil İsrail Deir el-Belah kentinde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı çadırı vurdu. 4 yaşındaki bir çocuğun da aralarında bulunduğu 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Birleşmiş Milletler Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana 1300 Filistinlinin katledildiğini açıkladı. "Rehineleri serbest bırakın, bu iş bitsin" sözü 2 yıl boyunca tekrarlandı. "Artık sınav zamanı geldi" sözleriyle Tel Aviv yönetimine tepki gösterdi. Birleşmiş Milletler İnsan İşler Koordinasyon Ofisi Sözcüsü Jens Laerke de Gazze'deki durumun ateşkes sayılamayacağına dikkati çekti. İsrail, Gazze'deki katliamını konuşanları da susturmak istiyor. Gazze'de soykırım işlendiğini söyleyen Avrupa Parlamentosu'ndan İsveçli milletvekilleri Hanna Gedin ve Jonas Sjöstedt'in İsrail'e girişi yasaklandı. İşgal altındaki Batı Şeria'da da işgalci İsrailliler Filistinli bir ailenin eviyle Filistinlilere ait fabrikayı kundakladı. İsrail unsurları Nablus yakınlarında da 14 yaşındaki bir çocuğu katletti. Gözü dönmüş katil İsrail şimdi de Filistinli çocukların uçurtmalarını hedef almaya başladı. İsrail Gazze içinden İsrail yerleşim yerlerine uçurtmalar atıldığını iddia etti. Soykırımcı İsrail Savunma Bakanı İsrail Katz, basit uçurtmaların ya da balonların bir drone aynı olduğunu ifade etti. İsrail unsurlarına saldırı emri verildi. Uçurtmaların İsrail yerleşimlerine düşmesi durdurulmazsa o bölgelere yoğun saldırılar düzenleneceği tehdidinde bulunuldu. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı ve Litvanya Başbakanı ile görüştü. Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu ilk toplantısında 4 alt komisyonun kurulması kararlaştırıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Ukrayna konusundaki Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi'ne katıldı. Ekonomi Koordinasyon Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın başkanlığında Ankara'da toplandı. 200 sanıklı Aziz İhsan Aktaş davasında karar açıklandı. Alihan Kuriş çıkaramadı.

0: amaçlı suç örgütü soruşturmasında eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına tahsisli iki aracın da suç içerikli eylemlerde kullanıldığı tespit edildi. Mevlid Kandili Peygamberimiz ve Güzel Ahlak teması idrak ediliyor. ABD Hazine Bakanı Besant İran'a karşı yeni bir ekonomik yaptırım dalgası başlattıklarını açıkladı. Soykırımcı İsrail, Gazze şeridinde katliama devam ediyor. A Milli Kadın Voleybol Takımı Avrupa Şampiyonası A Grubu 3. maçında Macaristan'ı 3-0 yendi. Ay Yıldızlar 3 maçta 3. galibiyetini aldı. Milliler çarşamba günü saat 19'da Almanya ile karşılaşacak. Mücadele TRT1'den naklen yayınlanacak. Lyon Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi Playoff Turu rövanş maçını Maurizio Mariani yönetecek. Çarşamba günü saat 22'de başlayacak mücadele. TRT1, Tabii ve TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. İstanbul'da oynanan ilk maç 1-1 sona ermişti. Trabzonspor Fabinho transferini kamuoyu aydınlatma platformuna bildirdi. Bordo Maviller serbest statüde bulunan Brezilyalı futbolcuyla 2 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı. Trabzonspor Fabinho'ya her sezon için 2 milyon 600 bin avro garanti ücret ve 1 milyon 400 bin avro imza ücreti ödeyecek. Fenerbahçe yönetimi Roma kulübünün Osterwolde için yaptığı satın alma opsiyonunu kiralama teklifini kabul etti. Fenerbahçe'de 5. sezonunu geçiren Hollandalı futbolcu bu süreçte 112 resmi maçta forma giydi. 25 yaşındaki oyuncu 3 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Tokat, Erzincan, Ardahan, Kars, Osmaniye çevreleriyle Hatay'ın kıyı ve Kahramanmaraş'ın batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor. Hava sıcaklığının İç Anadolu'nun doğusuyla Doğu Anadolu'da 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bazı merkezlerde gecenin en düşük sıcaklıkları da şöyle: Ankara 18, İstanbul ve İzmir 23, Bursa 20, Trabzon 25, Antalya ve Adana 26, Samsun 21, Diyarbakır 22, Malatya 19, Erzurum ve Kars 13 derece. Yol durumu. Torbalı Ödemiş Devlet Yolu'nun 52 ile 58. kilometreleri arasında yol çalışmasından dolayı sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Van-Hakkari yolunun 71-79. Kilometreleri arasında tünel ve yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
1: Arkası yarın. Yapım

0: Dalgaları Beklerken 10. ve son bölüm. Yazan Selçuk Şahin, yöneten Ejder Akışık, yapımcı İsmet Keten, efektör Kani Akın. Bu bölümde oynayan sanatçılar: anlatan Mehmet Atay, Rona Nurşen Girginkoç, Altan Ali İpin, Nursel Serpil Çağran, Neslihan Adviye Öztürk, Edip Nurtekin Odabaşı.
1: Alayoğulları Çiftliği'nin sahibi Rona Hanım, topraklarının bir kısmını kendisini yıllar önce terk eden eski kocası Edip Bey'e satmak zorunda kalır. Geçmişin sırlarında saklı duran gerçek, Edip Bey'in Altan'ın gerçek babası olduğudur. Ama Rona Hanım bu gerçeği oğlundan bir sır gibi saklamıştır. Bu arada Altan, komşu çiftliğin sahibi Cevdet Bey'in güzel kızı Neslihan'a aşık olur. Karısı Nursel'le olan mutsuz beraberliğinin artık sonuna gelmiştir. Komşu çiftliğin kaderi de aynıdır sanki. Cevdet Bey'in oğlu Harun'un ayrıldığı nişanlısı aileyi tehdit etmektedir. Ahırlarının yanması ve Cevdet Bey'in bir otomobil kazasında ölmesi üzerine bütün kuşkular Çiğdem'in üzerine toplanır. Genç kadın sır olup kaybolmuştur ortadan. Bir gün Neslihan'la tekne gezintisine çıkan Altan, fırtına nedeniyle bir adaya sığınır. Durumu öğrenen Nursel, Altan'ı terk eder. Bu arada Neslihan eve dönmeyince merak içinde kalan aile jandarmaya başvurmuştur. Eve dönen Altan, ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken Rona Hanım çaresizlik içindedir.
2: Altan?
3: Benim anne.
2: Neler oluyor?
3: Neslihan eve dönmüş. Ben karakoldayken haber verdiler.
2: Neden? Neden eve geç dönmüş?
3: Bilmiyorum anne. Neslihan'ı görmedim.
2: Aptal bir sevdanın başına açtığı dertlere bak. Karın seni terk ediyor. Jandarmıyla başın derde giriyor. Sen ne zaman doğru yolu bulacaksın Altan?
3: Anne, bunları konuşacak halde değilim.
2: Artık kendine gelmelisin. Bir zamanlar bu çiftlikte ne kadar mutluyduk. Karınla aranda sürtüşmeler oluyordu ama Neslihan'la karşılaşınca ailenden uzaklaştın. Seni seven insanları bir düşman gibi görmeye başladın. Neler kaybettiğinin farkında mısın?
3: Kuşku beynimi kemirirken benden nasıl normal davranmamı beklersin?
2: Neymiş o kuşku?
3: Edip benim neyim anne? Hı? Bana gerçeği söyle.
2: Senin hiçbir şeyin değil.
3: Onun babam olduğuna inanıyorum.
2: Yanılıyorsun.
3: Neslihan neden bana yalan söylesin?
2: Neslihan'ın yıllardır görmediği amcasının hayatı hakkında bilgisi olduğunu sanmıyorum.
3: Ya doğruysa?
2: Ne fark eder ki? 30 yıl önce çocuğunu terk eden birini kim baba olarak kabul eder? Sence yaşamın ödülü bu kadar basit olabilir mi?
3: Sadece öğrenmek istiyorum anne. İçimdeki bu kuşku beni çıldırtıyor.
2: Edip'i unut Altan. Onun bir yabancı olduğunu düşün. Onu yıllar sonra karşımda gördüğüm zaman neler hissettiğimi anlamışsındır. Topraklarımı Edip'e satmakla hata ettim.
3: Tek çıkar yolumuz oydu. Ondan başka alıcı çıkmadı.
2: Seni böyle acı içinde göreceğimi bilsem çiftliği kaybetmeyi göze alırdım.
3: Burada çok acı günler yaşadık anne. Keşke çiftliğin hepsini satsak. Gitsek bu topraklardan.
2: Yok, bu kadar basit değil Altan. Ben buraya ömrümü verdim. Bu toprakların her yerinde emeğimiz var. Mutlu günlerimize dönmek için çaba harcamalıyız. Tekrar bir aile olmayı becerebiliriz.

0: Bunu başaramayız.
1: Hayır, başarabiliriz. Şimdi gidip Nursel'i getir. Ondan seni bağışlamasını iste.
0: Ama bunu yapamam anne. Bir başkasını severken...
1: Neslihan'ı sevmiyorsun. Sevdiğini sanıyorsun. Bence her şeye yeniden başlamalısın. Bunu başarabilirsin oğlum.

0: Altan! Nereye gidiyorsun?
1: Hiç dolaşıyordum.
0: Seni arayıp özür dileyecektim. Harun adına özür dilerim.
1: Neden hemen eve gitmedin?
0: Biraz sahilde yalnız kalıp düşünmek istedim. Olmayacak Altan.
1: Seni çok merak ettim.
0: Annem de çok telaşlanmış. Jandarmaya haber vermesi için Harun'a ısrar etmiş. Gerçekten özür dilerim.
1: Önemi yok.
0: Bana soğuk davranmanın nedeni bu mu?
1: Her şeyden bıktım. Yaşamaktan, sevmekten, bu çiftlikten.
0: Dünden beri ne değişti ki?
1: Yapamayacağım dedin. Sen karşılıksız sevginin ne olduğunu bilir misin?
0: Bunun için beni suçlama. Sana anlatmaya çalıştım. Dost olalım dedim.
1: Dostluk ve aşk.
0: Ben senden aşkını istemedim. İsteyen sensin.
1: Beni sevmek bu kadar zor mu?
0: Hayatında biri varken seni sevemem.
1: Nursel beni terk etti.
0: Benim yüzümden değil mi?
1: Bilmiyorum.
0: Biliyorsun Altan. Karınla ayrılmana sebep benim. Daha doğrusu sensin. Ben sana başından beri umut vermemiştim. Hep karının yanına dönmeni söyledim. İyi bir dost olabiliriz dedim. Sen bunları anlamak istemedin.
1: Seni sevmenin bedeli bu kadar ağır mı?
0: Bunu ben istemedim. Senin seçimin. Bir başkasının mutsuzluğu üzerine yeni bir yaşam kuramayacağımı söylemiştim. Bir zamanlar ben de senin gibiydim. Birini sevdim. Onun da bağlı olduğu biri vardı. Günler boyu acı çektim. Onun yaşamında ilk olduğumu sanıyordum. Yanılmışım. Beni terk etti.
1: Ben yaşamımda hiç geriye dönmedim.
0: Döneceksin Altan. Çünkü ben gidiyorum.
1: Bir daha dönmeyecek misin?
0: Dönmeyeceğim. Çiftliği satışa çıkarıyoruz. Buna babamı kaybettikten sonra karar verdik. Kazaya ve yangına Çiğdem'in sebep olduğunu düşünüyorduk. Oysa Çiğdem bundan 3 ay önce trafik kazasında hayatını kaybetmiş. Babamın ölümüne onun sebep olması imkansız.
1: Eski bir nişanlının böylesine öfke duyması çok garip.
0: Çiğdem'in ablası Gamze çok hoş, alımlı bir kızdır. Çiğdem Harun'u birkaç kez onunla birlikte görünce aralarında bir ilişki var sanmış. Buna psikolojik sorunları da eklenince
1: İhanet edenin Çiğdem olduğunu sanıyordum.
0: Harun'un uydurması. Biraz içine kapanık bir yapısı vardır Harun'un. Gerçeklerden kaçar. Belki de Gamze'ye karşı bir ilgisi vardı. Bunu bilmiyoruz. Bizimle konuşmak istemiyor. Şimdi yine içine kapandı. Babamın ölümüne sebep olduğunu düşünüyor. İstanbul'a dönmemiz hepimiz için iyi olacak.
1: Sen gitmeyebilirsin. Evleniriz. Eğer burada yaşamak istemiyorsan başka bir yere yerleşiriz.
0: Karın acı çekerken bunu başaramayız. Doğru olan ikimizin de geçmişe dönmemiz.
1: Bir daha seni göremeyecek miyim?
0: Hayır. Birbirimizi son kez görüyoruz. Anlayacağın vedalaşıyoruz.
1: Seni unutmayacağım Neslihan.
0: Ben de seni Altan. Hoşça kal. Hadi oğlum. Hadi.

0: Doğru olanı buydu Altan. Neslihan onurlu bir kızmış.
1: Çok acı çekiyorum anne.
0: Hepimiz çok acı çektik Altan. Şimdi her şeye yeniden başlamanın zamanı.
1: Başlamaya gücüm yok.
0: Tünelin ucunda her zaman bir ışık vardır. Bunu unutma. Rüstem Efendi gelmiş olmalı.
1: Ben bakarım.
2: Umarım rahatsız etmiyorum.
0: Buraya gelmemeliydin Edip.
2: Sizlerle konuşmak istedim.
0: Konuşacak bir şeyimiz yok. Arazini aldın. Bizimle yapacak bir işin kalmadı. Altan, bizi biraz yalnız bırak.
2: Hayır. Altan'ın da kalmasını istiyorum.
0: Bana söz vermiştin Edip.
2: Duygular bazen sözlerden ağır basar Rona.
1: Ne sözü anne?
0: Bu benimle Edip arasında.
2: Hayır. Altan'ı da ilgilendiriyor. Otur şöyle Altan. Annen ne kadar öfkelenirse öfkelensin, gerçeği öğrenmenin zamanı geldi.
0: Bunu yapamazsın.
1: Anne, anne biraz sakin olur musun?
0: Sakin olamam Altan. Yıllardır terk edilmenin acısını yaşadım. Bana acı ve gözyaşından başka bir şey vermedin Edip.
2: Beni dinle Rona. Buraya iyi duygularla geldim.
0: Sen iyi duygu nedir bilir misin Edip?
2: Değiştim Rona. Değiştim. Hayat çok acımasız. Bana hak ettiğim dersleri verdi. Lütfen beni dinle. Konuşacaklarım bitince gideceğim.
1: Sizi dinliyorum.
2: Annen bana karşı öfke duymakta çok haklı Altan. Çünkü ben onun dünyasını 30 yıl önce yıktım. Beni bağışlamasını beklemiyorum. İkimiz de geleceğe mutlulukla bakıyorduk. Birbirimizi sevmiştik, evlenmeye karar verdik. Evlendikten sonra da ben özgürlüğü aramaya başladım. Bu bir hataydı.
1: Birbirimize çok benziyoruz.
2: Ben bu hatanın bedelini çok ağır ödedim Altan. Yalnız yaşamak zorunda kaldım. Geriye dönüp bakmamaya çalıştım. Bunu başaramadım. İçimdeki acı her gün büyüdü.
0: Onun için mi buraya döndün Edip? Beni bulmak için mi?
2: Sana daha önce de söyledim. Bunu yapacak cesaretim yoktu. Evet Altan. Evlendikten bir süre sonra bir oğlumuz oldu. O sendin.
1: Bunu tahmin etmiştim.
0: Edip, yeter artık.
1: Anne bırak konuşsun.
2: Sen 3 aylık olmuştun. Rona ile geçinemiyorduk. Sorun bendeydi. Bir gün haber vermeden sizleri terk ettim. Ailemle sorunlarım vardı. Annem babam ölünce ağabeyimle miras kavgasına başladık. Bir ara kendimi içkiye verdim. Hatalarımı unutmaya çalışıyordum. Oysa çok geç kalmıştım. Sizleri aradım ama bulamadım. Eğer buraya gelmeseydim hiçbir zaman karşılaşamayacaktık.
1: Çok acıklı bir hikaye. Bizden ne istiyorsunuz?
2: Beni bağışlamanızı istiyorum.
1: Bizim yerimizde olsanız ne yapardınız?
2: 30 yıl geciken bir özür borçluyum size. Özellikle sana Altan. Baba olmayı beceremedim. Bundan sonra bana baba demeni beklemiyorum.
1: Ya annem ne olacak? Onun çektiği acılar için ne yapmayı düşünüyorsunuz?
2: Ne yapabilirim ki? Bağışlanması güç bir suç işledim. Özgürlüğüm uğruna gerçek olan değerleri kaybettim.
0: İyi bir aile olabilirdik Edip. Ben elimden geleni yaptım. Sen kaçmayı seçtin. Seni bağışlayamam. Altan'ın da seni bağışlayacağını sanmıyorum.
2: Belki bir gün...
0: Çiftlikte mi kalacaksın?
2: Yok, hayır. Beni bağışladığın gün topraklarıma geri döneceğim. Kasabada küçük bir ev tuttum. Eğer her şey düşündüğüm gibi olsaydı, Altan'la beraber arazimin üzerine yeni bir ev yapacaktık. yeni umutlarla dolu bir gelecek için.
0: Bunun için hala umudun var mı Edip?
2: Biraz düşün Rona. İçindeki öfkeyi yenmeye çalış. Ben umudumu kaybetmeyeceğim. Hoşça kalın.
1: Bana

0: Daha önce de anlatabilirdin anne.
1: Cesaret edemedim. Üzüleceğini biliyordum.
0: Hayır, hayır üzülmedim. Edip Bey benim babam değil. 30 yıl sonra karşılaştığım biri babam olamaz.
1: Hayır, Edip gerçek baban. Onu inkar edemezsin.
0: Ona baba dememi mi istiyorsun?
1: Buna sen karar vereceksin.
0: Kapıyı aralamaya başladın anne.
1: Ah, belki de Edip'e karşı haksızlık ediyoruz. 30 yıl sonra da olsa insan gençlik günlerindeki sevgiyi unutamıyor.
0: Sen Edip'i seviyorsun.
1: Aa. Sevgi sözcüğünü unutalı yıllar oldu. Artık yaşlandım. Bazı günler neden hiç mutlu olmadığımı sorarım kendi kendime. Sanırım bunda benim de suçum var. Hep insanlara hükmetmek istedim. Doğruları yalnız benim bildiğimi sandım. Oysa ne kadar yanılmışım.
0: İstersen geçmişe dönebilirsin.
1: Ya sen?
0: Doğru olanı yapacağım. Nursel'i almaya gidiyorum.
1: Beni çok mutlu ettin Altan. Nursel kaybedilmeyecek kadar iyi bir kadın. Onu mutlu etmelisin. Hadi oğlum, hadi git ve güzel kızımı buraya getir. Onu çok özledim.

0: Burayı çok özlemişim Altan. Denizi, martı çığlıklarını. Tekrar eski günlere dönmek çok güzel.
1: Mektubunu aldığım zaman yıkıldığımı sandım. Beni bu kadar sevdiğini bilmiyordum.
0: O mektubu saklıyor musun?
1: Yanımdan hiç ayırmadım ki. Madalyonu da.
0: Mektubu bana verir misin?
1: Hı. Onu yırttın.
0: Şimdi de denize atıyorum. Geçmişi unutup geleceğe bakmalıyız. Alayoğulları çiftliğinde mutlu bir gelecek bizi bekliyor.
1: Seni kaybettiğimi sanıyordum. Gelmeseydim ne yapardın?
0: Ben gelecektim. İkimiz de hatalıydık. Şimdi seninle hayallerindeki yolculuğa çıkmaya hazırım.
1: Neler söylüyorsun sen?
0: Geç kalmış mutluluğumuz için bunu yapmalıyız Altan. Hadi dönelim. Annen bizi bekliyordur.

0: Benim güzel kızım, seni çok özlemişim.
1: Ben de sizi çok özledim.
0: Bu haylaz adam beni çok üzdü. Mutlu bir hayatımız olmalı. Çocuklarınız olsun istiyorum.
2: Anne.
0: Ne varmış bunda? Torunlarımı sevmek benim de hakkım.
1: Ben de sizin gibi düşünüyorum.
0: Kalabalık bir aile olmalıyız. Ben şimdi kasabaya iniyorum.
2: Kasabada ne yapacaksın?
0: Eski bir dosta uğrayacağım. Akşama sofraya bir tabak daha koyun. Misafirimiz var.
2: Anne, beni şaşırtıyorsun.
0: Hayat sürprizlerle doludur, unuttun mu?
2: Olanlara inanamıyorum. Oysa dün...
0: Geçmiş çok gerilerde kaldı Altan. Gelecek günlere bakmalıyız. Hoşça kalın.
1: Gelecek misafiri ben tanıyor muyum?
2: Evet, tanıyorsun.
1: Yoksa Edip Bey mi?
2: Evet Nursel. Tekrar bir aile oluyoruz.
1: Seni seviyorum.
2: Ben de Nursel. Ben de seni seviyorum canım.
3: Dalgaları Beklerken adlı oyunumuzun 10. ve son bölümünü dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak dileğiyle.

Geçmişten bugüne daima yanımızda olan bir dost gibidir radyo. Yalnızlığı unutturan tanıdık bir ses, ihtiyaç duyduğumuzda yetişen bir nefes. Güvenilir, sıcak, samimi.

Burası Kısa Dalga 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'na, 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'na, 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya yaptığımız yayın burada sona erdi. Avrupa'daki dinleyicilerimizle 31 metre 9770 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'deki dinleyicilerimizle 49 metre 6040 kHz üzerinden Türkiye saatiyle 7'de tekrar birlikte olacağız.

Küresel siyasetin değişen dengeleri, diplomasi ve strateji. Küresel gündemin nabzı bu programda atıyor. Dünyayı şekillendiren dış politika başlıkları, dış politikadaki son gelişmeler, sağdan yansıyan bilgiler ve yorumlar küresel analizde. Küresel analiz her salı Türkiye saatiyle 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Bizi biz yapan köklerimiz, değerlerimiz ve maneviyatımız. Anadolu, Anadolu'nun ağaçları ve ağaçlar gibi bu topraklara kök salan bizlerin hikayesi. Kadim Kökler her pazartesi Türkiye saatiyle 19.25'te TRT Türkiye'nin

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Müzik Treni programını dinlediniz.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

0: Bin yıllık rüzgarın sesidir kopuzdaki tını. Atların kişnemesi, suların çağlaması, yiğitlerin narasıdır dökülen ezgi. Ata mirasımız kopuzun teli titredikçe unutulmaz ne Manas'ın adı ne de Türk'ün kadim yurdu. Müzik dilsizlerin dili, gönülsüzlerin gönlüdür. Türk kültüründe müzik hem şaman ritüellerinde hem de günlük yaşamda önemli yer tutan, toplumsal yaşamın, inanç sistemlerinin ve sözlü geleneğin ayrılmaz bir parçası olarak karşımıza çıkar. Bugün Mavi Gök Yaz Yer programında Türk kültüründe müzik ve müzik aletleri üzerine konuşacağız. Değerli konuklarımızla beraber akademisyen türkolog Gamze Bulgan, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Türk Dünyası Müzik ve Dans Topluluğu sanatçıları Feryal Başel Tüzün ve Mustafa Eke ve Deniz Göktaş bizlerle. Efendim hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: Hoş bulduk. Merhabalar. Hoş bulduk.

0: Efendim çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık.
1: Çok
0: Ne
1: çok
0: güzel
1: teşekkürler.
0: söylediniz. Ne söylediniz? Biraz anlatalım
1: Evet.
0: isterseniz.
1: Şöyle Kara Kalpak'ta bir beste ama bu Kara Kalpaklar için artık bir marş oldu sayılır. Kendilerini anlatıyorlar. Adem Baytacı Muradov'un bir bestesi. Ben biraz Kara Kalpaklardan bahsedeyim çünkü çok fazla bilinen bir halk değil.
0: Buyurun tabii.
1: Özbekistan içerisinde bir muhtar cumhuriyet. Çok şanslıyım geçen yıl oraya gitmek ve bir müstakillik bayramında konser verme şansına sahip oldum. Dilleri Özbeklerin içerisinde biraz farklı. Onlar Karluk Türkçesi kullanmıyorlar. Kıpçak konuşuyorlar.
0: Evet.
1: Yani buradan şunu anlayabiliriz. Kara Kalpaklar, Kazaklar ve Kırgızlarla kardeş, onların dillerine daha yakın.
0: Evet, çok güzel. Peki sevgili dinleyicilerimiz, aslında bu programımızda daha çok müziğin Türk kültüründeki yeri hakkında sohbet edeceğiz. Sonraki programımızda biraz daha enstrümanlara ve müziğe yer vereceğiz, değil mi Gamze Hocam?
1: Evet, Orkun Bey.
0: Peki, Türk kültüründe müziğin ve müzik aletlerinin tarihsel yolculuğuna göz atacak olursak, oldukça gerilere gidiyor müziğimizin tarihi, değil mi?
1: Evet Orkun Bey, ondan bahsetmeden önce bugünkü kıymetli konuklarımız Mustafa Bey'e, Feryal Hanım'a ve Deniz Bey'e çok teşekkür ediyoruz bizimle beraber oldukları için. Şimdi Türk dünyasında ve Anadolu'da da müziğin başlangıcı çok eskiye dayanıyor. Hatta insanlık tarihiyle eşdeğer bir eskiliğe dayanıyor müziğin tarihi. Nasıl müzik ortaya çıkıyor? Bu diğer toplumlarda da böyle, keza Türk toplumunda da böyle. Önce müziğin ve çalgıların ortaya çıkışı doğadaki sesleri taklit etme isteğiyle ortaya çıkıyor. Nedir o? Onlar rüzgarın, hayvan seslerinin ve doğada olan diğer sesleri taklit etme arzusuyla müzik aletlerini ve şarkı söylemeyi ve icra etmeyi ortaya çıkarmış oluyor Türkler aslında. Ki özellikle buradaki amaç da bir eğlence değildi ilk ortaya çıkışında. Ne?

0: şamanistik ritüellerin gerçekleşmesini sağlamak, aynı zamanda da o mitik anlatıların ayrılmaz bir parçası olarak müzik ortaya çıkıyordu. Keza Türklerde destan anlatma geleneğinde de askeri sistemin ilerlemesi için de bir gereklilik olarak hem şarkı söylemek hem de müzik aletlerinin önemi çok büyük Orkun Bey.
1: Peki bunun yanında enstrümanı nasıl tanımlarsınız? Sadece bir müzik aleti midir, yoksa toplumsal ve kültürel kimliğin bir simgesi mi aynı zamanda?
0: Şöyle, müzik aleti bizim nazarımızda Türklerde ontolojik bir varlık aslında. Yani Türklerin varlığını ortaya koyabilecek, onu müziğe aktarabileceği, bir enstrümana aktarabileceği, icra edebileceği bir alan olarak ortaya çıkıyor. Yani kimliklerinin bir ibaresi aslında. Biz bir yerde bir müzik duyduğumuz zaman onun Orta Asya'daki bir topluma ait olduğunu, Batı'ya ait olduğunu anlayabiliyoruz. Keza bizim enstrümanlarımızda da bu var Orkun Bey. Toplumlar kendi kültürlerini, inançlarını, düşüncelerini, duygularını ifade etmek üzere bu saydığımız bütün duygu durumlarının hepsini enstrümanlara yansıtıyorlar. Yani enstrüman bir eğlence kaynağı olmasından ziyade üst kimlik olarak o toplumun kendi kültürel yapısını ve inanç sistemini bize aktarmış oluyor.
1: Evet. Konuklarımıza da bu soru hakkında bir söz hakkı tanıyalım. Sizler neler söylemek istersiniz? Hem Feryal Hanım ses olarak, Deniz Bey, Mustafa Bey hem ses hem saz olarak sizler katılır mısınız bu düşünceye?
2: Tabii ki. Şimdi az önce Gamze Hanım da söylediği gibi müzik bir folklorik değerdir. Toplumların kimliğini, inancını, yaşayış şeklini gösterir. Bizim işimiz olması sebebiyle bir müziği dinlediğimizde onun aslında hangi topluma, hatta Anadolu'yu çok kültürlü bir yapıya sahip olduğunu düşündüğümüzde hangi müzik hangi bölgenin türküsüdür, hangi toplumu ifade eder bunları anlayabiliriz. Evet. Türk toplumunda da gerek enstrüman gerekse icra edilen eserler açısından da bunu görmemiz mümkün.
1: Evet.
3: Ben şunu da eklemek isterim. Az buyurun, önce lütfen. Enstrümanlardan bahsederken rivayet olunur ki Dede Korkut kıl kopuzu buldu ve kıl kopuzla kendi söylemini icra etti denir. O yüzden de bizler enstrümanlarımıza da çok özel anlamlar atfederiz Türkler olarak. Onları arkadaş olarak da görürüz.
1: Evet.
3: Rahmetli Özay Gönlüm de yaren derdi. Bunu da küçük bir anekdot olarak iletmek istedim.
1: Dede Korkut anlatılarında bahsi geçiyor kopuzun, hatta domra gibi çalgılarında. Menşei hakkında Gamze Hocam neler söylersiniz?
0: Evet, hem kopuz hem de dombra Türk kültüründe sadece bir müzik aleti olarak yer almıyor ve hiçbir zaman da yer almadı. Hem Türk mitolojisinin hem de bizim inanç sistemlerimizin aktarıldığı ve onu bir müzik aletinde duyduğumuz iki müzik aletinden bahsediyoruz aslında. Feryal Hanım'ın da aktardığı gibi zaten kopuz Dede Korkut anlatılarında ortaya çıkıyor. Korkut Ata'nın icat ettiği bir müzik aleti olduğunu düşündüğümüz için de kopuzu biz inanç sistemimize kutsal bir zemine oturtmuş oluyoruz. Zaten. Şöyle ki o mirası da hala bizim için kopuz. Tabii ki türevleri var şu anda, daha modernite edildi ama en eski ve en kutsal Türk müzik aleti olduğunu biliyoruz biz bunun Orkun Bey.
1: Evet.
0: Ve Dede Korkut hikayeleri anlattıktan sonra hikayeyi bitirince soy soylayıp boy boylarken kopuzla hikayeyi kapatır. Bunun manası nedir? Anlattığı hikayeyi mühürlediğini bize ifade etmek ister ve o hikayenin de kutsal olduğunu anlatmaya çalışıyor. Ve geldik Dombra'ya. Dombra aslında Bozkır'ın kalbi, yani Orta Asya'nın kalbi olan bir müzik aleti. O da özellikle Kazaklarda, Kırgızlarda ve Nogaylarda çok çok önemli bir enstrüman olarak bizim karşımıza çıkıyor. Yine mitolojide çok yeri var ki Kazak mitik anlatılarında özellikle Dombra kendisine çok fazla yer bulmuştur. Hatta Cengiz Han döneminde anlatılan o mitik anlatılarda ya da destani metinlerde de yine Dombra ile anlatıldığını biz kaynaklardan okuduğumuzda görebiliyoruz. Yani her ikisi de, her iki müzik aleti de Türk kültürü içinde kutsiyet atfedilen, günümüzde de hala büyük önem atfettiğimiz iki enstrüman.
1: Sadece o anlatılarda, Dede Korkut hikayelerinde değil, Manas destanında da müzik türleri ve enstrümanlardan söz ediliyor. Kırgız ve genel Türk müzik tarihi hakkında bize somut ipuçları veriyor mu hocam Manas destanı? Bir de destanda müzik nasıl kullanılmış?
0: Şöyle, Manas Destanı'nın zaten oturduğu zemin müzik Orkun Bey. Müzikle icra edilen ve anlatılan bir destandan bahsediyoruz. Bilmiyorum dinleyicileriniz arasında Manas dinleyen var mı ama zaten Manasçı, yani destanı anlatan kişi bir müzik eşliğinde bu sanatı icra ediyor. Yani tamamen zemin müzik üzerine oturtuluyor ve anlatı bu şekilde sağlanıyor. Ki Manas Destanı dediğimiz destan Kırgızların ve

0: Dünya tarihinin de en uzun destanından bahsediyoruz. Biz onu dinlediğimiz zaman hem manası hem de müziğini dinlediğimiz zaman Kırgızların ve Türklerin yaşadıkları savaşları, galibiyetleri, inanç dünyaları hakkında fikir sahibi oluyoruz.
1: Peki Türk dünyasındaki müzik aletleri denildiğinde az önce bahsettik, kopuz dedik, dombra dedik ama bunun dışında da farklı enstrümanlar var değil mi? Ağız kopuzu
2: öncelikle
1: diyoruz
2: bölüyorum
1: Mustafa Bey.
2: pardon. Öncelikle şöyle bir bilgi vereyim. Kopuz saz anlamına gelir. Ağız yani şan kopuz, kıl kopuz bunlar işte ağız sazı, kıl saz ya da bizde mesela ritim saz derler. Kopuz aslında saz anlamına gelir. Nasıl bir saz olduğu da başına geldiği tamlamayla tamamlanarak ifade edilir. Bunun dışında Türk coğrafyası çok büyük olduğu için konar göçer toplumlarda genellikle yanında taşıyabileceği enstrümanlarla başlamıştır. Üflemeli enstrümanlar da eski kullanılan enstrümanlardan diyebiliriz. Zamanla müzikal ihtiyaçlara göre de formları değişmiştir. Kıl kopuz için de benzer şeyleri söyleyebiliriz. Belki biraz erkenden konuya girmiş olacağım ama at Türk toplumunda çok kıymetlidir. Sadece bir binek aracı gibi düşünmeyelim. O savaşa da atla girer. Aynı zamanda yoldaşıdır. Da. İlk enstrümanları da bir atın kuyruğundan yay olarak yapmıştır. Bağırsağından tel olarak yapmıştır. Çok eski zamanlara gittiğimizde de enstrümanı da böyle tedarik ettiklerini söyleyebiliriz.
1: Evet, o zaman bir örnek daha sizden rica edelim mi? Mustafa Bey, ne söyleyeceğiz?
2: Evet, bugün Türk dünyasının farklı bölgelerinden eserler seçtik sizler için ve dinleyicilerimiz için. Şimdi Azerbaycan'dan bir eser seslendireceğim. Azat Bir Kuştum.

0: Çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Ağzınıza sağlık. Gamze Hocam, Orta Asya'dan Anadolu ve Avrupa'ya uzanan göç süreçleri, melodilerin ve ritimlerin şekillenmesinde mutlaka bir rol oynuyor, değil mi? Coğrafi unsurlar, hani dağlar, ovalar, iklim, müziğin karakterini nasıl etkiliyor?
2: Şimdi Orkun Bey, evet, bir değişiklik oluyor tabii ki Orta Asya'dan Anadolu'ya gelince, ama biz hep ne söylüyoruz? Bizde form değişikliği olur, yenilikler yapılır ama gelenek terk edilmez. Keza müzik aletlerinde de bu şekilde oluyor zaten. Ne oluyor Orta Asya'dan Anadolu'ya geldiğimiz zaman? Biraz önce Mustafa Bey de bahsetti. O at kılından yapılan enstrümanlar ya da bağırsaktan yapılan, o tel olarak kullanılan ürünler artık çeliğe dönüş sağlıyor. Tabii ki modern zamanın etkisi de var bununla beraber. Ya da su kabağından yapılan enstrümanların yerine, tabii sesin daha iyi iletilmesini sağlamak için, artık ağaç kovuğundan sesin daha geniş alanlara yayılabilmesi için bu şekilde yenilikler yapılıyor. Aslında isim değişikliği oluyor Anadolu'dan ve Orta Asya'dan Anadolu'ya gittiğimiz zaman, ama hepsi aslında içerik olarak, yapı olarak 3 aşağı 5 yukarı aynı enstrümanlar devam ediyor. Sadece isim değişiklikleri oluyor. Biz bunu işte Orta Asya'dayken özellikle Azerbaycan'da çok var zaten, kemençe diyoruz. Karadeniz'e geldiğimiz zaman kemençe oluyor. Ama hepsi varlığını sürdürüyor. Sadece coğrafi olarak, bu coğrafi işaretleme olarak da düşünelim bunu, İsim değişiklikleri oluyor ve teknolojinin, modernitenin etkisiyle beraber de o üretim teknikleri değişiyor. Ama hepsi varlığını
0: Evet.
2: sürdürüyor.
0: Evet. Türkler tarih boyunca geniş bir coğrafyaya yayıldılar. Bu süreçte karşılaştıkları Bizans, Arap, Fars veya Balkan müzik kültürleriyle girdikleri etkileşim, Türk müziğini Feryal Hanım, sizce zengin bir sentez mi yaptı yoksa özgünlüğünü korudu mu, ne dersiniz?
3: Aslında her ikisini de diyebiliriz. Çünkü bizim coğrafyamız, Anadolu coğrafyası, çok farklı kültürler üzerine yükseldi. Farklı kültürlerin bakiyesi olduğu için de müziğimize yansıyan büyük değerler katıldı Türk müziğine diye düşünüyorum. Gerçi bu bir tek bizim için geçerli değil. Orta Asya'dan göç eden bütün Türk topluluklarında aynı değişimleri yaşadık.
0: Mustafa Bey, siz ne dersiniz?
4: Tabii ki ben de aynı şeyi düşünüyorum. Anadolu'daki çok kültürlülük hem etnik kültürlerini hem de zamanla gelişen müziği ve farklı kültürleri içinde barındırarak taşımaya devam ediyor diyebiliriz.
0: Evet. Türk müziği ve müzik aletleri, değerli dinleyiciler, göçler ve tarihsel dönüşümlerle birlikte farklı coğrafyalarda yeni biçimler kazanarak zenginleşir ve geçmişten getirdiği köklü mirası modern anlayışlarla harmanlar. Geleneksel çalgılar hala kültürel kimliğin önemli bir parçası olarak yaşatılıyor. Bu süreklilik bize Türk kültüründe müziğin sadece bir sanat dalı değil, aynı zamanda tarihsel hafızayı ve toplumsal birlikteliği canlı tutan güçlü bir unsur olduğunu gösteriyor. Bugün Mavi Gök Yaz Yer programında konuklarımız akademisyen türkolog Gamze Bulgan ve Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara Türk Dünyası Müzik ve Dans Topluluğu sanatçıları Feryal Başeltüzün, Mustafa Eke ve Deniz Göktaşlı. Çok keyifli bir program oldu. Çok teşekkür ediyoruz.
4: Biz teşekkür ediyoruz.
0: Ağzınıza sağlık. Veda etmeden önce diyoruz ki yine bir müzik alalım sizden.
3: Kerkük'e gideceğiz bu sefer ama hepimizin bildiği çok keyifli bir türküyle kapatalım.

0: sensin.
1: Değerli dinleyenler, programı sizler için Neslihan Değirmencioğlu hazırladı. Sesimizi sizlere Engin Önal ve Süleyman Ozan Koçak ulaştırdı ve mikrofonda ben Osman Orkunkara. Bir sonraki programda tekrar birlikte olmak ümidiyle. Hoşça kalın.
2: Mavi Gök, Yağız Yer.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz. Zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusununsa %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Ve bir diğer mektup Almanya'dan Hans-Jörg Sondermann yazmış. Bugünkü yayınınızı özellikle son 3 aydaki birçok bilgilendirici, eğlenceli ve öğretici radyo saatleri için size teşekkür etmek için bir fırsat olarak görüyorum. Sizin programlarınız favorimdi, hala da favorim. Tekrarlar sayesinde hiçbirini kaçırmadım. Katkılarınızı değerlerken profesyonelliğinizden, zekanızdan ve dil becerilerinizden her zaman etkilendim ve heyecanlandım. Müziğin kompozisyonunu beğendim. Mesajlarınızın doğrulandığını takdir ediyorum. Kültürel katkılarınız beni genellikle hoş bir şekilde şaşırtıyor. Açık arayla en iyi program posta kutusunu TSR yayınlıyor. Mektubumun başında özellikle son 3 aya değindim. Bunun kişisel nedenleri var. Kısaca kendimi tanıtırsam anlayacaksınız. Eğitimli uzun yol kaptanı olarak bugün deniz pilotu olarak çalışıyorum. Amatör bir astronom olarak iyi havalarda hareket halindeyken, kötü havalarda son 3 aydır olduğu gibi kısa dalga alıcılarımın önünde seyahat tutkusuyla oturuyorum ve dünyayı böyle dolaşmaya çalışıyorum. Sizinle iletişime geçmemin sebebi, Ocak ayında doğduğum için programınızda bana bilmeden gönderdiğiniz doğum günü tebriklerinizdi. Bunun için teşekkür ederim. Bunun geleneksel bir sinyal raporu olmadığını biliyorum. Ancak küçük bir küresel kartı memnuniyetle karşılanacaktır. Sonuncusundan bu yana 10 yıldan fazla zaman geçti. O zamanlar bir dünya haritasını küresel kartıyla süsledim. Saygı ve selamlarımla. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan spiker Yasemin Pamukçu.

0: Turkuaz.
1: Bazı araştırmacılara göre kahvenin ana vatanı Habeşistan yani Etiyopya, bazılarına göre de Yemen'dir.

0: İstanbul'da ilk iki kahvehane, Harep ve Şam'dan gelen iki kişi tarafından açılır ve büyük ilgi görür. Zamanla kahvehanelere gidenlerin artması, bazı şeyhlerin, hocaların tepkisine neden olur. Kadılara, hatta saraya başvurarak kahve ve kahvehanenin yasaklanmasını isterler. Padişah, Hekimbaşı'dan ve Şeyhülislam'dan görüş ister. Hekimbaşı yasağa karşı, Şeyhülislam ise yasaktan yana görüş verir. Kanuni Sultan Süleyman, bu durumda konuyu din ve bilim adamlarından oluşan bir heyete götürür. Heyet, kahve içmenin İslamiyet'e göre bir sakıncası olmadığını belirtir. Kahve ve kahvehane konusu Sultan Süleyman'dan sonra da sürer. 4. Murat kahve ve tütünü kaldırıp bütün kahvehaneleri yıktırır. 1. İbrahim bu yasağı kaldırır. Çünkü artık kahve evlere bile girmiştir. Halk kahve dövmek için mermer ya da tunç havan edinir, misafire kahve ikram etmek gelenekselleşir. Osmanlı ile sıkı ticari ilişkileri olan İtalyanlar, 16. yüzyılın ortalarında İstanbul, İzmir ve Mısır limanlarından aldıkları kahveyi İtalya'ya taşır. Kahve, bugün neredeyse tüm toplumların ortak bir kültür haline geldi. Yalnızca bir çekirdekten, türlü biçimlerde üretilen kahve, hayatın, özellikle de sabahların vazgeçilmez bir parçası oldu.
1: Turkuaz. Saat 1.
2: Haberler.
1: İyi geceler, ben Meltem Ersan. Dün gece Mevlid Kandili'ydi. Hazreti Muhammed'in doğumunun 1501. yıl dönümü peygamberimiz ve güzel ahlak temasıyla idrak edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Mevlid Kandili'nin paylaştığı mesajla kutladı. Erdoğan, Leyla-i Mevlid'in ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Mevlid Kandili'ni kutladı. Mesajlarda gecenin İslam alemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesi, kardeşliğe güç katması temenni edildi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Mevlid Kandili nedeniyle bir mesaj paylaştı. Bahçeli mesajında bu mübarek gecenin aziz milletimize ve İslam alemine huzur, bereket ve esenlik getirmesini diledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan diplomasi trafiğini sürdürüyor. Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı ve Litvanya Başbakanı ile görüştü. Gündemde ikili ilişkilerle bölgesel ve küresel gelişmeler vardı. Terörsüz Türkiye hedefinde takip ve değerlendirme kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında ilk kez toplandı. Beştepe'deki toplantıda ana gündem terör örgütünün fesih ve silah bırakma süreci oldu. Toplantıda 4-6 komisyonun kurulması kararlaştırıldı. Ekonomik Koordinasyon Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında Ankara'da toplandı. 4 saat süren toplantıdan önemli mesajlar çıktı. Mali disiplinden taviz verilmeden enflasyonla mücadeleye devam edileceği belirtildi. CHP'de yeni hafta yoğun toplantı trafiğiyle geçecek. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu bugün il başkanlarıyla Ankara'da bir araya gelecek. Yarın da Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi toplantılarına başkanlık edecek. Toplantılarda partinin yeni dönem yol haritasıyla parti içindeki disiplin süreçleri ele alınacak. Üniversite kayıtları başladı. Elektronik kayıtlar 26 Ağustos'ta, yüz yüze kayıtlar 28 Ağustos'ta sona erecek. Kayıt hakkı kazanan adayların gerekli belgeleri tamamlayarak belirtilen süre içerisinde üniversitelerine başvurması gerekiyor.

0: Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında karar açıklandı. Aralarında 7 belediye başkanının da bulunduğu 200 sanıklı davada rüşvet, görevi kötüye kullanma, ihaleye fesat karıştırma gibi suçlardan çeşitli cezalara hükmedildi. Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü soruşturmasında eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına tahsisli iki aracın daha suç içerikli eylemlerde kullanıldığı tespit edildi. Bu araçları kullandığı belirlenen firari Ömer Sipahioğlu'nun yakalanması için çalışma başlatılırken eski İçişleri Bakanlığı personeli Ömür Yücel gözaltına alındı. ABD yönetimi Türkiye'nin çağrısıyla Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırmaya devam ediyor. ABD Dışişleri Bakanlığı Suriye'yi teröre destek veren ülkeler statüsünden çıkardı. ABD Başkanı Trump geçen yıl yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın isteğiyle Suriye'ye yaptırımları kaldıracağını söylemişti. ABD, İran üzerindeki ekonomik baskıyı arttırıyor. Washington, Tahran'ın ekonomik damarlarını kesmek için yeni bir yaptırım paketi açıklayacak. Hedefte İran'ın ticari ortakları da var. ABD'ye sert tepki gösteren İran, ikinci yaptırım kararının uluslararası ticaret kurallarını bozacağı uyarısında bulundu. Spor. A Milli Kadın Voleybol Takımı Avrupa Şampiyonası A grubu 3. maçında Macaristan'ı 3-0 yendi. Ay Yıldızlar 3 maçta 3. galibiyetini aldı. Milliler yarın saat 19'da Almanya ile karşılaşacak. Mücadele TRT1'den naklen yayınlanacak. Trendyol Süper Lig'de 2. haftanın son maçında Kocaeli Spor Ahmet Sportif faaliyetleri konuk etti. Karşılaşmayı Kocaeli Spor 2-0 kazandı. Lyon, Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi playoff turu rövanş maçı yarın saat 22'de oynanacak. Mücadele TRT 1, Tabii ve TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. İstanbul'da oynanan ilk maç 1-1 sona ermişti. Haberleri dinlediniz.
1: Bir hayalle başladı her şey. Hayatın karmaşasında şekillendi. Benzersiz bir esere dönüştü sonunda.

Hayal Hayat Sanat'ta karşınızdayız. Ben Burak Gerçek, sevgili yapımcılarımız Didem Güner'i, Özlem Öztaş, Teknik Masa'da Melih Demirezer sizleri en içten dileklerimizle, sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Bizi radyo.trt.net.tr/kanallar/tsr adresinden ve TRT Dinle mobil uygulamasından da dinleyebilirsiniz.

0: sana gönlüm verdim nasıl güzel.
1: Sevgili dinleyiciler, bugün stüdyomuzda muhteşem sesiyle yüreğimizi titreten, opera ile geleneksel Türk müziğini yan yana getiren kıymetli bir sanatçımızı ağırlıyoruz. Yorumuyla öyle güzel şarkılara can vermiş ki, örneğin Sen, Sen, Sen desem, Gökyüzünde Tüten Olsam, Hasreti Uykularda, Nihavent, Nereye Aşkım ve daha nice güzel şarkıyla listeyi uzatsam. Sevgili dinleyiciler, aslında müzik aşkı çok küçük yaşlarda yüreğine düşmüş. Daha 4-5 yaşındayken apartman boşluğunda bağırırmış. Bütün aile fertleri, apartman sakinleri, "Bağırma çocuğum, bağırma evladım" diyormuş ama kimseye kulak asmamış, bağırmaya devam etmiş, iyi ki de öyle yapmış. Konuğumuz opera sanatçısı, soprano Selva Erdener. Selva Hanım, yayınımıza hoş geldiniz, şeref verdiniz.
2: Merhaba, hoş bulduk.
1: Nasılsınız?
2: İyiyim, çok iyiyim. Çok teşekkür ediyorum.
1: Sizi böyle gülen yüzünüzle, güzel enerjinizle ağırlamak program ekibi olarak bizim için de büyük bir mutluluk kaynağı.
2: Çok teşekkür ediyorum.
1: Dilerseniz şu çocukluk öyküsüyle başlayalım mı? Hani bazı böyle meslekler vardır. İnsanlarla konuştuğunuzda "o benim için çok küçük yaşlarda o aşk yüreğime düştü" diye cümleye başlarlar. Siz neler söyleyeceksiniz müzik ve bu sanat tutkusuyla ilgili olarak?
2: Aslında aşk tanımı yapmadım tabii, o zaman ne olduğunu da bilmiyorum ama sanki içgüdü gibi her şey beni oraya doğru götürdü. Hmm. Israrlı bir şekilde aileme, yakınlarıma, sanatçı olmak istediğimi, şarkıcı olmak istediğimi defalarca söylediğimi hatırlıyorum. Yani güzel bir yoldu herhalde benim için, onu hissetmiş olmalıyım ki biraz hislerimle yaşayan biriyim. Hı hı. Yani hislerimin beni hep doğru yerlere götürdüğünü düşündüm bugüne kadar, en azından o zamandan beri dinliyorum hislerimi. Hı hı. Öyle söyleyeyim yani. Aşk tabii sonrasında oluştu. Yani ne zamanki operayla tanıştım, ne zamanki sanatla tanıştım, müzikle tanıştım, o zaman gerçekten ben bu işi kesinlikle yapmalıyım dediğimi hatırlıyorum. Ama bunlar da bu hafızamdaki bu noktalarda hep en güzel müzik öğretmenleriyle, en iyi müzik öğretmenlerinin desteğiyle, hı-hı, ve onların teşvikiyle olduğunu söylemem lazım.
1: Zaten hangi mesleği yaparsak yapalım, ister sanat, ister yayıncılık, yelpazeyi uzatalım, hepsinin temelinde bize rehber olan, ışık olan hocalarımız vardır, öyle değil mi?
2: Evet, yani her öğretmen, benimle karşılaşan müzik öğretmenlerinden

0: söz ediyorum. Aileme mutlaka konservatuara gitmeli. Hatta böyle hani karnelerde şey yazardı eskiden, görüşleriniz hani.
1: Evet.
0: Hocaların şey yazdığını
1: Klasik
0: hatırlıyorum ben.
1: notların dışında bir
0: Aynen.
1: başka bölüm
0: Evet,
1: vardı orada.
0: şöyle bir bölüm vardı. Küçük bir
1: Hatırlıyorum.
0: kutucuk. O kutucukta sınıf öğretmeni tavsiyede bulunurdu. İşte bu çocuk şunu yapsın falan. Benimkinde 2-3 sene ortaokulda özellikle mutlaka konservatuara gitmeli gibi bir şey yazıyordu. Ama bu arada hani derslerim de iyiydi. Çalışkan da bir öğrenciydim. Ailem de eğitimciydi. Benim böyle okuyup doktor olmamı herhalde, ne bileyim işte, annem öyle istiyordu daha
1: Onu
0: doğrusu.
1: soracaktım. Hani sizin bir tutkunuz var ama aileniz bu konuda motive edici mi oldu? Biraz daha mı temkinli yaklaştı diye soracaktım. Ne dersiniz?
0: Hem motive ediciydiler hem de temkinli yaklaştılar. Yani her ikisi birden oldu diyebilirim. Babam çok güzel eğitimciydi ama bir yandan da müzikle çok ilgiliydi. Mandolin dersleri verirdi. Bana ilk notaları babam, rahmetli babam
1: Nurlar içinde
0: öğretmişti.
1: uyusun.
0: Annem de rahmetli oldu.
1: Canım büyük.
0: İkisi de evet, nur içinde yatsınlar. Annemin de sesi çok güzeldi. O da çok şarkı söylerdi. İşte evde, mutfakta her an şarkı
1: Ama
0: söylerdi.
1: o zaman
0: O
1: bu aile
0: doluydu
1: ortamı da,
0: yani.
1: atmosfere de sizi
0: İşte
1: etkilemiş.
0: babaannem, büyük babam, halalarım o sofrada fasıl yaparlardı. Yani hep bir müzik vardı bizim ailemizde. Onun için hani bana destek olmadılar diyemem. Yani en azından kulaklarıma çok büyük destekleri oldu.
1: Ne güzel. Ama o sizindeki o yeteneği, potansiyeli fark edip o karnenize notu düşen hoca da çok kıymetli.
0: Hocalar,
1: Hocalar.
0: yani bir tane değildi. Yani çok şanslıydım.
1: Ne güzel.
0: İlkokuldan itibaren çok iyi müzik öğretmenleriyle karşılaştım ben. Yani büyük bir şansmış şimdi düşündüğümde. Her biri birbirinden iyiydi.
1: Biraz dinleyicilerimize sizi tanıtalım mı? Yani sonraki
0: Elbette.
1: o sanat yolculuğu nasıl gelişti, nasıl devam ettiniz? Böyle adım adım biraz kısaca özetleyerek hangi süreçlerden geçti Selva Erdener? Biraz böyle bize bir fotoğraf çekerseniz çok mutlu oluruz.
0: Emin olduktan sonra, bu işi yapmalıyım dedikten sonra konservatuar sınavına girmeye heves ettim. Girdim, kazandım. Fakat ailemde böyle eğitimci olsun gibi bir fikirde oluştu. Bu arada Gazi Üniversitesi'ne de girdim. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi'ne. Orayı kazandım ve 2 senede ilk orada başladım müzik eğitimine. Sonrasında 2 sene sonra artık iyice emindim opera şarkıcısı olmak istediğimden. Konserler yapıyordum, böyle resitaller yapıyordum. Çok da cesaretliydim. Onu da şimdi baktığımda çok cesurmuşum. Ondan sonra konservatuara tekrar girdim. Konservatuara girdikten sonra dünyam tamamen değişti tabii. Çünkü konservatuar ortamı müthiş rekabetin olduğu, zenginliğin olduğu, benim bütün donanımlarıma sahip olduğum yer olarak gerçekten müthiş bir
1: Belki de
0: okuldu.
1: o sanatsal temellerin, müzik temelinin adım adım orada atıldığı ve şekillendiği bir yerden bahsediyoruz.
0: Evet.
1: Hem sizde bir birikim var, mutlaka bir ışık var. Ama orada öyle bir cevher var ki, öyle bir havuz var ki, Selva Erdener o havuza girmiş, oradan da nasibini almış. Ben öyle
0: Şunu da
1: görüyorum.
0: söylemem lazım. Eğitim fakültesinde de müthiş o öğretmenlerim oldu. Yani şahanelerdi gerçekten.
1: Evet.
0: Eğitim formasyonu veren öğretmenler de, müzikle ilgili eğitim veren öğretmenler de. Hepsini gerçekten, hepsine şükran duygularım var gerçekten. Yani konservatuvarda ayrı, eğitim fakültesinde ayrı. Konservatuvardaki zenginlik tabii çok farklıydı. Yani bir orkestra sesini duyabiliyordum mesela orkestra salonunda prova yapıldığı zaman.
1: Kafanızı
0: Çok
1: sola
0: iyi şeflerle
1: çeviriyorsunuz. Doğru.
0: karşılaşabiliyordum orkestra salonunda. Ya da keman çalan müthiş arkadaşlarım, çok iyi balerinler, iyi oyuncular, hepsi benim arkadaşım olmuştu
1: Ne
0: ve
1: güzel.
0: bu zenginlik, yani ben nereye bakacağımı şaşırıyordum konservatuvarda. Bir bale dersine gidip işte nasıl jöte yapıyorlar, nasıl point giyiyorlar, nasıl kalkıyorlar o pointin üzerinde, o ilgimi çekiyordu. Bir yandan tiyatro bölümü, orada müthiş oyunlar oynanıyor. Yani böyle bir zenginliğin içinde ben kendimi var etmeye çalıştım.
1: Çok da güzel var etmişsiniz.
0: Teşekkür ederim. Sağ olun. Çok mersi.
1: Ben buradaki konuklarımızı ağırladığımız zaman hep şöyle bir şey gözlemliyorum. Karşımdaki kişinin mesleğinden, meslek demeyelim ona, uğraşından, sanatından bahsederken gözleri parlıyorsa eğer, ki şu anda Selva Erdener'in kesinlikle gözleri parlıyor.
0: Ama sizin de öyle.
1: Sağ olun, eksik olmayın. Bu sizin bu işi tutkuyla ve aşkla yaptığınızın bir göstergesi. Çünkü bence her mesleğin temelinde tutku var. O tutkuyu yüreğinizde hissettiğiniz zaman size bazı kapılar açılmaya başlıyor. Ve dolayısıyla bir tarafta dinleyicide o ruhu dinlendirmek, bir taraftan onu alıp bir zaman tünelinde geçmişe götürebilmek, bunların hepsinin harmanlanması bence ancak tutkuyla olabilecek bir şey.
0: Doğru. Doğru, çok tutkuluydum açıkçası.
1: Evet.
0: Bir şeye de yoktu tutkum. Yani sadece sadece opera değildi mesela. Ya oyunculuk alanı da benim için müthiş bir tutkuydu. Yeni müzik beni inanılmaz heyecanlandırıyordu. Çağdaş müzik besteleri. Yani benim heyecanlandığım çok alan vardı konservatuarda.
1: Ne güzel. Bazen hepimiz gözlemliyoruz. Popülerlik uğruna ne bileyim o işte ilkelerin, prensiplerin bir tarafa konulduğu, çiğnendiği, göz ardı edildiği. Yani bir şekilde herkes biraz popüler olmak istiyor ama siz sanat yolculuğunuz boyunca bu anlayışın, bu çizginin hep dışında oldunuz. Yani bizim gözlemlediğimiz, tanık olduğumuz süreç. Bu ayrımı nasıl tanımlarsınız? Popüler olma arayışıyla...
0: Hiçbir şey yapmadım bu hayatta. Öyle bir şans geldi bana yani. Bunun da şans olduğunu düşünüyorum. Bazıları mecbur kalıyor mesela. Mecbur kalsam da direndim.
1: Evet.
0: Yani yapmamaya direndim. İçime sinmeyen bir şeyi benim yapmam çok mümkün değil. O beni heyecanlandırmalı. Beni heyecanlandıran işler benim yaptıklarımdı. Yani bugüne kadar yaptıklarımın hepsi heyecan duyduğum şeylerdi.
1: Güzel.
0: Söylemekten çok büyük keyif aldım. Söylersem çok güzel olacak dediğim şeylerdi.
1: Güzel.
0: Popülerlik, evet yani popülerlik kötü bir şey değil. Yani ben hatta son dönemlerde çok da iyi bir şey olduğunu düşünüyorum.
1: Ama bir sınırı varsa.
0: Yani bazen sınırsız da halk çok seviyor, beğeniyor, çok saygı duyuyor yani. Bazen öyle şeyler de oluyor. Ama ben bu yolu tercih etmedim. Bundan da çok çok çok iç huzurum var.
1: Ne
0: bununla
1: güzel.
0: İlgili.
1: Her konuda öyle misiniz? Hani içime sinmeyen bir şeye kesinlikle kabul etmem anlayışınızı
0: yemeği
1: efendim.
0: Yemeği de yemem mesela, içime sinmiyorsa yemeği de yemem.
1: Bana hiç kimse bir şey dayatamaz.
0: Ben
1: diyorsun.
0: Kuaföre de gitmem, hani mesela kötü bir kuaförse gitmem yani. Böyle beni zorlayan bir şeye, biraz özgürlüğüme düşkünüm. Biraz böyle kendimi baskı altında tutmak istemem. Otoriteye karşıyım. Böyle şeyler var bende.
1: Bağımsız ruhlusunuz.
0: Yoksa mesela benim müzik şirketimin patronu bir dönem demişti bana, Selvacığım sen işte şunu yapsan süper olur falan demişti. Düşündüm. Yapayım mı diye düşündüm. Ama içime sinmedi. Olmaz dedim yani.
1: Evet.
0: Beni heyecanlandırmıyor.
1: Evet.
0: Yani o heyecanı duymuyorum yani. Evet. Onun için yapamadım ben onu.
1: Çünkü öteki türlüsü Selva'nın bence eklektik kalıyor. Yani yapay kalıyor. İçinize sinmiyor ve içinize sinmeyince de patinaj yapmaya başlıyorsunuz iç dünyanızda.
0: Bir de çok biz eğitimde bir konservatuar eğitiminde benim aldığım dönemlerde gerçekten sıkı bir disiplinli müzik eğitimi vardı. Ve bu eğitim bir yandan insanı o müziği yapmakta, klasik müzik, klasik batı müziği yapmakta iyi bir yere getirirken bir tarafı da birazcık söndürüyordu. Ben onda da inat ettim. Yani okuldayken bana dediler ki mesela sen Türkçe söylüyorsun, bu iyi bir şey değil. Türkçe söylememen lazım. Çünkü bu müziklerde, klasik batı müziğinde özellikle, Türkçe söylemek bozar. Ben de şuna inandım, bu benim müziğim. Hatta çok söylediğimi hatırlıyorum. Ben neden annemin söylediği müziği söylemeyeyim? Yani çünkü annem çok güzel Alaturka müzik söylerdi. Yani şarkı söylerdi. Ve ben onu çok severdim ve beğenirdim. Ve o benim zenginliğim olduğunu o zamanlar biliyordum. Ama hani bunu sormayın nasıl böyle bir şey vardı diye.
1: O biraz içten gelen bir enerji.
0: İçten geliyordu.
1: Yani.
0: Babam da mesela TRT açardı sabah saatlerinde saat 7'de falan. Yurttan sesler vardı o zaman.
1: Hatırlamaz mıyız?
0: O zamanlar türküler dinlerdik mesela. Ben öyle uyandığımı hatırlıyorum. Türkü sesiyle uyandığımı. Ya bu benim için hiçbir zaman böyle uzaklaşacağım bir şey olmamalıydı. Onun için o bu zenginlikleri zenginlik olarak algılamasam da o zamanlar sonrasında sahip çıktım.
1: Belki de ondan sonraki yıllarda o geçmişteki zenginliği daha somut bir şekilde anlamlandırma şansı buldunuz. Yani bir şeyleri yaşamışsınız,
0: Elbette.
1: bazı duygular var Selva Erdener'in içinde ama ondan sonraki süreçte o eğitimi aldıkça, o kültürü aldıkça ya bir dakika bunun tanımı ve kalıbı buymuş, daha bir netleşmeye başlıyor her şey. Benim
0: Doğru.
1: algıladığım bu.
0: Doğru.
1: Evet.
0: Evet.
1: Peki şöyle söylesem, işte hepimiz bizler yayıncıyız. Birçok konuğumuzu ağırlıyoruz. Ama bazen öyle yayınlar oluyor ki böyle işte zirveye çıkıyorsunuz yani. Bizim için çok güzel oluyor. Siz de birçok şarkılar seslendirdiniz. O şarkılar içerisinde özel bir bağ kurduğunuz, bizim zaten sesinizle bizim yüreğimizi titretiyorsunuz. Onu aldık,
0: Teşekkür ederim.
1: cebimize koyduk.
0: Teşekkür ederim.
1: Ama sizin için farklı kılan, farkındalık yaratan hangi şarkı ya da şarkılar vardır desem?
0: Bir şarkıdan söz etmeyeceğim ama Turgay'ın müzikleri tabii ki. Eşim Turgay Erdener'in müziklerini söylemem.
1: Kendisine de
0: Her
1: selamlarımızı,
0: zaman
1: saygılarımızı
0: teşekkür ederim.
1: gönderiyoruz.
0: Her zaman kalbimi titretiyor. Hele ki o yeni bir şey yazmışsa, yeni bir şarkı yazmışsa, yeni bir müzik yazmışsa o beni çok heyecanlandırıyor. Onun için onunla çalışmalarımın tamamı diyebilirim. Bir, iki, hani yeni müzik dedim ya, çağdaş müzik. Türk bestecilerinin yeni müzikleri, işte onları seslendirmek beni çok heyecanlandırıyor. İki, üç, yabancı bestecilerin benim için şanslıydım yazdığı müzikler oldu. Onları seslendirmek üçüncü olarak beni çok heyecanlandırıyor.
1: Bunlar heyecan yaratan müzikler kendi içlerinde.
0: Evet.
1: Peki yeni projeler, önümüzdeki döneme özgü yeni planlar var desem bize böyle minik minik ipuçları vermek ister misiniz? Var mı yavaş yavaş yüreğinizde, aklınızda şekillenen bir takım planlar, projeler?
0: Evet var bir besteci arkadaşımla bir proje üzerinde çalışıyoruz ama biraz yavaş gidiyoruz. Bu sene ben de çok çok yoğun bir sene geçirdim. Onunla yine türkülerden oluşan ama değişik bir altyapı söyleyeyim mi buradan?
1: Vallahi biz çok mutlu
0: Söyleyeyim mi?
1: oluruz. Sizin için bir sakıncası yoksa
0: İnşallah başarabiliriz bir
1: inşallah.
0: caz triyosuyla türküler
1: Harika.
0: söylemeyi. Hayal ediyorum
1: Çok
0: diyeyim.
1: güzel. Bu o zaman bir ilk olacak sizin için,
0: Evet,
1: değil
0: benim
1: mi?
0: için de bir ilk olacak. Ama bir tane şarkım var yine böyle bir caz ansambulla söylediğim, yine kaydettiğim. Onar mısra.
1: Merakla ve özlemle bekliyoruz
0: Evet,
1: o
0: o da
1: zaman.
0: Melahat İsmail bestesi.
1: Şimdi ben tabii yayından önce şöyle biraz baktım sosyal medyada sizi dinleyenlerin, sizi sevenlerin çok hoş yorumları var. Tabii birçok yorum vardı. Ben şöyle iki üçünü aldım. Birisi demiş ki bir vatandaşımız, kendi güzel, sesi fazla güzel, insansı bir varlık. Aynı oksijeni tüketmediğimizden eminim demiş mesela. Böyle bir kompliman yapmış kendi adına. Her albümü bir mücevher kutusundan farksız olan yorumcu.

0: kültürden, hayattan, değerlerden. Herhalde siz sanatçılar için de öyle değil mi? Sizi dinleyenlerin bu sevgisi, bu ilgisi,
1: Ben de tam onu söyleyecektim.
0: evet,
1: Gerçekten
0: farklı oluyor olsa gerek.
1: çok seviyorum onları.
0: Onlar da sizi seviyor işte, bakın.
1: Ama gerçekten yani konserlerde hep şeyi düşünüyorum. Ay ne kadar güzelsiniz ve ne kadar mutluyum siz geldiğiniz için. Hani bunu böyle dille söylemektense böyle gülerek işte onlara bakarak gözlerinin içine okuyarak yapmaya çalışıyorum. Böyle mesajlar geldiğinde de inanılmaz mutlu oluyorum. Yani bu çok besliyor bizi.
0: Belki de tek
1: Özellikle
0: bestekar.
1: belki yorumcuları mı besliyor acaba bilmiyorum ama gerçekten en beslendiğimiz şey onların sevgisi, ilgisi ve bu yazdıkları.
0: Peki hep sanatla iç içesiniz. Mesleğinizin tabii doğal gereği olarak ama hayatınız sadece bunlardan ibaret değil elbette ki. Bunun dışında Selva Erdener ne yapar, nelerle uğraşır, onu besleyen başka hangi kaynaklar vardır? Birazcık da o bilgileri bizlerle paylaşırsanız mutlu oluruz.
1: Aslında sanatın her alanı hemen hemen benim çok ilgimi çekiyor ve bir yandan da yoğun bir şekilde ilgilendiğimi düşünüyorum. Resim mesela çok çok seviyorum. Resim beni çok heyecanlandırıyor.
0: Bireysel mi? Çok özür dilerim. Yoksa hani böyle bir sergi falan önümüzdeki dönemde buna benzer bir
1: Ben yapıyorum diyemem yani böyle kendi
0: anı.
1: kendime çizdiktiriyorum bir şeyler.
0: Bireysel
1: O
0: bir mutluluk.
1: sayılmaz yani.
0: Anladım.
1: Ama resim sanatına heyecan duyuyorum gerçekten yani. O beni çok besliyor. Son dönemde bir filmde oynadım. Gün Yüzü. Banu Sıvacı'nın yazıp yönettiği bir sinema filmi. Onda başrol yaptım. Filmimizi Berlin Film Festivali'nde açtık.
0: Harika.
1: Sonrasında İstanbul Festivali, sonrasında Taormina, İtalya, Sicilya. O festivale katıldı ve festivalde Variety dergisi var biliyor musunuz bilmiyorum
0: Yok,
1: ama
0: hayır.
1: sinema eleştirileri yapan şöyle yazdı. Gün Yüzü filmi bütün ödülleri silip süpürdü
0: Harika.
1: yazdı. En iyi film, en iyi yönetmen, en iyi kadın ve en iyi erkek oyuncu ödüllerini aldık o filmle. Şimdi önümüzde bir festivaller süreci var.
0: Ne güzel.
1: O festivaller sürecinde heyecanla bekliyorum yani. Benim için müthiş bir yepyeni bir şey oldu ve bu yenilik bana çok heyecan veriyor. Bu da çok küçükken hiç unutmuyorum. Yine aynı yaşlarda ben bir iki şeye karar vermişim. Birisi müzik,
0: Evet.
1: diğeri sinema. Ben o zamanlar da tutturduğumu hatırlıyorum. Sinema oyuncusu olacağım. Sinema oyuncusu. Gerçekten yani onlar da aklımda işte şarkıcı olacağım, sinema oyuncusu olacağım. O zamandan bugüne kadar bir kısa filmim, bir yönettiğim dans filmi, bir de bu başrolünü yaptığım Gün Yüzü filmi var. Ama daha fazlası olsun isterim.
0: Tabii ki. İnşallah yolunuz açık olsun.
1: Teşekkürler.
0: Demek ki daha çocuk yaşlardan itibaren bir hedef koymuşsunuz kendinize ve
1: Hedefler.
0: işte hedefler ve ne kadar temiz kalplisiniz ve tabii temiz kalbin yanında emek ve fedakarlık mutlaka onunla beslenen bir süreç. Bütün bu hedeflere yavaş yavaş Selva Erdener ulaşmış kendi içinde.
1: Ha,
0: Bitti mi
1: ben
0: hedefler peki? Hedef
1: yok
0: bitmez.
1: yok bitmedi. Var önümde. İşim var yani
0: Evet.
1: daha.
0: Ben zaten karşımdaki kararlı ve güçlü kadından o imajı çok rahatlıkla alabiliyorum. Peki sonuçta sadece Türkiye'de değil, bizi uluslararası çapta da farklı farklı etkinliklerde temsil ettiniz. Hem oradaki deneyimlerinizi, gözlemlerinizi, oradaki süreçlerin size ne kazandırdığını biraz şöyle kısa kısa bizimle paylaşırsanız sevinirim.
1: Yani dünyanın
0: Mesela hangi ülkelere gittiniz hatırladığınız kadarıyla?
1: yani epey gezdim aslında. Nereden başlayayım? En yakından şöyle Bulgaristan, İtalya, Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye Cumhuriyetler, Kıbrıs tabii ki. Yani pek çok ülke aslında hem Avrupa'da Belçika, Hollanda 25 temsil yaptım mesela
0: Harika.
1: oralarda.
0: Oradaki geri dönüşler nasıldı?
1: Her yaptığım iş farklı bir iş olduğu için aslında mesela Belçika'daki Wim Hendrix'in Medea eseriydi. Özellikle bir doğulu soprano arıyordu Wim Hendrix. Ve bu doğulu sopranolar 10 soprano seçmiş. İçinden bende iyice bir karar vermeye çalışmış. Beni Leyden'e

0: vefat etti. Wim de rahmetli oldu maalesef. Çok erken yaşta, pandemide kaybettik onu. Ve gittim ben, yönetmen Paul Koch diye bir çok ünlü bir Hollandalı rejisördü. Onlarla böyle bir dinleti yaptım. Hem müzikal hem de böyle görsel bir şeyler istediler. Ondan sonra kabul edildim o rol için. Çok farklı bir işti. Yani bugüne kadar karşılaştığım en farklı işlerden biriydi. Özellikle müzikal altyapısı elektronik müzikle canlı performansı birleştiriyordu ve bunu seyirciye sunuyordu. Medea'ydı ismi. Mesela o benim için çok heyecan verici ve yepyeni bir başlangıçtı. Keşke o başlangıcın devamı gelseydi diye düşünüyorum. Bu arada çok çağdaş müzik yaptığım için hani daha fazla iş yapmayı çok isterdim, ama Türkiye'de çağdaş müzik, özellikle Türk bestecilerinin çağdaş işleri çok seslendirilmiyor maalesef.
1: Maalesef.
0: Onların seslendirilmesi için yorumculara da ihtiyaç var, yöneticilere de ihtiyaç var. Daha fazla Türk bestecisinin eserlerinin seslendirilmesi
1: Ve
0: lazım.
1: desteğe
0: O
1: ihtiyaçları var.
0: platform biraz öyle
1: Kısır.
0: altındaki şeyler, tutamaçlar
1: Doğru.
0: biraz zayıf
1: Zayıf.
0: diyeyim, zayıf. Daha fazla olmasını isterdim açıkçası. Ama belki bundan sonra Türk bestecilerinin eserlerini, yeni eserleri seslendirme şansım olur diye düşünüyorum.
1: Çünkü bence sizlerin sadece sanatçı misyonlarınız yok. Yani siz yaptığınız iş itibariyle diyeyim, aynı zamanda bir kültür elçisi gibisiniz. Bu alandaki zenginliği ne kadar çok arttırırsak, yapılan projeleri, sunumları ne kadar çok zenginleştirirsek ve farklı bir noktalara taşırsak, bu ülkemizin imajı adına da son derece güzel geriye dönüşü olacak bir gelişme olarak görüyorum ben. Yani sizin
0: Biraz daha
1: koltuğunuzda...
0: sanata, gerçek
1: Evet.
0: sanata birazcık daha destek istiyor. Bakın, ilgi demiyorum, destek.
1: Kesinlikle.
0: Çünkü biliyorum ki dünyada da bizim yaptığımız işlere çok da fazla, yani popüler işlerden bahsettik ya biraz önce. O kadar ilgi yok, dünyada da yok, ama destek var.
1: Doğru.
0: Bizde destek az ve ilgi de yok. Yani yaptığınız bir işin kıymetini ne belirler? Ben size sorayım, yani ne belirler
1: Yani ne
0: yaptığınız?
1: belirler? Bir kere ben desteklenmek isterim sizin gibi.
0: Evet.
1: Motivasyon benim için de çok önemlidir,
0: Evet.
1: kıymetlidir.
0: O işi
1: Yani
0: yapmak için, devam etmek
1: evet,
0: için,
1: yani
0: değil
1: bir
0: mi?
1: eline sağlık, Burak denilmesi bile
0: Bravo.
1: beni mutlu
0: İşte
1: eder
0: ben de
1: kendisi.
0: bunu demek istiyorum. Yani eline sağlık diyebilmek bu kadar zor olmamalı ya
1: Doğru.
0: da bu kadar gözlerden ırak olmamalı.
1: Doğru. Çok haklısınız. Yerden göğe haklısınız.
0: Yani burada biraz böyle içimdeki şey derin.
1: Dökün dökün. Biz aileyiz burada.
0: Yani evet.
1: İstediğiniz gibi içinizi
0: Ama
1: bize
0: gerçekten
1: dökebilirsiniz.
0: dökmem lazım yani. Bize olan ilginin çok az olduğunu düşünüyorum. Yani başka alanlarda mesela böyle değil.
1: Bir de şu...
0: Bizim kazandığımız başarılara karşı da ilgi yok. Yok diyorum, bakın, yok derecesinde.
1: Bir de şu var, yani bu şu...
0: Şikayet olarak da
1: Hayır,
0: algılanmasını
1: lütfen
0: istemem,
1: rica ederim. Yok,
0: ama bu bir
1: tabii
0: gerçek.
1: canım, hakikati paylaşıyoruz
0: Evet.
1: sonuçta ve söylediğiniz şey bir suçlamak ya da bir şey değil. Daha iyisi olması adına
0: Evet.
1: hepimizin bir iç dökümü aslında baktığınızda.
0: Elbette.
1: Bundan ibaret. Çünkü ben bir de şöyle okuyorum fotoğrafı. Ülkemiz ileride daha iyi bir noktalara gidecekse bunun temel parametrelerinden, kolonlarından, ayaklarından biri de sanat olacak.
0: Evet.
1: Yani sen sanatı bir tarafa koyarak diğerleriyle gelişimi sağlayamazsın. Bu mümkün değil. Bileşik kaplar teorisi. Hepsi el ele, kol kola, kardeş kardeşe, yürek yüreğe birlikte bu yolculuğa devam edecekler. Hikayenin özeti böyle olarak görüyorum ben. Peki ülkemizde bir sopranonun çok türkü söylemesine aslında değil mi alışkın değiliz. Siz
0: Alıştırdım
1: alıştırdınız işte. Ben de tam onu soracaktım.
0: ben.
1: Biraz onu açar mısınız diyecektim.
0: Ya
1: Soruyu
0: işte,
1: kaptınız.
0: ben türküleri çok çok seviyordum ve işte evde babam türkü dinliyordu. Kulaklarımda türkülerden çok şey vardı. Ama tabii opera eğitiminde ve operacı olarak uzak kaldığımı da söylemem lazım. Bir 10-15 sene kadar, belki daha fazla, uzaklaştım türküden. Ama ne zaman karşıma çıksa kulak kabartıyordum ve ben bu türküyü nasıl söylerim diye düşünüyordum. İşte o nasıl söylerim diye düşünme insanda ateşi yakan şey.
1: Evet, o kıvılcımı o yakıyor, öyle değil
0: Aynen.
1: mi?
0: Aynen
1: Evet.
0: öyle.

0: Ya o yandıktan sonra da biz Sen albümünde
1: Harika,
0: Turgay'la
1: harikaydı.
0: yaklaşık o zamanlar o zamanlar internet ve böyle bir şey alt notalara ulaşabileceğimiz böyle bir ortam yoktu. Gerçekten TRT'nin arşivlerini 4000 türkü mü öyle bir türkü taradık biz. Ve o taramanın sonucunda işte sabahın seherinde gökyüzünde tüten olsam, yarim senden ayrılalı. Bunları söylerim. Onlar beni inanılmaz heyecanlandırmıştı. Ve söylerim demiştim. İşte onlardan çıktı. Sonrasında da hep devam etti. Çünkü sevdiği insanlar benim türkü söyleyişimi
1: Kesinlikle. Az önce
0: sanıyorum.
1: yorumları okudum ya.
0: Sevdiler ve ben de zaten çok seviyordum. Turgaycığım da bana bu konuda gerçekten müthiş destek oldu.
1: Sağ olsun.

0: Bir de yani müziğin kendisi güzel, sözleri güzel. Şöyle birkaç tane cümleyi aldım senden. Şöyle başlıyor. Sen yok olabilirsin ama seni sevmiş olmam yok olabilir mi? Ve ben de yok olabilirim ama özlemiş olmam yok olabilir mi? Özlemiş olmam yok olabilir mi? Yani bir insanın karşısındakine sevgisini, tutkusunu, aşkını diyelim ifade ediş şekillerinden biri diye düşünüyorum ben bu sözleri.
1: Ama yanlış düşünüyorsunuz.
0: Öyle mi?
1: Evet.
0: Ne açıdan? Biz
1: Büyük
0: aileyiz,
1: üst
0: her şeyi
1: ha,
0: söyleyebilirsin.
1: söylüyorum. Büyük üstad yazar Turan Oflazoğlu'nun Dört Başı Mamur Şahin Çakır Pençe diye bir oyunu vardı. Ve o oyuna Turgay müzikler yazdı. O müziklerden biri Sen Sendi. Ben o müziğin yazılışının ilk anına şahittim ve ilk söyleyen bendim. Sonrasında da herkes çok sevdiği, beğendiği için her toplantıda, her beraber olduğumuzda benden bu şarkıyı

0: istediler. Albüm yapmak istediğimizde de ilklerden biriydi Sen. Ama Turan Oflazoğlu'nu burada saygı ve
1: Tabii
0: sevgiyle
1: tabii
0: anmak,
1: kesinlikle.
0: hatırlamak istiyorum. Çünkü sonrasında da Canım da mesela onun yine şiiridir. Büyük bir yazar kendisi. Oyun yazarı, aynı zamanda şair.
1: Kendisini de bu vesileyle gerçekten de büyük bir sevgiyle ve saygıyla
0: Hatırlayalım.
1: hatırlayalım. Kendimizi aramak çok önemlidir ya bu hayatta Selva Hanım. Yani aslında baktığınızda yaşam yolculuğu bir arayış. Hatta işte Bestami'nin çok güzel bir cümlesi vardır. Aramakla bulunmaz ama
0: Bulanlar
1: bulanlar ancak
0: arayanlar.
1: arayanlardır. Siz yaşam yolculuğunuzda tabii belki de bu saatlerce sürebilecek felsefi bir sohbet ve paylaşım. Siz neyi arıyorsunuz? Siz yaşam yolculuğunuzda niye arıyorsunuz desem. Çok zor bir soru mu sordum?
0: Yok, hayır. Ne aradığımı aradığımla karşılaşınca anlıyorum.
1: Yolunuz kesiştiği zaman.
0: Evet. Ama temel sevgi arıyorum. Yani
1: Ne güzel.
0: en hissetmek istediğim şey sevgi. Yani en sunmak istediğim şey sevgi. En
1: Beslendiğiniz.
0: beni mutlu eden şey paylaşmak. Yani sevgi birinci sırada sanıyorum.
1: Çok güzel.
0: Ama son dönemler tabii ki dünyanın gidişatı ile ilgili barış arıyorum, dostluk arıyorum,
1: Huzur arıyorum.
0: huzur arıyorum, refah arıyorum. Yani aramalarım çok da, ama asıl benim yolum sevgiden
1: Ne
0: geçer.
1: güzel bir şey. Zaten bu cümle başı başına yeterli bence. Çünkü her şeyin temelinde sevgi var.
0: Evet.
1: Keşkeleriniz var mıdır bu hayatta?
0: Hiç yok.
1: Ne güzel. Hiç yok. Biraz iddialı olmadı mı?
0: Öğrendim bunu.
1: Öyle mi?
0: Aha. Bu öğrenilen bir şey. Keşke dememeyi öğrenmek gerekiyor. Çünkü hayatın geri dönüşü yok.
1: Ha.
0: An var ve bu anda yaşadığınız, şu anda biz burada, bu stüdyoda harika bir atmosferde sohbet ediyoruz. Benim için bu var. Elbette ki olmasını istemediğim şeyler var hayatımda. Ama buna engel olabilecektim de olmadım değil. Bu
1: Takılmıyorum diyorsunuz yani değil mi? Doğru anlıyorum. Yani ben ona takılıp da hayatı kendime
0: Ben
1: zehir...
0: hayatta kötü olan şeyleri hafızamda tutmuyorum.
1: Harika bir özellik.
0: Ya hiç hatırlamam mesela, iki arkadaşımla mesela biraz dargınımdır. Ne olmuştu diye en yakın arkadaşıma sorarım ben.
1: Yayından sonra bunu soracağım nasıl başardığınızı size.
0: Evet, hiç.
1: Aa, bu çok güzel bir meziyet.
0: Hiç hatırlamam. Hiç böyle kötü şeyler benim hafızamda kalmıyor maalesef.
1: Ne güzel. Duygusal mısınızdır, rasyonel misinizdir kararlarınızda?
0: Çok duygusaldım. Gitgide rasyonel olmayı öğrendim. Bunu da öğrendim. Ben böyle kendimle ilgili çalıştım sanıyorum ki, böyle öğrendim diyorum. Gerçekten uzun da bir yolculuk oluyor. Yani
1: Tabii ki.
0: sonuçta buraya kadar geldiysem çok şükür. Teşekkür ediyorum. Onun için öğreniyor insan. Her gün yeni bir şey öğreniyor. Her gün kendiyle ilgili yapmaması gereken şeyleri, sevgiyi, muhabbeti, her şeyi öğreniyor yani insan.
1: Klasik bir cümle ama sonuçta hayat bir tekamül yolculuğu.
0: Elbet.
1: Yani artılarıyla eksileriyle bir şeyler yaşıyoruz. Bu bazen üzüyor, bizi yaralıyor. Bazen mutlu kılıyor, sevindiriyor. Ama bütün bunlardan dersler alarak yolculuğumuza devam ediyoruz. Ve bugünkü beni inşa ediyoruz aslında
0: Evet.
1: baktığınızda.
0: Evet, doğru.
1: Peki geçmişteki Selva'ya bir cümleyle seslenme şansınız olsaydı? Ya da birkaç cümle de olabilir. Kendimizi kısıtlamayalım. Hani bazen vardır ya böyle bir hadi dersin iç sesinle bir geçmişe yolculuk yapalım ve kendime ne derdim? Ben zaman zaman yaparım kendi içimde. Mesela siz bunu yapar mısınız ve yaparsanız o geçmişteki Selva'ya neler söylemek istersiniz?
0: Bir, beklentiye girme. İki, aldırma. Beni en yaralayan şey beklenti oldu. Yani özellikle yakınlarımdan. Yani uzak insanlardan hiç zaten öyle bir şeye girmiyor, ama insan
1: Bazen en
0: sevdiğinden,
1: büyük darbeyi yakınlarımızdan
0: dostundan,
1: alıyoruz.
0: evet, kardeşinden, babandan, anne. Yani en çok onlar bence.
1: Evet.
0: Beklentiye girme birinci şey. İkincisi de aldırma.
1: Aldırma. O zaman hani o çok içi bazen boşaltılıyor o kavramın ama anı yaşa ifadesi vardır ya böyle günümüze damgasını vuran mottolardan biridir. Yani elinden geleni yap, fedakarlıklarını yap. Hangi meslekte

0: ilerliyor, san çabanı göster.
1: Hı.
0: Ama o yolculukta bazen ayağın bir şeylere takılabilir. Birileri çelme atabilir.
1: Hı.
0: Yani söylediğinizden çıkardım sonucu anlıyorum. Ama sen bunlara asla takılma. Ve yoluna devam et.
1: Şöyle bir şey. Ben kimsenin bana çelme taktığını düşünmüyorum.
0: Onu ben şey olarak söyledim yani
1: Hayır
0: hani.
1: ben ama düşünce olarak da yok. Bana en dokunan şeyler ne oluyor biliyor musunuz? Yani çok şükür sağlık.
0: Çok şükür.
1: Sağlık bir. Bir numara bu. İkincisi sağlık. Bana birinin bir şey yapması yani elbette ki yapmıştır. Hani elbet ama bakın oraya da takılmam ben. Hani bu bana bunu yapmıştı. Oradan yürümem yani. Hep yeni bir gündür yani. Ona yine selam veririm. Çok az insan var benim hayatımda böyle o hisleri beslediğim ve onu tuttuğum. Hani tut bu duyguyu, öyle davran. Aa o yok. Ama baştan şey de yapabilirim yani. Hani mesafeyi koymayı beceriyorum son yıllarda.
0: Hayat bize bir
1: O
0: şeyler öğretiyor değil mi Selva Hanım?
1: evet
0: Yani
1: tabii öğretmez mi
0: öğretiyor.
1: ya?
0: Düşe
1: O
0: kalka
1: çok hem de.
0: hepimiz bir şeyler
1: Tabii
0: öğreniyoruz.
1: tabii. Yıllarımız geçiyor.
0: Evet. Karşımda bugün sohbet ederken edindiğim izlenim şu. Harika bir sanatçı değil, aynı zamanda bir yaşam felsefesi oluşturmuş. Güçlü bir kadın gördüm ben.
1: Ay teşekkür ederim.
0: Yok,
1: Ya,
0: bunu bütün samimiyetimle söylüyorum.
1: ben çalışkan olduğumu söylüyorlardı öncelikle bana. Sen çok çalışkan. Ben hiç inanmıyordum çünkü bana göre ben çalışkan değildim. Ama son yıllarda anlıyorum ki çalışmışım ama en çok kendimle ilgili çalışmışım. Yani hani kendi düşünce sistemim, kendi yapım, nasıl olmam gerekir ve insanlara nasıl verebilirim bunu? Yani en çok çalıştığım şey belki bu.
0: Ama doğrusu da o değil mi sizce? Yani önce biz zaten kendi içimizi, kendi yüreğimizi, ruhumuzu inşa edeceğiz ki en iyi şekilde
1: Evet.
0: sevdiklerimize ve çevremize çok daha sağlıklı ve güzel şeyler verebilelim. Yani kendi iç dengesini kurmuş, iç huzurunu kurmuş bir birey olamadıktan sonra zaten etrafımıza da iyilik saçabilme şansımız yok ki.
1: Doğru.
0: Önce benden
1: Kesinlikle.
0: başlıyor her şey.
1: Tabii ki.
0: Ondan sonra suya atılan bir
1: Ne
0: taş gibi.
1: hissederseniz öyle
0: Evet,
1: hissediliyorsunuz.
0: evet, evet. Ben günümüzde bütün olumsuzlukların yanında hani sizin de söylediğiniz gibi evet hepimiz ekranlar karşısında yaralayan, üzen, inciten birçok olaylar görüyoruz, gözlemliyoruz, okuyoruz ama bir taraftan da yine yakın çevrendeki enerjiden hissettiğim şu, bir iyilik kapısının da açıldığını gözlemliyorum insanlarda. Hani hayatı daha fazla sorgulayan, iyiliği, güzelliği sorgulayan. Dolayısıyla çok da karamsarlığa kapılınmaması gerektiğini düşünüyorum.
1: Karamsarlık yok bizde.
0: Evet, Mevlana'nın
1: Hep
0: dediği gibi,
1: aydınlık.
0: umut oldukça her
1: Tabii
0: yeni
1: ki.
0: gün bir başlangıçtır.
1: Tabii tabii kesinlikle öyle.
0: Sizinle
1: Ya bu
0: birlikte...
1: felsefeler böyle kendi kendine oluşmuyor. Yüzyıllar boyunca düşünsenize Mevlana'dan bugüne.
0: Doğru.
1: Yani oradan nasıl bir süzgeç işte hani demin biraz önce klasik müzikten konuşuyorduk hani bu klasik oldu dediniz ya daha belli değil ama Mevlana,
0: Evet.
1: Yunus Emre
0: Doğru.
1: yani onlar artık bellinin ötesinde başka bir felsefe,
0: Zamansız
1: başka bir
0: bilgeler.
1: ruh, başka bir ha, insanlardan yarattıkları etkiyi düşünsenize nasıl bir etki yaratıyorlar ve hala da yaratmaya devam ediyorlar. Ben eminim yüzyıllar sonra da yaratmaya devam
0: Devam
1: edecekler.
0: edecekler.
1: Evrensel bir dili yakalamak en önemli şey.
0: Hayatın her alanında.
1: Evet. Evrensel dili yakaladığınızda bugün beklentiye girmeyeceksiniz. Bugün demeyeceksiniz. Yapmaya devam edeceksiniz. Benim mottom bu.
0: Harika.
1: Yapmaya devam et. Devam et. Yohanna Kucuradi vardı.
0: O bilmez
1: Büyük
0: miyim?
1: felsefeci.
0: Evet.
1: Onunla ben çok yakın bir 2-3 yıl geçirdim.
0: Ben de
1: Yani
0: bir iki
1: böyle
0: kere canlı yayında ağırlamıştım. O
1: ha,
0: şansa sahip
1: yani
0: oldum.
1: müthiş müthiştir ve
0: Evet.
1: her söylediği kulaklarımdadır. O bunu söyler. Yani en son biz Eskişehir'de beraberdik. Bir ödül töreniydi. O da ödül aldı, ben de ödül aldım. Ve nasıl mutluyum ben Yohanna Hoca yanımda falan. Dedi ki bir tane şey var önemli olan yapmaya devam etmek.
0: Çok güzel bir motto.
1: Şimdi dedi böyle hani internet ben kullanmıyorum dedi. İnternette bakıyorsunuz ne kadar like aldı, ne kadar şey oldu. Bunun hiçbir önemi yok dedi. O an 550 like aldın. Asıl önemlisi de senin bu işi yapmaya devam
0: Çok
1: etmen.
0: güzel. Valla Serdar Erdener, sevgili yapımcımız Özlem bizi uyarıyor. Süremiz bitti diyor. Ama bir şey söyleyeyim mi? Su gibi bir sohbet. Öyle
1: Teşekkür
0: keyif
1: ederim.
0: aldım
1: Benim
0: ki,
1: için de öyle. Sağ
0: hani
1: olun.
0: yaşam yolculuğu bir öğrenmekse ben bu 40 dakika boyunca sizlerden bir şeyler
1: Ay
0: öğrendim.
1: teşekkür ederim.
0: İyi ki
1: Çok naz.
0: geldiniz.
1: Ben de
0: Program
1: sesinize sağlık diyorum. Bu sesi çok iyi tanıyorum.
0: eksik olmayın, sağ olun.
1: İyi ki varsınız.
0: Siz de öyle. Bundan sonraki yaşam yolculuğunuzda, sanat yolculuğunuzda sonsuz başarılar diliyoruz.
1: Teşekkür ederim.
0: Sizi sevgiyle, ilgiyle takip edeceğiz.
1: Teşekkür ederim.
0: Güzel
1: Sağ
0: günlerde
1: olun.
0: tekrar görüşmek dileğiyle.
1: Sağ olun. Ben de tüm yayın arkadaşlarıma teşekkür etmek istiyorum.

Sevgili dinleyiciler, hayal hayat sanatın sonuna geldik. Gelecek hafta tekrar görüşmek dileğiyle. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın, hoşça kalın.

0: Türk Dil Kurumu sunar.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Hiç Türk yıldızlarını izleme fırsatınız oldu mu? Türk yıldızları, gökyüzünde birbirine birkaç metre yaklaşarak giden savaş uçakları. 18 Mart'ta Çanakkale, 19 Mayıs'ta Samsun, 30 Ağustos'ta Afyonkarahisar, 29 Ekim'de Ankara semalarında yüzlerce kilometre hızla uçarlar. Nefes kesen manevralarıyla kendilerine hayran bırakan bu ekip, dünyada 8 süpersonik savaş uçağıyla gösteri yapan tek akrotim olan Türk yıldızları. Onların geçmişi 1. Dünya Savaşı öncesine 1914 yılına dayanıyor. O yıl Türk Hava Kuvvetleri'nin yetiştirdiği ilk 15 pilottan olan Teğmen Fazıl Bey'in hiçbir akrobasi eğitimi almadan 400 metre yükseklikten viril denilen vurgulu iniş hareketi başarıyla yapmasının ardından ülkemizde hava akrobasisinin temelleri atıldı. Onları özel yapan sadece gösterileri değil, yılların emeğine inanılmaz bir disiplin ve kusursuz bir ekip çalışmasına dayanan vatan sevgisidir. Dünyanın en saygın hava akrobasi ekiplerinden olan Türk yıldızları, Bakü'de 1 milyondan fazla kişinin izlediği gösteriyle dünya çapında rekor kırdı. Saatte 800 kilometre hızla uçarken aralarındaki mesafe 1 metreye kadar düşüyor. Ekip çalışması ve dayanışmasının gökyüzündeki halini gösteriyor Türk yıldızları. Ekip çalışması, kişilerin ayrı ayrı yapacağı işin toplamından daha fazlasını elde etmek için yapılan işbirliğidir. Spartaküs adlı filmi seyrettiniz mi? Spartalıların kusursuz ekip çalışmasını ortaya koyan bu filmde falanks denilen bir taktik gösteriliyordu. Askerler kalkanlarıyla aşılmaz bir duvar örüyordu. Her askerin kalkanının sol yarısı kendi vücudunu, sağ yarısı ise yanındaki silah arkadaşını koruyordu. Bu sistem bireyselliği yok edip birliğin mutlak güvenliğini ekip çalışmasıyla ortaya çıkarıyordu. Saflardan tek bir kişi korkup gerilerse o aşılmaz duvar delinebilir ve tüm ordunun çökmesine yol açabilirdi. Bu yüzden cesaret hayatta kalmanın tek kuralıydı. Duvar gibi dizilmiş kalkanlarla düşmana doğru ilerleyen Spartalılar rakiplerinin psikolojisini savaş başlamadan ezerdi. Ekip çalışması askeri gruplar kadar siviller için de oldukça önemlidir. Sivil gruplarda askeri disiplinden farklı olarak herkes görüşünü belirtebilir. Ancak güven ve ortak sorumluluk hiçbir zaman değişmez. Öğrenci gruplarından bir iş yerinde çalışan gruplara kadar zaman zaman moral gezileri düzenlenir. Grup gezileri bile aslında ekip çalışmasıdır. Fikir birliği sağlamak ve yeri gelince taviz vermek her zaman gereklidir. Ekip çalışmasının en açık görüldüğü yerlerden biri radyo ve televizyonlardır. Medya organlarında çalışacak olanlara işe girerken verilen eğitimde sürekli olarak ekip çalışmasının önemi ve yöntemleri üzerinde durulur. Çünkü bir radyo programı en az 4-5 kişinin emeğiyle bir televizyon programı ise 15-20 kişilik bir ekiple ortaya çıkar. Spikerlik ve sunuculuk eğitiminde de asıl amaç ekip çalışmasıyla açıklanır. Kitle iletişim araç ve gelişleri yardımıyla ekip çalışması içinde izleyici ve dinleyicilere güzel ve etkileyici konuşma üslubuyla bilgi aktarma ya da bilgi almak için mesleki eğitim ve beceri kazandırmadır asıl amaç. Ekipler her zaman için uygun düşmeyebilir. Bazı işler tek başına çalışan bir kişinin teknik becerisine ihtiyaç duyar. Örneğin, karmaşık bir bilgisayar programının üretilmesi ekip çalışmasına pek uygun düşmese de o programı kullanacak olan da bir ekiptir. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.
0: Türk Dil Kurumu sundu.

0: Kadim Kökler.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda yeni bir Kadim Kökler programıyla daha sizlerle beraberiz. Köklerimizin peşinden Irak'a gidiyoruz, masallara bakıyoruz, hikayeler dinliyoruz ve çok kıymetli konuklarımızı ağırlıyoruz. Bugünkü programımızın konuğu Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Halk Bilimi Bölümü Gösteri Sanatları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Evrim Ölçer Özünel. Hocam öncelikle hoş geldiniz.
2: Merhabalar Mine Hanım.
1: Tabii bu güzel, keyifli sohbeti nereden dinleyebiliyorlar? radyo.trt.net.tr adresinden veya TRT Dinle mobil uygulamasından da bizi her zaman dinleyebilirler. Dedik ki köklerimizin peşinden gidiyoruz. Elbette o köklerin çok önemli bağlantılarından biri de İpek Yolları. Şimdi tabii aslında siz İpek Yolları ile ilgili önemli bir uzmansınız. UNESCO'da da Türkiye'nin ve diğer ülkelerle işbirliği yapıyorsunuz. Pek çok projeyi de gerçekleştiriyorsunuz. Konunun bugün biraz masallar tarafına, sözlü kültür tarafına bakacağız. Hatta siz ona şöyle söylüyorsunuz. İpek Yolu'nun görünmeyen kervanları söz müdür efendim?
2: Şimdi ne güzel söylediniz. Çok güzel başladınız. Teşekkür ediyorum. İpek Yolu gerçekten sadece görünür şeyleri taşımadı. İpek Yolu böyle 1000 yılı aşkın zaman boyunca aslında bizim sözümüzü taşıdı da bir de hayal gücümüzü taşıdı. İnsanlığın hayal gücünü oradan oraya görünmeyen kervanlarla taşıyan bir yol.
1: Peki Evrim Hocam bir şey soracağım. Şimdi tabii bu taşıma deyince insanlar şöyle düşünüyor. Yani günümüzde mesela kıyafetler, mobilyalar, telefonlar. Örneğin Çin'den bir gemiye biniyor. Hiçbir yere uğramadan deniz yoluyla hop İstanbul'a gelebiliyor. Veya Amerika'daki bir yere veya Afrika'ya gidebiliyor. Ve bu arada da hiçbir etkileşime girmiyor. Şimdi tam da bu noktada kimileri diyor ki bu İpek Yolları üzerinde Türkiye bir köprüydü. İstanbul Boğazı gibi buradan giriyor, parasını ödeyip hani Balkanlardan mı çıkılıyordu? Yoksa bu görünmeyen kervan dediğiniz sözler, hayaller, masallar burada bir eşikten atlayıp da mı gidiyordu? Burayı açsak olur mu hocam?
2: Anadolu'ya köprü derler ama köprüden çok böyle bir ekmek teknesidir. Gerçekten böyle bir tekne getirin gözünüzün önüne. Bir fırıncıyı düşünün. Girin fırına. Kocaman ekmek teknesinde yoğurduğu hamur. İşte Anadolu'da öyle her şey harman olur, yoğrulur. Şimdi bugün söylediğiniz gibi hiç kimse birbirini görmeden yol yapılmazdı. Yolun bir adabı vardı o zamanlar ve bu adap gereği yolda temas ederdi insanlar birbirleriyle. İşte kervanlarda gecelerlerdi, hatta böyle bazen casusluk yapılırdı, bazen hırsızlık yapılırdı. Ticaret sadece görünen şeylerin ticareti de değildi. O yüzden bu bütün yolu biraz daha böyle o dönemi, Anadolu'ya geldiğimizde bir ekmek teknesi gibi düşünüyorum. Yani Anadolu öyle bir yer ki çok katmanlı yapısı gereği ve çok eski olmasından kaynaklı. Bu yolda her şeyi birbirine karıştırmış ve öyle göndermiş aslında. Şimdi biz İpek Yolu'nu sadece bir Asya'dan gelen, Anadolu'dan geçen ve İspanya'ya kadar giden bir yol olarak düşünmeyelim. Balkanları da düşünelim. Kuzey Afrika'yı da düşünelim aslında bu yolu düşündüğümüzde. Çünkü deniz İpek Yolları da var biliyorsunuz. Hani hepsiyle birlikte bu Anadolu'nun özelliği göbek deliği gibi bir merkez ya dünya için aslında. Evet, o merkezde bu... her şeyi mayalıyor Anadolu ve başka bir şeye dönüştürerek yolluyor. O yüzden bir eşik ama böyle gelip geçilen rastgele geçilen bir köprü değil. İlla ki orada bir dönüşüm geçiriyor bütün bunlar.
1: Peki şeyi anlamaya çalışıyorum. Şimdi bu yoldaki bu hikayelerin veya masalların anlatıldığı yol boyu yolculuk edenler var. Bir de kondukları kervansaraylar var değil mi? Bu kervansaraylarda mı anlatıla dilden dile bu hikayeler Anadolu'nun bütün o çeperlerine kadar nüfuz ediyor?
2: Şimdi tabii kervanlarla gelen sadece mal mülk, ipek, altın değil biliyorsunuz. Masallar geliyor ama masalların içinde özellikle bazı böyle İpek Yolu masalı olduğunu o hemen anlayabilirsiniz. İşte 3 tane tacir ıssız bir yer.

0: Nerede karşılaşırlar diye başlar. Biri ipek taciridir, biri mücevher taciridir, biri de marangozdur der masal bize. Allah Allah dersiniz ama hemen bir yol, uzak diyarlara gidip gelen, birbiriyle bir alışveriş yapan ama alma verme dengesini kuran bir yapıdan söz eder bu hikayeler. Veya insanın ortak hayal gücünü de bu yönde besler. Barışa doğru, umuta doğru, korkulan şeylerin nasıl aşılacağına doğru. Çünkü bilinmez yollara çıkıyorsunuz. Her şeyle karşılaşabilirsiniz. O çölleri geçiyorsunuz, dağları aşıyorsunuz, değil mi? Dolayısıyla bütün bu korkularla yüzleşmemizi sağlayacak çok sağlam bir hayal gücüne ihtiyacımız var.
1: Siz az önce dediniz ki işte üç tüccar bir çölde karşılaşır, ıssız bir çölde. Aklıma şey geldi, böyle Platon'un devletinde hani vardır ya, böyle simgeler vardır aslında, metaforlar vardır. Burada da aslında dürüstlük, namus gibi bir takım kavramlar bunların içine yedirilmiş midir?
0: Şimdi hayal gücü derken bu değerleriyle
1: Değer gücü.
0: yoğrulmuş

0: taşıyan görünmez kervanlarda, hayal gücü taşıyan görünmez kervanlarda buluyoruz.
1: Siz anlattıkça bir anda şey dedim, hani masallarla değerleri mayalamak. Sizin bununla ilgili de şu anda aslında Tarım Orman Bakanlığı'nda bir programınız var değil mi?
0: Evet, geçen sene
1: Değil
0: yapmıştık
1: mi?
0: öyle bir program.
1: Yani çok benzer bir şeymiş yani, masal üzerine namus kavramını yerleştirmek, kültüre
0: Tabii.
1: yaygınlaştırmak diye.
0: Çünkü zaten öyle taşınıyor. Şimdi bir de çok yaygın masallar var. O kadar her yerde görülüyor ki bunlar. Gelile ve Dimle öyle bir hikaye. Ya diyorsun, o zaman nasıl taşındı bu? Bazen yazma eserler aracılığıyla da taşınıyor mesela.
1: Nasıl
0: O
1: yani?
0: kadar eski bir hikaye ki, yani Hint kökenli olduğunu söylüyoruz, işte İran'dan, Arap dünyasından. Bunun Pehlevicesi var, Farsçası var, Arapçası var, Hintçesi var, Osmanlıcası var, Türkçesi var. Artı bütün Avrupa dillerine çevrilmiş. Yani şimdi böyle bir hikayeden bahsediyoruz ve bunun çevrilmesi çok eskilere dayanıyor. Yani bugün çok kolay bu söylediklerimiz belki. Yani birkaç saniyemizi almaz. Ama o zamanın zaman akışında, zaman algısında bu çok büyük bir emekti. Ve bu emeği de aslında yine bu görünmez kervanlar taşıdı.
1: Bu kadar farklı kültürde benzer hikayelerin paylaşılması aslında bu yolculuk boyunca anlatılmış olmasıyla alakalı değil mi? Her
0: Şimdi
1: gittiği yerde anlatıla anlatıla anlatıla.
0: bir bilgelik de taşıyor ya. Şimdi anlatılıyor ve siz kendi kültürünüzden bir şey daha ekliyorsunuz onun üstüne. Bir yere daha gidiyorsunuz, bir kervansaraya daha gidiyorsunuz. Orada bir başkası başka bir türlü bir şey daha ekliyor. Ya da orada duran bir masalcının diline düştüğünde masalcının kendi hayatıyla ilgili bir şey ekleyip anlatılıyor. Dolayısıyla böyle renkli renkli açan binbir çiçekli bir tarla gibi, bahar tarlası olur ya böyle, bir tarafta gelincikler, bir tarafta mor kaynana dilleri, bir tarafta ballı baba papatyalar. Böyle yemyeşil bir yol düşünün. Hepsi ve binbir çiçekten ve bu görünmez kervanlar arı gibi. Yani çiçeklere kona kona kona kona bütün o bilgeliği alıyorlar. Biliyorsunuz arılar kısa yaşar ve çok az bal üretir. Şimdi o yüzden de bazı masallar bugün keçi boynuzu yemeye benzer. Yani kemirirsiniz kemirirsiniz içinden bir damlacık balı çıkar. O işte o değer dediğimiz görünmez şey bugüne gelir. Hep bana soruyorlar, aman hocam 1000 yıllık masal ne işe yarayacak? İşte bu işe yarayacak, o keçi boynuzunun o balıdır o masalın içindeki değeri. Bugün burada yaşatıp yeşertmek de mümkündür. O yüzden bu köklerden beslenen o yolları geçmiş şeylerin çok kıymeti vardır. Hatırlar mısınız? Neneler, anneanneler şey demez miydi? Kızım bu ekmeği ye, yol geçti. Bir şeyin yol geçmesi aslında Anadolu'da önemli bir değere dönüşür. Biri emek harcamış, onu sırtında heybesinde taşımış, getirmiş. Dolayısıyla yol geçen şeyler kıymetlidir Anadolu'da.
1: Yol geçen hanı.
0: İşte tamamen bu da bir İpek yolunun ürettiği güzel güzel şeylerden
1: Dildeki
0: biri.
1: bir karşılığı
0: Tabii.
1: değil mi?
0: Şimdi şöyle düşünün Mine Hanım, böyle bu kervansaraylarda ne yapılıyor? Sadece insanlar uyuyor mu? Hayır efendim. Eğleniyorlar, birlikte gülüyorlar. O hikayeler anlatılıyor. Bugünün sosyal medyası gibi biraz. Yani herkes orada görünür oluyor. Orası sosyalleşme mekanı ve topluluklar. Yani nasıl sosyal medyada da böyle gelir geçer, yoldan geçer gibi birbirimizle selamlaşıyoruz ya.
1: Denk gelen
0: Denk gelen.
1: paylaşımlar diyorlar ya
0: Hani
1: hani.
0: böyle çok tanımıyoruz birbirimizi ama sosyal medyada anlattığımız bir hikaye öbürüne dokunuyor falan. Böyle bir ilişki o kervansaraylarda. Çok kalıcı dostluklar değil onlar. Tıpkı 24 saatlik storyler gibi bugün. Dolayısıyla onlar geliyor ve geçiyor, geliyor ve geçiyor. Ama gelip geçerken dediğim gibi gittiği her durakta yeni kendine bir şey katıyor.
1: Evrim Hocam, az önce bir hikayeden bahsettiniz ya, Kelle ve Dim miydi?
0: Kelile ve Dimle.
1: Onun peki küçücük anlatma şansımız var mı, yoksa o pek çok şeyden
0: O
1: oluşuyor?
0: çok çok çok uzun bir
1: Çok
0: hikaye. Onu
1: uzun bir
0: başka
1: hikaye.
0: bir
1: Tamam.
0: programda
1: O zaman
0: anlatalım ama
1: peki,
0: İpek Yolu ile
1: İpek Yolu
0: ilgili.
1: masalları deyince mesela Nasrettin Hoca, Dede Korkut, Binbir Gece masalları, bunlar İpek Yolu masalları mıdır?
0: Şimdi şöyle, biz masallara köken aramayı çoktan bıraktık. Ama masalların izlediği yolun izini sürmeyi seviyoruz hala. O da böyle nostaljik bir şey olsun diye sürmüyoruz bu izi. Bugün ve gelecek için düşünerek sürüyoruz ama şimdi Binbir Gece masallarını düşünelim. Geçtiği coğrafya yine Hint coğrafyası, İran coğrafyası değil mi? Anadolu, Kuzey Afrika nerelerden nerelerden geçiyor. Ve bu Binbir Gece masallarının çerçeveli yapısı, yani hiç bitmeyen hikayeler olması, asla ucunun sonunu

0: tam belinememesi, hep kesişmesi karakterlerin
1: O acaba hep
0: birbiriyle.
1: yol, hani yolda öyledir ya, hep
0: Şimdi bir...
1: ayrılır ayrılır, uzar uzar, yani yolun sonu göründü
0: Yani
1: metaforu.
0: masallar bir bütün dünyada ve o bütünü çerçeveleyen ana masallar var. Ben bir halk bilimci olarak bunu söyleyebilirim. Dolayısıyla da kesişiyor bu masallar. Yani bir yerde bıraktığınız kurt başka bir masalda başka bir şey olarak karşınıza çıkıyor ama ben aynı kurt olduklarını düşünürüm her zaman. Ya da işte bir yola çıkan, bir zorda kalmış, darda kalmış bir genç kızın hikayesi her yerde hemen hemen aynıdır ve birbirleriyle kesişir. Bu kesişim noktaları bana hep İpek Yolu'nu hatırlatır. Çünkü bu bir ağ gibi örülmüştür İpek Yolu büyük bir coğrafyaya, dünyanın büyük bir coğrafyasına. Dolayısıyla oradaki kesişim noktalarında bu tanıdık bir şey, tanışıklık hissi getirir. Mesela o yüzden biz hala Nardaniye Hanım'ı burada anlatırken Pamuk Prenses'i orada anlatıldığında ne kadar birbirlerine benziyorlar. Çok tanıdık bu masallar. Birbirini tanıyor olmalılar. Ya da Norveç'te bir sabır taşı masalının başka versiyonunu gördüğünüzde bu kadar uzağa nasıl gitti bunlar? Şimdi hep bu soru bizim bilim insanlarının kafasında ama bence o kesişim noktaları işte o kervansaraylar, o hanlar, zaman zaman hamamlar, çarşılar, bakın İpek Yolu'nun bize en büyük armağanlarından biri o çarşı. Çarşılar. Ve masallara bakın, bu tacirler kesin vardır, çarşılar kesin vardır, ipekler, zümrütler ya da basit basit tahta alet edevatlar hepsi vardır, değil mi?
1: Yani hayatta ne varsa aslında hikayelerin ve masalların içerisine konulmuş ve neredeyse böyle bütün dünyada bir yol halinde,
0: Ve bir
1: yolculuk halinde.
0: bu böyle bir kendinize dışarıdan bakabilme yeteneği de kazandırıyor. Yani bu hikayenin neresindeyim? O bütün o masal dünyasında, daha doğrusu bu kervanların taşıdığı hayal gücünü düşündüğünüzde sürekli birbirine katlana katlana gelen bir kültürel yapı düşünün. O zaman barışmamak gibi bir şansınız yok hayatla ya da hikayelerinizle. Çünkü herkesin hikayesi de birbiriyle kesişiyor aynen bu
1: O
0: masallarda
1: aslında
0: olduğu gibi.
1: yani kervan yolundaki masallar bugün de kendimizi iyi hissedebilme haline bir
0: Tabii
1: katkı
0: tabii
1: sunabilir mi?
0: kesinlikle sunabilir. Çünkü o biz kendimizi çok çok çok küçültüyoruz gün içerisinde. Bunlar bizi genişleten hikayeler ve birbirimize benzediğimizi anlatan hikayeler. O yüzden bu kadar Anadolu'da derinleşmiş ve kök salmış. Çünkü yolu uzun. O yolu çok uzun olduğu için bu hikayelerin ve hayal güçlerinin biz burada dinlendirmişiz, mayalamışız onları ve başka bir şey olarak bazen Balkanlardan işte bazen de Avrupa'dan geri almışız.
1: Geri almışız üstüne bir de yani.
0: Ya şimdi sadece böyle tabii namustu, işte korkuydu vesaire taşımamış ya. Bir de kahkaha taşımış bize. Kahkaha kervanları da
1: Nasrettin
0: varmış.
1: Hoca mı?
0: Kahkaha kervanları da var
1: Aa,
0: İpek
1: bir dakika.
0: Yolu'nun.
1: Nasıl
0: Evet.
1: yani?
0: Şimdi kahkaha kervanı diyorum ben onlara. Mizah taşımış. Yani o birlikte gülebilme kabiliyetimizi taşımış. Yani ben neye gülerim, sen neye gülersin? Dilin başka, dinin başka ama aynı şeye gülebiliyoruz yani. Bu da çok evrensel bir rahatlama ve iyileşme hali taşıyor ve Anadolu'da da mizah çok gündelik hayatımızın içindedir. Bazen meclis kürsüsündedir, bazen mahkeme salonundadır, bazen markette alışveriş yaparken pazardadır. Pazardaki mizahı düşünsene. Bir toplasak pazardaki mizahi unsurları, hayat kadar
1: Nasıl?
0: acı diyen biberleri
1: Değil mi?
0: falan, değil mi?
1: Evet evet
0: Bu
1: ya,
0: sadece gülümsetir
1: kamyon arkası
0: yani.
1: sözler bile
0: Tabii.
1: aslında değil mi? O da yolculuk
0: Evet,
1: halinde
0: onlar
1: yani.
0: hep bize o birlikte böyle kahkaha kervanlarıyla taşınmış. Tabii Nasrettin Hoca'dan söz etmek lazım. Yani Özbekistan'da Hive'de ona Ependi denirken, işte Kazakistan'da başka bir şey, bir tarafta Cuha denirken Arap dünyasında Nasrettin Hoca, Molla Nasrettin hep hayatımızın içinde ve seyahat ediyor. Sürekli o da yollarda, o da kahkaha kervanının başında. O yüzden onu anmadan geçmemek lazım. Binbir Gece Masalları tamam. Dede Korkut yine önemli bir metin. O da böyle bence kervanlarla taşınmış. Zaten göç anlatır, eşik anlatır, yerleşip yerleşmemeye karar vermemeyi anlatır Dede
1: Tabii
0: Korkut.
1: çok da içinde öğretiler de var tabii. Yani yaşamı öğretiyor, tarımla ilgili kısımlar var. O kadar çok orada aslında yaşam el kitabı gibi de bir şey esasen yani o.
0: Şimdi yine Dede Korkut'un yolculuğunu düşünün. Gelirken yolda yerleşik kültürler görüyor. Yerleşmişler ama onlar oraya yerleşemeyecek. Oranın yurdu onların değil. Başkasının yurdu. O yüzden kendilerine yurt arayan bir topluluk düşünün. Ve onlar bütün o bilgiyi de alıyorlar. Bunlar nasıl yerleşti, tohum nasıl ekildi, işte toprak nasıl düzlendi. Tamam, hayvancılığı biliyorum ama toprağı işlemeyi de gerçekten.

0: Gerçekten bu yollarda da çok öğreniyorum. Cebimde
1: Evet.
0: tohumlar taşıyorum
1: Onu Evrim
0: mesela.
1: Hocam başka bir programda inşallah işleyelim. Peki şey merak ediyorum. Hani madem bu kahkaha kervanlarından bahsediyoruz, görünmez kervanlar içerisinde. Şimdi masallar tarafında masal menşeilerini siz bıraktık dediniz. Yani menşeine çok da bakmıyoruz dediniz ama bakıldığında mesela Çin masalları, Orta Asya kökenli masallar, ne bileyim Hint masallarında böyle belirgin hayvanlar, belirgin şeyler var mıdır? Aklıma mesela şu geliyor hemen Çin masallarında ipek böceği mucizesi. İşte imparatorlara hediye edilen kumaşlar gibi. Böyle var mıdır metaforlar?
0: Olmaz olur mu? İşte şu masalın en büyük alamet farikalarından bir tanesi aslında gittiği yerde yerelleşiyor. Yani o kültürün hemen bu tür özelliklerini alıyor, belirgin özelliklerini. İşte Çin'de ipek anlatacaksınız tabii ki. Anadolu'ya geldiğinizde başka bir şeyden bahsedeceksiniz. İran'da başka bir şeyden bahsedeceksiniz. Dolayısıyla onların hepsi iç içe geçiyor. Ve bütün kültürler kendi özgün hikayelerini o yolda dedim ya, heybesini atıyor anlatıcının. Benden de bu var diyor. Benden ipek var. Benden bak değerli taş var. Benden şu var. Benden bu var. Herkes baharatını, tuzunu, biberini atıyor o heybesine anlatıcıların ve o kervanlar öyle taşınıyor. Ve hepsinin de bir anı var ama İpek Yolu masalları gibi daha belirgin, yani kervanlı masallar çok çünkü. O kervanlarda görüyorsunuz genelde bu dediğim ardışıklık, yani bir tacir hem ipek taşıyor hem değerli taş taşıyor hem buğday taşıyor mesela, değil mi? Tohum taşıyor. Masalda görüyorsunuz bunu. Aa, ne aldıysa yol boyu onları buraya getirmiş. Ama kervanlı masallarda daha çok bunu görüyorsunuz ya da tacirli masallarda. Dünyanın neresine bakarsanız bakın. Ama şu da var. Elbette Çin imparatoruna sunulan muhteşem bir ipek ya da Çin imparatorunun Yemen padişahına armağan ettiği o muhteşem ipekli şal.
1: Tam da bu noktada hediye ettiği muhteşem şal derken aslında masallar o ülke kültürünü önceleyen, onun havasını atan, onun üzerinden bir diplomasi de yaratan, kurgulayan bir yöntem de olabilir mi?
0: Elbette şimdi masallara baktığınızda zaten hikaye anlatıcılığı çok diplomatik bir şeydir. Siz aslında söylemek istediğinizi hiç didaktik olmayan bir yolla söylersiniz ve o kadar kalpten söylersiniz ki karşınızdaki evet der. Bu çok güçlü bir diplomasi yoludur. O yüzden masallar diplomasi açısından kültürel diplomaside çok kullanılmıştır. Söz ola kestire başı, değil mi? O
1: Evet.
0: yüzden tatlı söz söylemek, hünerli söz söylemek, o padişahların, imparatorların, kralların nedimi olabilmek, mahbubu olabilmek, onlara hikayeler anlatabilmek çok prestijli bir şey ve bunu da İpek Yolu saraylarında hep görüyoruz. Yani bu saraylardaki padişahların, sultanların, kralların, beylerin yanında hep bir anlatıcısı var. Ve o hikayeleri duyduklarını, belki padişah kendi gitmiyor ama kendisi, o düşünün, o kervansaraya gitti. O tacirden o masalı aldı, cebine koydu. Heyecanla padişahını anlatmaya gidiyor. Bunlar kurgu tabii. Bunların tarihsel bir gerçekliği olduğu için söylemiyorum. Ama bir bilim insanı olarak masalların göç yollarını izleyen, masal anlatma geleneklerini takip eden bir insan olarak kalbime doğan cümleleri paylaşıyorum sizinle. Böyle yayıldığına ben inanıyorum. Böyle bir değiş tokuş alma verme ve birbirine aktarma sürecinin görünmeyen pek çok kervanla İpek Yolu boyunca aktarıldığına eminim.
1: Evet. Sizi dinlerken şöyle, hani bazıları düz yazıyı bile okurken şiir okur gibi okur ya. Şimdi siz normal bir sohbeti bile masal tadında icra ediyorsunuz. Öyle diyelim, sanat yapıyorsunuz aslında. Sanki bugün kişisel gelişim uzmanları böyle hani hep sahnede anekdotlar anlatırlar ya, işte değişimin, başarının filan. Şimdi bakıyorum masal aslında vaktiyle bunların, masal bu işe
0: Tabii. Biz
1: yarıyormuş.
0: şimdi masallar, böyle rahmetli babam şey derdi. Bit pazarına nur yağdı. Böyle birden yani masal kimsenin neyin umurunda olmayan bir türken bakıyorsunuz şimdi yeni liderlik biçimlerinde masallar karşımıza
1: Evet.
0: çıkıyor. Bu bütün ilham verici konuşma hallerinde masallar ortaya.
1: Tabii devlet başkanları bile niyeyse hep geçmişten anekdotlar paylaşıyorlar halkı etkilemek için.
0: Yani bu çok normal, bu retorik, yani bunu siz ikna etmek için kullanırsınız ve çok güçlü bir araçtır hikaye. hikaye anlatıcılığı ve

0: İpek yolu bana sorarsanız o köklendirmiş bu yolu yani. Ama banyan ağaçları vardır bilir misiniz? Bütün kökleri birbirine bağlıdır onların. Bütün kökler birbirine bağlı ve siz tek bir ağaç görüyorsunuzdur ama bir ormandır o ağaçlar. Hepsinin kökü birdir. Şimdi bu da böyle bir ağ yaratıyor işte bu benim görünmez kervanlar dediğim şeyler. O görünmeyen ağlar bizi insan yapıyor.
1: Evrim Hocam, iki soruyu sormam gerekiyor. Vaktim de çok azaldı. Birincisi şu. Dediniz ki Anadolu çorba iyice demlenmiş, demlenmiş artık çünkü pek çok baharatlar eklenmiş. İpek yolunun geldiği yollarda Anadolu diğer gelinen yollara göre daha mı ehemmiyeti yüksektir?
0: Tabii ki ehemmiyeti yüksek derken şimdi benim zamanında İpek yolunun başladığı yer sayılan Şuyan'dan bittiği yer olarak yerlerden bir tanesi olarak görülen İspanya Valencia'ya kadar bir yolculuğum oldu. Ve bu kültür ağının nasıl işlediğini hissetme ya da fark etme şansım oldu. Biraz da bu romantik cesur masalsı cümlelerin arkasında o çıkılan yollar var sanıyorum. Yol
1: Deneyimlemiş
0: biliyorsunuz
1: olmak.
0: insanı bayağı dönüştürüyor ve değiştiriyor. Düşünün beni, seni, onu dönüştüren yol,
1: Değil mi?
0: masalı dönüştürüp herkesin bilincine yerleştirip ona göre konuşmaz mı? Herkesin kendi ağzından konuşmaz mı? Öyle konuşuyor. Ve bu masalı, bu anlatıları da sadece anlatı olarak da bakmıyorum. Bunlar kültür endüstrisinin bir koluna dönüşebiliyor. Bunlar sanatın bir koluna dönüşebiliyor. Bunlar kalkınma için bugün ihtiyacımız olan pek çok şeyi içine alabiliyor. Ve bugün bitmiş bir yol olarak hiç görmüyorum ben İpek yolunu. Köklerinin derinliği daha da aşağılara kadar iniyor ve dünyayı dediğim gibi bütün aşağıdan da bağlıyor. Çünkü mesela UNESCO'da bir program vardı. Online bir platformda gençlerin çektiği fotoğrafları, sanat üretimlerini ya da kültürel unsurları görünür yapıp yarışmalar düzenliyorlardı. İşte onları yaz kamplarında buluşturuyorlardı. İnanılmaz bir program. Ama bu programın hedefinde bu gençleri biraz da girişimci olarak dünyada tekrar İpek yolunu canlandıracak ticari ve kültürel bir ağ nasıl yaratılır bilinciyle de eğitiyorlardı. Şimdi bu çok özel bir şey. Ben geleceğe bir atılan bir tohum olarak düşünüyorum bunu. Keşke ben şimdi genç olsam da öyle bir programlara gitmiş olsaydım da bütün dünyaya gelecekte bu İpek yolunun tohumunu cebimde
1: Evet.
0: taşıyabilseydim.
1: Evrim Hocam, ben o tohum derken aklıma şöyle bir şey geldi. Yani İpek yollarının belki çok onlarca farklı dil konuşulmuş bu yol boyunca ama ortak bir ruhu var ve tek de bir dili oluşmuş aslında ve o dil de çok sembolik bir dil. Günümüzde bile bakın İpek yolları dediğimizde muhtemelen Asya kıtası da Avrupa kıtası da aynı duyguda galiba birleşiyor, değil mi?
0: Tabii şimdi gerçekten birleşiyor. Çok birleştirici bir unsur. Bu Anadolu'dan böyle kocaman bir çınar ağacı. Düşünün kökleri bütün her yere dağılıyor gibi düşünün. Yani böyle bir yerden başlayıp bir yerde biten bir yol değil artık bugün İpek yolu. Her şeyi hibritleştiren, melezleştiren ve biliyorsunuz melezlik aslında iyi bir şeydir. Kültürel açıdan da, genetik açıdan da. O melezliğiyle de böyle renk renk farklı farklı çiçekler açtıran bir...
1: Evrim Hocam, beynimde o kadar çiçek açtırdınız ki artık yani yeni metaforlar, simgeler, hatta toprağın altında da miselyum interneti vardır. Bütün
0: Evet.
1: dünyayı ve bütün kökleri birbirine
0: Evet.
1: bağlayan, siz şimdi İpek yolları içinde dediniz ki yeryüzünün bir bölümünü birbirine bağlayan bir ağ dediniz,
0: Miselyumdur, evet.
1: miselyum dediniz. Şimdi biz sizinle birkaç program daha yapmak zorundayız. Çünkü siz bana şimdi bu kozu verdiniz. Benim beynim çünkü şu anda çiçek açtı ama sulanması lazım. O su da sizde.
0: Estağfurullah. İnşallah tekrar bir program yaparız diyeyim o
1: Yapalım,
0: zaman.
1: lütfen yapalım. Çok çok teşekkür ediyoruz bu keyifli sohbet için. Profesör Doktor Evrim Ölçer, kendisi Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nde öğretim üyesi. Programı sizler için Neslihan Değirmencioğlu hazırladı. Sesimizi sizlere Tolga Kök'ten ulaştırdı. Ve ben sunucunuz Mine Ataman sizinle bu sohbeti paylaştım. Başka bir programda yine köklerimizin peşinden Anadolu'ya doğru yolculuğa çıkacağız. O güne değin görüşmek üzere.
2: Kadim Kökler.

0: Kas hafızası.
1: Kas hafızasında bugün futbol tarihinde kazandığı ve kaybettikleriyle hala hafızalardaki yerini koruyan 1950'li yılların unutulmaz Macar milli futbol takımından söz edeceğiz. Puşkaş'tan Kocsis'e, Bozzik'ten Hidetkuti'ye kadar her bir ismi ezbere sayılan bu efsanevi kadro, futbolun modern taktiklerinin ve estetiğinin temellerini atan döneminin çok ötesinde bir futbol takımıydı. Macarlar futbolun inceliklerini aslında Birinci Dünya Savaşı'nın zorlu şartlarında İngilizlerden öğrenmişti. Ancak 1950'lerde ortaya çıkan bu jenerasyon futbolu adeta yeniden icat etti. 1953 yılının Kasım ayında Londra'daki meşhur Wembley Stadı'nda İngilizlerin yenilmezlik unvanını 6-3'lük tarihi bir skorla yerle bir ettiler. Bu maçta Ferenc Puşkaş'ın sergilediği inanılmaz oyun sadece İngiltere'yi değil tüm dünyayı ayağa kaldırdı. Rövanştaysa İngilizleri bu kez 7-1 gibi çok daha ezici ve ağır bir skorla geçtiler. Bu maçtan sonra İngiliz savunmacı Sid Owett, "Onlarla oynamak, uzaylılarla oynamak gibi bir şeydi," açıklamasını yapıyordu. ...1954 Dünya Kupası'na mutlak favori olarak giden Macaristan, Kore'ye 9, Almanya'ya 8 gol atarak önüne geleni ezip geçiyordu. Çeyrek finalde Brezilya'yı, yarı finalde Uruguay'ı saf dışı bırakan bu müthiş ekibin finaldeki rakibi yine Almanya'ydı. 32 maçlık yenilmezlik serisiyle çıktıkları o trajik finali kaybederek kupaya veda etseler de Macar milli takımının o dönemdeki şöhreti asla sarsılmadı. 1956 yılında İstanbul'a geldiklerinde bu kez karşılarında Lefter ve Metin Oktaylı Türk milli futbol takımı vardı. Türkiye'nin efsane 3-1'lik galibiyetiyle sonuçlanan bu maç dünya basınında yılın sansasyonu olarak elbette karşılık bulacaktı. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Kas hafızası.

haram her zaman haramdır oğlum. Sen sen ol, hiçbir zaman helalden vazgeçme oğlum. Bu dünyada güzellikler de var. Dünyamızda iyilikler de var oğlum.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Opus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Geçmişin Sesi. Geçmişin sesiyle tarih öncesi topluluklardan imparatorluklara, göçlerden kültürel mirasa uzanan büyük hikayeyi adım adım takip ediyoruz. Göbekli Tepe'de dikilen ilk taşlardan bugünün şehirlerine uzanan binlerce yıllık bir yolculuk. Geçmişin Sesi her cuma Türkiye saatiyle 12.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Açık denizde misiniz? Yoksa dağların zirvesinde mi? Issız yollarda uykusuz musunuz? Kalabalıklar arasında yalnız mı yoksa? Yuvanızın sıcaklığında mısınız? İş yerinizde üretimde mi? Neredeyseniz biz de oradayız. Sesimizle, sözümüzle, nefesimizle Türkiye'nin sesinde. Her zaman hep sizinle.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve kısa dalga 41 metre 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Altaylardan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kurulan devletler, dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı Dağları'nda başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Müzik.

0: Saat 3.
1: Haberler.
0: İyi geceler, ben Meltem Ersan. Dün gece Mevlid Kandili'ydi, Hazreti Muhammed'in doğumunun 1501. yıl dönümü, Peygamberimiz ve güzel ahlak temasıyla idrak edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Mevlid Kandili'ni paylaştığı mesajla kutladı. Erdoğan, Leyla-i Mevlid'in ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Mevlid Kandili'ni kutladı. Mesajlarda gecenin İslam alemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesi, kardeşliğe güç katması temenni edildi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Mevlid Kandili nedeniyle bir mesaj paylaştı. Bahçeli mesajında bu mübarek gecenin aziz milletimize ve İslam alemine huzur, bereket ve esenlik getirmesine diledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan diplomasi trafiğini sürdürüyor. Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı ve Litvanya Başbakanı ile görüştü. Gündemde ikili ilişkiler ve bölgesel ve küresel gelişmeler vardı. Terörsüz Türkiye hedefinde takip ve değerlendirme kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında ilk kez toplandı. Beştepe'deki toplantıda ana gündem terör örgütünün fesih ve silah bırakma süreci oldu. Toplantıda 4 alt komisyonun kurulması kararlaştırıldı. Ekonomi Koordinasyon Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında Ankara'da toplandı. 4 saat süren toplantıdan önemli mesajlar çıktı. Mali disiplinden taviz verilmeden enflasyonla mücadeleye devam edileceği belirtildi. CHP'de yeni hafta yoğun toplantı trafiğiyle geçecek. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu bugün il başkanlarıyla Ankara'da bir araya geliyor. Yarın da Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi toplantılarına başkanlık edecek. Toplantılarda partinin yeni dönem yol haritasıyla parti içindeki disiplin süreçleri ele alınacak. 2026-2027 eğitim